0: Reklam.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
0: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa ve.
3: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
2: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.

0: hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.

0: Reklam.
1: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınız.

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
3: Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Radyo Spor.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Herkese mutlu pazarlar. Sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi hafta sonunun kapanış gününde güne birlikte başlıyoruz. Radyo Spor'da ben Burak Alaca 6. Adam'a. Hoş geldiniz. Güzel, sıcak bir İstanbul sabahında güne başladık. Herkese keyifli pazarlar diliyorum. Bugün özel bir gün. Direkt bununla başlayalım. Hiç diğer konulara girmeden. Bugün anneler günü. Bugün gerçekten özel bir gün. Hayatımızın her anında sevgisiyle yanımızda olan, iyi günde kötü günde hep arkamızda, hep bizi ayakta tutan, fedakarlıklarıyla bizi topluma kazandıran annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Başta burada kendi annem, Vihter Alaca bir anneannem. O da benim için bir annedir. Sevgili Yasemin Apara'nın anneler gününü kutlayarak başlamak isterim. Bir evladı büyütmenin ne kadar zor olduğunu ben şu şekilde anladım. Tabii ki bunu yaşarken anlamak çok mümkün değil ama şimdi küçük de bir kardeşim var. Hani öyle olunca gözlemliyoruz hepimiz aynı süreçlerden geçtiğimiz için. Ne kadar sabır, emek, sevgi istediğini hepimiz görüyoruz bir şekilde. Birçoğunuzun burada evlatları da var. Siz de yakından gözlemleme fırsatı buluyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Belki çoğu zaman kelimelerle bunu anlatmak kolay değil ama annelerin yeri hayatta birçok şeyden çok daha önemli. Yani hep artık ben bunu bilmiyorum, belki de erken mi anladım? Genel itibariyle artık eskisi kadar sosyalliğe de çok hoş bakmıyorum. Hani günün sonunda herkes gidiyor, aile kalıyor mantığında yaklaşıyorum biraz. Bu anlamda da annenin varlığı çok kilit. Aileyi aile yapan unsur bana sorarsanız anneler. Başta aramızda olan annelerimiz olmak üzere kalbimizde yaşamaya devam eden burada tüm annelerimizi sevgi, saygı ve tabii ki özlemle anıyoruz. İyi ki varlar. Buradan anneler gününü de kutlayarak başlamış olmak isterim. Buradan bizi dinleyen bütün annelere tekrardan anneler gününü kutlamış olalım. Dediğim gibi aramızda olmayan annelere de buradan Allah'tan rahmet dileyelim. Hepsi, inanıyorum ki, hepimizde güzel anılar bırakmıştır. Hayatımızda çok kıymetli dokunuşları vardır. Yani dönüp baktığım zaman dediğim gibi ben şanslıyım ki hani ailenin önemini ya da annenin önemini anlamak açısından işte benden çok yaşça küçük bir kardeşim var. Bu kendim de geçtiğim süreci gözlemlemem adına, zamanda annelerin emeğini, özverisini anlamak adına bir fırsatım oldu gözlemlemeye. Ki hani kendi çocukluğumda da astımımdan ötürü annem bir yandan çalışırken bir yandan haftanın birçok gününde hastanede vakit geçiriyorduk. Onun için de zor dönemler geçmişti. İşte anneannem hakeza yine bende emeği çoktur. Böyle bakınca ne kadar aslında kıymetli olduğunu anlıyoruz. Tabii bunu sadece işte 10 Mayıs ya da yılın bir günüyle sınırlandırmamak lazım. Hayatımızın her saniyesinde çok önemli yerleri var ve bir şekilde ayakta duruyoruz yani onlar sayesinde. Bazen pes etmek çok kolay geliyor ama ben hani bugüne kadar ben ne rehavete kapıldığımda, çok rahatladığımda, kendimi iyi hissettiğimde ne de çok dibe vurduğumda annemin asla o yönde beni teşvik ettiğini görmedim. İşler iyi giderken de çok rehavete kapılmayayım diye asla annem burada beni genelde hep telkin eder. Çok fazla rahatlamama müsaade etmez. Çok depresyona, bunalıma girdim ya da kötü gittiğinde, ağır depresyon demeyelim tabii ki, majör depresyon yaşamadık çok şükür ama bir şekilde karamsarlığa kapılmamızın önüne geçiyorlar. Yani varlıkları çok kıymetli. Buradan dediğim gibi bizi dinleyen bütün annelerin, bütün eşlerin anneler gününü kutluyorum. Ümit ediyorum bugün sizler için de güzel bir gün olur diyelim ve başlayalım. Biliyorsunuz pazar günleri programımızı interaktif yapıyoruz. Genel itibariyle sizlerin katılımı burada biraz daha kıymetli oluyor. Şu yüzden bizim programımız birçoğunuzun da bildiği gibi perşembe, cuma, cumartesi günleri de var. Gündemi büyük ölçüde konuşuyoruz. Burada sorular geldikçe yine gündemi konuşuyoruz bu arada. Hiç alakamız da yok değil ama biraz da sizlerden gelen mesajlarla sohbet ediyoruz. Zamansız mesajlar geliyor 80'lerden, 90'lardan, 2000'ler başından. Bunlar da beni çok mutlu ediyor. Biraz daha genel basketbol kültürü üzerine konuşmuş oluyoruz. O yüzden WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. Velhasıl toparlamak gerekirse 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları burada süremiz yettiğince tabii ki değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Dün de teşekkür ederim bu arada. Sevgili Onur Kıran'la güzel bir yayın yaptık. Çok sayıda da mesaj vardı. Katılımınız için tekrardan buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün de sizden aynı desteği, aynı çabayı bekliyorum. Başlayalım isterseniz mesajlarımızla. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Onlar bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular. Bu vesileyle bütün annelerin anneler gününü kutlarım. Büyük küçük demeden hepsinin saygıyla önlerinde eğiliyorum demiş. Sevgili Mustafa Demirkaya çok güzel bir mesajla güne başlamış. Duisburg'dan selamlar, saygılar. Fenerbahçe'ye Final Four yapana dek sizi dinlemeyerek totem yapmıştım. Neden bu olay bana atfedilmiş onu anlamadım. Buradan geçen programa cumartesi günü yazmıştı Uğur Budak uzun bir sürenin ardından. Gözümüz yollarda kaldı, bayağıdır yok demişti, yoksunuz demiştik ama. Ya da dün siz yazmamış mıydınız bilmiyorum. Yani bana neden bağladınız bu durumu bilmiyorum. Kendimi bir kötü hissettim. Yani açık söyleyeyim. Hani Fenerbahçeli değilim, bunu daha önce de söylüyorum ama Fenerbahçe'nin basketbol maçlarında bilhassa birçoğu Fenerbahçe seyircisinden daha Fenerbahçeli oluyorum. Bunu hani beni yakın çevremde, eşrafımda olan insanlar da bilir. Çok üzüldüğümüz, çok salonda son saniye basketlerine sevindiğimiz oldu. Bayağı bir mesai harcadık. Devam ediyorum. Artık rahat rahat sizi dinliyorum. Dün akşam çok güzel bir Şampiyonlar Ligi finali izledik. Bu arada hakikaten o maça da değiniriz. Bayağı iyiydi. Bizim eski Anadolu'ya yazık oldu. Euro Cup finalinde böyle Final Four formatında olsaydı keşke. Beşiktaş bence kupayı daha rahat alırdı demiş. Almanya Duisburg'dan sevgili Uğur Budak. Dün bu arada Ritas Vilnius FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa uzandı. Maç içinde AYK'nın 55-35 öne geçtiği bir periyot vardı bu arada. Sonrasında 20 sayı farktan dönüp 80-80'de maçı uzattılar ve 92-86 kazandılar. Burada James Nunnally vardı. İşte eski Fenerbahçeli. Maçın en skorer iki oyuncusundan biri oldu. 23 sayıyla birlikte. Şampiyon Ritas tarafında eski Türk Telekomlu Kay Brunkle'la Speedy Smith oynuyordu. Yine Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Sarcunas orada forma giyiyordu. Aslında çok radarımıza girecek oyuncu vardı. Yine Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin önemli oyuncuları Rakian Gray oradaydı. MVP olan Bartley oradaydı. Yani izlenecek bir maçtı. Yine bakıyorum burada maçla alakalı detaylara dikkatimizi çekecek ne var diye. Simonas Lucosius dün 23 sayı 7 üçlük isabetiyle finalin MVP'si seçildi. 23 sayı kaydetti. Maçı aslında farkı kapatan, maçı uzatan, üçlüğü de atan oyuncuydu. Gerçekten kariyer maçını oynadı. İyi de bir şütör görünen o ki. Yani bundan önceki bir iki maçını da izlemiştim. Galatasaray'a karşı da oynadılar biliyorsunuz sezon içerisinde. Genel itibariyle bence de güzel bir final maçı oldu. 20 sayıdan dönüp de şampiyon olmayı başardı. Ritas Vilnius tarihinde ilk kez kupayı aldılar. Onlar da Žalgiris Kaunas'ın en ezeli rakibidir Litvanya basketbolunda bu arada. Baktım hani bizde hep bu İşte takımların birbirine tebrik, Avrupa'daki başarılara binaen bir mesaj geliyor mu vesaire diye. Dün akşam kontrol ettiğimde Žalgiris Kaunas hesabında bir tebrik yoktu. Şimdi bir daha bakacağım. Biz kendi ülkemizde bunları çok konuştuğumuz için benim açıkçası merak ettiğim bir konu bu. Bakalım. Žalgiris Kaunas'tan bir tebrik gelmemiş. Demek ki orada da biraz hararet var. Gerçi yani ben şeyi gördükten sonra, Fenerbahçe serisindeki o muasır medeniyetler seviyesindeki tribünü gördükten sonra gayet saygı sevgi çerçevesinde, bilmiyorum burada tabii Saras'ın varlığında etkisi vardır ama demek ki orada da işler bazen bizim gibi. Uğur Budak demiş ki, dün akşamki Litvanya seyircisine hayran kaldım, bir gün biz de oraya gelir miyiz acaba? Yani eğer Final Four'da dünkü basketbol şampiyonlar gibi finalindeki seyirciden bahsediyorsanız Badalona'daydı bir de final, İspanya'daydı. Tribünler boştu ama genel olarak. Benim çok hoşuma gitmedi. Totemi size bağlamadım. Tüm radyo programları ve sosyal medyadan uzak durdum. Sizin yeriniz ayrı demiş. Bilmukabele çok teşekkür ederim. O zaman barıştık diyebilirim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonra bir reklama gidelim. Bekliyoruz hepinizi. 0538-052-1487. 0538-052-1487 diyelim. Hem biraz basketbol konuşalım hem de anneler gününü konuşalım diyelim. Kısa bir araya gidelim. Dönüşte sizleri de bekliyorum.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Tatlı da yersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler Günü'nde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Aşk şarkılarıyla değil,
9: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
10: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyorum. Buradan yayın duyurusunu da sosyal medya hesapları üzerinden attık. Ferdi Özbeğen'den bir şarkıyla sabaha başlamak istedim. Sizleri de pazar sohbetine bekliyoruz. Dediğim gibi yani burada bilhassa pazar günleri, diğer programlarda da böyle yapıyorum zaten. İlk kez dinlemeyenler biliyordur ama sizlerle sohbet etmek, bir şekilde etkileşim halinde olmak, ki hani çoğu zaman sosyal medya üzerinden de sohbet ediyoruz. Görmediğim, dönemediğim mesajlar varsa affınıza sığınıyorum. Bazen çok fazla mesaj geliyor. Bu şeyden değil bu arada, hani çok talep var, çok kişi tanıyor biliyor gibi değil. Yanlış anlaşılmasın. Sosyal çevremden, oradan buradan, işten çok fazla bildirim mesaj gelince bazen gözümden kaçabiliyor. Affınıza sığınıyorum. Hani bu görüp de değerlendirmedim algılanmasın. Hepiniz benim için burada hem kurduğumuz iletişim itibariyle hem de artık burada bir genel diyalog olarak şunu söyleyeyim, gayet saygı sevgi dolu bir bağ var hepimizin arasında. Burada birbirimize sohbet ediyoruz. Sizin burada sohbetiniz bana iyi geliyor. Bilmiyorum karşıda aynı hissiyatı uyandırıyor mu ama o yüzden gördükçe cevap vermeye çalışıyorum. Benim için sizlerle temas halinde olmak mutluluk verici, kıymetli. O yüzden duyurumuzu attık Ferdi Özbeğen'le birlikte. Bir ilkbahar şarkısıyla birlikte pazar sabahına böyle başlayalım. Sosyal medyadan görüp gelenler olursa da buradan sohbetimize devam edelim. Selamlar 6. adam, hoş geldin. Sustum başta Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere hepsi bir Galatasaray tek sezon şampiyonu. Galatasaray'ımızın başkanımızdan takdir taraftarımıza bugün doğum günü olan değerli kıymetli abimiz İlhan Hınısoğlu'na doğum günü kutlarım, sevgiler saygılar, keyifli yayınlar dilerim demiş sevgili Yunus abi. Ya, biraz devrik bir mesaj olmuş ama. Öncelikle şunu söyleyeyim, program anneler günüyle girdiğimiz için biraz dağılmış olduk. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ederim. Üst üste 4. toplamda 26. şampiyonu. Sarı Kırmızıların yani bence bunu hani futbol programlarında zaman zaman, hatta neredeyse sık bir şekilde yaptığımı söyleyebilirim. Futbol programı da yapan biri olarak söyleyeyim. Genel itibariyle artık arkamıza dönüp baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, ligde üst üste 4. şampiyonluk, iyi bir sezon olduğunu söyleyebilirim Galatasaray için. Hani burada memnun olmayan taraftarlar elbette vardır. Saygı duyuyorum. Siz tabii Galatasaray'a benden daha hakimsinizdir diye düşünüyorum ya da daha farklı bakıyor olabilirsiniz. Galatasaray'ı ben tebrik edeyim. Çok fazla da futbolun içinde bulunmayayım. Burada karşıt görüşler ya da futbol mesajları gelirse işin içinden çıkamayız. İşte sabah sabah agresyon arttırmayalım. Zaten gün içinde illaki artacaktır. Tebrikler Galatasaray. Cennet annelerin ayakları altındadır. Anneler gününüz mübarek olsun demiş sevgili Yunus Delfindane. Güzel bir mesaj. Çayırova'dan Cihan. Dünkü finalde AYK ilk yarının bitmesine 5 dakika 27 saniye kala 37-25 öndeydi. Bu yüzden basketbolu seviyoruz. Maç için de AYK 55-35'e kadar farkı 20'ye kadar çekmişti. Güzel final oldu. Hakikaten güzel final oldu. Hani basketbol şampiyonlar ligine bazen tukaka yapabiliyoruz ama ya genel itibariyle beni tatmin etti dün izlerken final. Bu arada editoryal mesaim de vardı. Bir yandan Süper Lig, bir yandan basketbol şampiyonlar gibi zapping yapmaktan kumandayı kırıyorduk dün, öyle söyleyeyim. Yani Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geçiyorum. Arkadaşlarımdan mesaj geliyor. Fred'in golünü gördüm. Galatasaray maçında 2-2 oldu, 3-2 oldu. Penaltı sürekli bildirimler. Bir yandan Beşiktaş maçını takip etmeye çalışıyordum falan. Dün zihnen beni gerçekten yoran bir gün oldu. Onu söyleyebilirim. Burak kardeşim günaydın. Kocaeli'den Bülent. Bugün bu özel günde tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım. Anneleri ahirete intikal etmiş dostlarımızı da kırmadan dökmeden saygı çerçevesinde kutlayalım derim. İyi yayınlar, seviliyorsunuz. Buradan bütün aramızdan ayrılmış annelere öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarına buradan sabır ve metanet diliyorum. Hepsine de eminim ki herkese çok büyük iz bırakmışlardır. Hepsini de anneler gününde kutluyorum. Burada anmadan da geçmeyelim. Güzel bir aslında duyarlılık yaratacak bir mesaj paylaşmış Bülent Bey. Teşekkür ederim buradan kendisine de. Selamlar, sevgiler aynı zamanda ailesine de. Burak kardeşim, Kemer'den Necdet. Senin ve tüm dinleyenlerin anneler günü kutlu olsun. Lütfen birbirimize kırıcı sözler söylerken dikkat edelim. Kırdığımız kişilerin hepsinin bir annesi var. Euroleague'de bu buradan sonrası ayrı bir mesaj. Euroleague'de iç sahada en az faul alan takım Fenerbahçe Beko. Tesadüf olamaz herhalde. 90'lı yıllarda spor sergi dönemi salonlar muhteşemdi. Yani burada tesadüf değildir tabii ki. Oyun anlayışıyla alakalı olabilir. Düdük toleransıyla alakalı olabilir. 90'lı yıllarda spor sergiyi çok duydum ama ben 2000 sonrası doğumlu olduğum için görmedim. O yüzden yaşayanlar bilir. Burada spor sergiyle ilgili hani hatıraları olanlar da yazarsa sohbet etmiş oluruz biraz. Necdet Bey'e teşekkür ederim. Güzel de bir mesaj paylaşmış. Hani insanlar birbirini bu kadar kırmasın. Her şeyden önce. Yani sezon boyu şunu gördük. Burada spor programı yaptığım için söylüyorum ama hadi geniş kapsamlı konuşalım. Yani sadece sezonda değil. İnsanlar genel itibariyle biraz hırçınlaştı, bencilleşti. Bilmiyorum artık İstanbul'a has bir durum mu? Bu genel durumu tabii ki bilmiyoruz ama metropol hayatın getirdiği bir şey herhalde. Karşımızdakilere karşı hassasiyetimiz yok. Hep genel itibariyle kendi önceliklerimizi bir şekilde sağlamak üzerine yaşıyoruz. Trafikte görüyoruz bunu. Gündelik hayatta görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Yani hal böyle olunca bizim yaşam biçimimize bu model tesir ettikten sonra karşımızdakinin de bize anlayış göstermesini beklemek biraz hayalperestlik oluyor. Böyle böyle gitgide kutuplaşıyoruz. Ben genel itibariyle hayatın evrildiği bu noktadan çok memnun değilim. Ben dediğim gibi Z kuşağından bir bireyim. Ben zaten oldum olası. Hayat bu şekilde. Hani sizin daha önce anlattığınız gibi 80'lerdeki 90'lardaki gibi bir güven ortamı, bir dostluk tabii ki hiçbir zaman görmedik ama ben bundan 15 yıl önce falan da çok daha iyi bir çocukluğum oldu şimdiye göre. Şimdiki şartlara baktığımızda her geçen günde daha kötüye gidiyor. Yani bunu birey bazında söylemiyorum, yanlış anlamayın. Bunda benim de payım vardır, bir toplumun bir ferdi olarak elbette. Yani bazen rüzgara kendini kaptırabilirsin ama ben bu hoşgörüsüzlük ya da bencillik genel bireylere sirayet etmiş, topluma da artık sirayet etmeye başlamış bu yaklaşımı, bu hayat biçimini çok takdir etmiyorum. Bundan mutlu değilim, onu söyleyebilirim. Günaydın Burak kardeşim, iyi yayınlar. Philadelphia bu sefer zıplayamayacak artık, seneye diyelim. Orada New York Knicks. Ya Boston Celtics serisinde 3-1'den dönen Philadelphia'da ben bu seri üzerinde biraz daha mutluydum. Ama New York Knicks hakikaten çetin ceviz çıktı orada. Net bir şekilde herhalde bugün oynanacak maçta süpüre bilebilirler. 4-0'a gidebilir. Oklahoma Lakers serisi için de mesela aynısı geçerli. Orada da şu an 3-0'lık bir Oklahoma City Thunder üstünlüğü var. Bakalım neler olacak. Yani Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs ve Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers serileri bayağı çekişmeli gidiyor ama Knicks ise OKC herhalde rahat bir şekilde konferans finaline çıkacak gibi gözüküyor. Sanki burada New York Knicks Oklahoma City Thunder finali olurmuş gibi hissediyorum. Bakalım yani Knicks de bu arada 90'larda daha önce final oynamış. O dönem Jordan'da yokken Hakeem Olajuwon engeline bu sefer takılmış bir takım. Tarih boyunca çok büyük oyuncuları vardı. Hep işte Carmelo Anthony son dönemde yakın tarihten hatırladığımız. Geçmişte Patrick Ewing'ler burada mesela 90'larda başı çeken oyuncular. John Starks yine. Günümüzde Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Anunoby, işte Josh Hart gibi yine önemli oyuncuları var. Ki Amerika'nın da en gözde şehridir biliyorsunuz, en azından turistik olarak dışarıdan baktığınızda. Orada herkesin bulunmak istediği metropollerden biri. Yani New York'un bu şampiyonluk basiretsizliği konusunda bu sene finale çıkabileceğini düşünüyorum ama Thunder daha iyi takım. Orada da çok geçmişteki talihsizlikler bu sezon farklı yönde tezahür etmez gibi düşünüyorum. Yine kaldığı çizgiden devam edebilir. Ritas'ta Fenerbahçe ile anılan oyuncu nasıl oynadı acaba? Dün ile ilgili genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Burada Ignas Sargiunas'tan bahsetmiş Çağlar Bey. Dün 4 sayı 4 rebound 3 asistle bitirdi maçı. Yani maçın kahramanlarından biri olmadı açıkça söylemek gerekirse. Ben genel itibariyle sezon genelinde de basketbol Şampiyonlar Ligi'ni zaman zaman takip ettiğim için çok beğendiğim bir oyuncu değil bilmiyorum ama tabii Saras istiyorsa bir bildiği vardır. Burada herhalde Jaguars ayrılıp onun yerine biraz da basketbol Süper Ligi'nde kullanmak odaklı bir hamle olabilir diye düşünüyorum. 26 yaşında bir oyuncu, çok da genç değil yani orada da genç yaşta Litvanya basketboluna en azından katkı verecek oyuncular var ya da işte ne bileyim. Eğer 25-26 yaşında bir oyun kurucu alacak olsaydım ben Arnas Veliçka'yı alırdım. Ama burada koçun bir bildiği vardır. Saygı duyuyorum. Tabii haberlerde şu an itibariyle resmiyete dökülmüş bir şey yok. O yüzden iddia diyelim bunlara da. Başta atamızın annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım. Çok güzel bir mesaj. Buradan Çağlar Bey'e teşekkür edelim. Günaydın. Fenerbahçe-Beko-Beşiktaş Gain erteleme maçının tarihi belli oldu mu? Hemen bir kontrol etmek istiyorum bunu. Bakalım. 13 Mayıs. Yani Final Four zaten 20'sinden sonra başlıyor. 13 Mayıs. 13 Mayıs ne güne geliyor? Hafta içi oynanacak. Evet 13 Mayıs'ta oynanacak. Bugün Beşiktaş'ın da bir Galatasaray MCT teknik maçı var bu arada. Onu da söyleyelim. Devam edelim. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. İlk yarı bitimine kadar olan skorları yazıyordum demiş. İşte AYK bitime 5 dakika 27 saniye kala ilk yarıda 37-25 öndeydi. 1 dakika 46 saniye kala 38-25 yani sadece 1 sayı olmuş yaklaşık 4 dakikada 3,5 dakikada. Son 37 saniye kala 40-25. Son bir saniye kala 42-25 yani son dakika içerisinde düzeltiyorum. Son 5 dakika 27 saniye içerisinde toplam 5 sayı olmuş. Onun vurgusu gelmiş Cihan Bey'den. Güzel istatistik bu arada. 3. periyot sonunda AYK 18 sayı öndeydi. Ritas'ta da hiçbir umut ışığı yoktu. Ben de izlemeyi bıraktım. Ritas uzatmış ve kazanmış. Bu yüzden basketbolu seviyoruz demiş. Ya bunlar büyük kültürü olan takımlar. Yani Ritas'ta Litvanya basketbolunun lokomotif diyebileceğimiz takımlarından biridir. Bunları görmek güzel. AYK'dan da şu şekilde bahsetmiştim. AYK İstanbul'dan giden Rumların kurduğu bir takım Yunanistan'da. Açılımında da hatta bununla alakalı bir şey vardı AYK isminin. Dün bunu paylaşmıştım. Eski Beyoğlu Spor. Ya bu anlamda da aslında bilmiyorum hani Türk basketbol ya da Türk spor seyircisinde AYK'nın bir sempati puanı var mıdır ama bu sebepten bana biraz ilginç gelen, benim hoşuma giden bir takım. Dün kazansınlar da istedim. Tabii Nanalı'nın orada olmasının da etkisi vardı ama bir tekrardan AYK'nın kökenlerini de paylaşalım. Nanay'ın orada etkisi de vardı ama yani dediğim gibi Ritas kazandığı için de kazanma biçiminden ötürü ben mutlu oldum. Yani 20 sayıdan dön. Uzatmaya Gudaitis çok iyi başladı mesela. Artık Euroleague'de falan gözden düşmüş bir pivot olmasına rağmen uzatma periyodunda yani maçı ilk 1,5-2 dakika içerisinde uzatmalarda kıran oyuncu Arturas Gudaitis oldu. Çok da deneyimli bir oyuncu. Farkını hissettirdi. İlginç bir finaldi. Evet AYK İstanbul Atletik Birliği. Açılımı bu. Yunancası da var tabii AYK olarak ama hani Yunanca burada çok kötü bir aksanla okuyamama riskini almayıp ben direkt İstanbul Atletik Birliği olarak sizlerle paylaşayım. 1924 yılında İstanbul'dan Yunanistan'a göç eden Rumlar tarafından Atina'da kurulan, kökleri İstanbul'a dayanan bir spor kulübüdür. İstanbul ve kökeni Konstantinopolis artık okumuş olalım bunu da. İsmi nedeniyle Yunanistan'da Türk takımı olarak anılan AYK yeni stadına Ayasofya adını vererek bu bağını sürdürmektedir. Yani Yunanistan'da Türk takımı olarak anılması bence bizim açımızdan daha sempatik kılan detaylardan biri AYK'ydı. Reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Burada hepinizi sohbete davet etmiş olalım. Dinleyenler varsa ellerini telefonlarına götürsünler artık. Yarım saat geçti. İyi de mesajlarımız var bu arada. Hani sadece katılım sağlamanız adına söylüyorum. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: ETS ile gel.
16: Radyo
5: yersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
17: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
18: Radyo Spor. Reklam.
19: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
12: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Gelin sohbete katılın. Bu arada arada telefonu kurcalarken çok ilginç bir haber gördüm. Yani spordan çok alakası ama aşırı dikkatimi çekti, paylaşmak istedim. Denizli'de bir düğünde. Yani ne alaka diyeceksiniz. Programla hakikaten hiçbir alakası yok ama yani hani spor kültüründe vardır ya formaya sponsor almak. Biraz belki buradan yakalayabiliriz ucunu. Denizli'de bir damat düğün masraflarını azaltmak için damatlığına sponsor almış. Yani görüntüsü de var bu arada. Hakikaten fason bir haber değil, yalan bir haber değil. Ceketin üstünde işlemelerle bazı oradaki esnafların ismi yazılmış. Gerçekten parlak bir fikir bu arada. Kutlarım. Ya, bilmiyorum düğün masraflarına ne gibi bir katkı yaptı, ne denli affiletebildi ama çok enteresandı. Çok enteresan bir görüntüydü. Neyse bunu da geçelim hızlıca. Bir etkisinde kalmıştım. Üzerimden atmak istedim. Burak Bey merhabalar. Ben Antalya'dan Celal Kayacan. Şampiyonluğu Galatasaray'a verdik ama hem kadınlarda hem erkeklerde basketbolda Avrupa şampiyonu olacağımıza inanıyorum. Kadınlarda zaten artık geldi kupa. Sırada Final Four'da erkekler var. Hatırlarsanız dünyada bir ilk olacak diye daha önceden mesaj atmıştım. Hem erkek hem kadınlarda aynı sezonda Euroleague şampiyonu olacağız. Zaten hani bunu ayrı zamanlarda da yapan bildiğim kadarıyla başka bir kulüp yok. Aynı sezon olursa çok büyük iş olur. Valla Final Four'da gönlümüz Fenerbahçe Beko'dan yana. Geçen sezon bize çok güzel şeyler yaşattı. Bu sezonun büyük bölümünde çok güzel şeyler yaşattı, hissettirdi Fenerbahçe Beko. Şimdi bir Olympiakos eşleşmesi var. Tabii ki zor bir eşleşme. Kolay cepte diyemiyorum. Fenerbahçe favori de demek çok mümkün değil ama bugüne kadar Fenerbahçe Beko böyle Final Four maçlarında zaten iki şampiyonluğunda da önemli galibiyetler alarak adını finale yazdırıp şampiyon olmuştu. Geçen sene de Panathinaikos'u yendiler mesela yarı finalde. İşte bir önceki şampiyonlukta finalde Olympiakos'u yenmişlerdi. Yani finalin Final Four'un Yunanistan'da olması tabii ki seyirci anlamında bir dezavantaj, atmosfer, şehir anlamında bir dezavantaj yaratacaktır ama neden olmasın? Yani Olympiakos'un üstünde de şimdi biraz baltıla kaçmış olacağım. Hani burada işimizi mümkün olduğunca rasyonel yapmamız gerektiğinin farkındayım ama normal sezonu lider bitiren takımın şampiyon olamama laneti de şu an Olympiakos'un üstünde. Onu da söylemek lazım. Yani Fenerbahçe'nin belki böyle bir avantajı olabilir. Yarı final maçında 80'lerde lisede yatılı okurken spor sergi hafta sonlarının en önemli uğrak noktalarından biriydi. Sabah erken saatte biletler daha ucuz olurdu. Sabah erken saatte Kadınlar Ligi maçı, sonra ikincilik maçları olurdu. Birincilik maçları en son olurdu. Bazen okula geç kalmamak için dördüncü çeyreği seyredemeden çıkardık. Derbi maçlarında kuyruk radyo evinin önüne dek uzanırdı. Demiş spor sergiyle ilgili Duisburg'dan sevgili Uğur Bey. bir anısını paylaşmış. 80'lerde 90'larda çocukluk yaşayan herkeste büyük bir hatırası var. Bunu ben de kendi büyüklerimden duyuyorum ama dediğim gibi hani ben maalesef tanık olamadım. Ben yaş itibariyle dediğim gibi oraları göremedik ama hep güzel duyuyorum. Görmek isterdim bu arada ama şeyden bahsetmiyorum hani gidip görelim ne varmış ne yokmuş diye değil. O günleri yaşamak lazım. Hani bu mesela müze ya da işte tarihi yerlerde de böyledir ya. Gidip görürsün işte mimarisini hayret edersin ama o dönemi yaşamak bana çok daha cazip geliyor birçoğu yerde mesela. Mimari olarak falan birçoğu müze işte cami kilise çok dikkatimi çeker mesela ama onun yapıldığı dönemi çok yansıtması orada. İşte o dönemin sanat akımlarını vesaire yansıtması biraz heyecan uyandırıyor ya. Böyle yerlerde de o dönemi yaşamak istiyorsun. Yani gidip şu an görsen belki aynı hissiyatı uyandırmayacak o günü yaşamış biri olarak. Valla çok güzel anlatmış sevgili Uğur Budak. Sizin de spor sergi sarayıyla alakalı anılarınız varsa hani burada benden yaşça büyük dinleyen dinleyicilerimiz de var. Paylaşırsanız sevinirim. Burada bir şekilde geçmişi de yad etmiş olalım. Birçoğunuza dokunacağını düşünüyorum bunu. Birçoğunuzu yakalayacağını düşünüyorum. Bu konunun da iyi yayınlar Burak kardeşim. Bir saniyenizi rica edeyim. Volkan Korkmaz. İyi yayınlar Burak kardeşim. Öncelikle ebediyete göç etmiş annelerimizin, tüm annelerin ve anne olmayı hak eden ama bir şekilde olmayan annelerin anneler gününü kutlarım. Çok güzel bir giriş. Bu benim annem olmadan ilk anneler günüm. Başınız sağ olsun diyelim. Yani çok fazla da insan böyle durumlarda bir şey diyemiyor. Annenize de burada Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel bir şekilde burada onu anabiliyor olmanız hem beni çok mutlu etti. Yani burada bunu paylaşabiliyor olmak öte yandan tahmin ediyorum sizin için de zor bir durumdur. Tekrardan başınız sağ olsun. Devam edeyim. Basketbol jargonu ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Futbolda hocalardan bahsederken Okan Hoca, Sergen Hoca, Fatih Hoca derken neden basketbolda Saras Obra gibi hitaplarda bulunulur? Bu bir jargon mudur? Volkan Bey demiş. Yani çok enteresan bir soru. Bunu hiç düşünmemiştim ama. Herhalde izleyen kitleyle alakalı olabilir. Burada bahsedilen hocaların yabancı olması ile alakalı olabilir. Yani mesela işte Arteta Hoca çoğu kişi demez mesela ya da ne bileyim Klopp Hoca demez, Jürgen Klopp der. Ya burada bahsedilen kişilerin yabancı olması ile alakalı olabilir. Mesela Ancelotti diye de Don Carlo diyorlar ya bir kısaltma şeklinde. Herhalde bu hoca kısmı biraz da genel basketbol futbol jargonundan ziyade Türk kültürünün biraz daha etkilediği, biraz da Türk jargonunun, Türk halkının jargonunun etkilediği bir şeydir diye tahmin ediyorum. Ya çünkü şey var mesela Ergin Ataman'da Ergin Hoca diyorlar burada. Öyle bakınca galiba bu bizden kaynaklı bir şey. Genel basketbol jargonuna yoramadım. Teşekkür ediyorum güzel mesajı için Volkan Bey'e. Çok güzel bir anneler günü mesajı da paylaşmış. Buradan kendilerime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Devam edelim. Günaydın abicim demiş bir dinleyicimiz. Bakalım Serkan Bey. Günaydınlar, selamlar, sevgiler. Bir profil fotoğrafınızda okul müsameresinin fotoğrafı var. Geçtiğimiz günlerde, cuma günü. Ben çok özür diliyorum. Burada olduğum için katılım sağlayamadım ama benim kardeşimin okulunda da bir anneler günü müsameresi varmış. Şiir okurken falan bir videosu geldi. Hakikaten kalabalıkların önünde müthiş soğukkanlı, müthiş sakin bir şekilde şiir okumuş. O da beni hayrete düşürdü. Bilmiyorum yani henüz 6 yaşında hani böyle yaş itibariyle de daha ilkokula yeni başladığı için de bir tecrübesi yok böyle ama kalabalık önünde hiç panik olmaması beni gerçekten kendine hayran bıraktı. Buradan Musti'yi de öpüyorum. Ya ileride benim işimi benden daha iyi yapabilirmiş görüntüsü var kendisinde. Onu da en azından bir izlenim olarak paylaşmak isterim. Güzel de bir gün olmuş bu arada. Orada etkinlikten, müsamerelerden günler geldi. Bu işte özel günlerde, anneler gününde, bilhassa 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, 30 Ağustos'ta çocukların yaptığı müsamereler o ruhun alt kuşaklara, sürekli yenilen alt kuşaklara bir şekilde yansıtılması, hissettirilmesi, onu orada yaşayıp deneyimlemeleri beni çok mutlu ediyor. Bunu görmek çok hoşuma gidiyor. Daha önce işte fırsat buldukça, geçen sene anaokulundayken 23 Nisan, 29 Ekim müsamerelerine katılma fırsatım olmuştu. Anneler gününü kaçırdık ama dediğim gibi o çocukların orada, sadece Musti için söylemiyorum, bütün sınıf arkadaşları, bütün okul arkadaşları, bütün ilkokul öğrencileri, sadece o okul içinde değil, o Atatürk ruhunu yaşamaları ya da anneler gününde bu ruhu yaşamaları, taşımaları, bir şekilde paylaşmaları. Ya çünkü baktığınız zaman oradaki müsamerelere de uzun haftalar boyunca hazırlık yapıyorlar ve bu aslında şu açıdan çok kıymetli. O günün anlamını ve önemini idrak etmeleri açısından, ciddiyetini idrak etmeleri açısından güzel de bir süreç oluyor. Bunlar beni mutlu ediyor. Sizin de profil fotoğrafınız.

Ben Sarcunas'ın da hoşları olduğunu düşünmüyorum. Hani herkes Büyük Britanya maçında 9.9 saniyede 3-3'lük attığı için bir Dünya Kupası elemelerinde heyecanlandı Sarcunas, ama istikrar sezon genelinde o kadar bence keskin bir şutör değil. Kötü diyemem ama hani elit, işte Tarık seviyesinde, Obst seviyesinde bir şutör değil. Bilmiyorum, orada matematiğini yapıyordur Fenerbahçe yönetimi. Ben burada güveniyorum kendilerine. O yüzden zamana bırakmak lazım. Bunlar daha önce ortaya atılmış iddialar olduğu için şu anda konuşuyorum, ama benim şahsi görüşüm, mesela dün bir Alfa Diallo iddiası acaba diye ortaya atıldı. Ben şu noktadayım. Dediğim gibi bunlar artık herkesin vakıf olduğu şeyler olduğu için konuşmaktan erinmiyorum, ama takım şu an Final Four'dayken, işler gayet iyi giderken, takımın aleti ruhiyesi, ritmi yerindeyken ben transfer söylentilerinin köpürtülmesini doğru bulmuyorum. Artık Final Four'a odaklanması gerekiyor. Ne taraftarların odağının başka yere çekilmesi gerekiyor, ne de ileride yönetime, basketbol şubesine eleştiri getirebilecek asıl gerçekliği olan ya da gerçekliği olmayan transfer söylentilerinin bence gündemde olmaması, köpürtülmemesi gerekiyor. Bugün, bundan sonrası için Fenerbahçe Mayıs'ın sonuna kadar Final Four'a odaklanmalı. Bunu diğer takımlar için de söylüyorum. Kendim de transfer haberi yapmamaya gayret ediyorum mesela. Sosyal medyama bakabilirsiniz. Bazen bir şeyler çıkıyor, üzerine karalıyorum, ama onlar da benim çıkarttığım şeyler değil. Çoğu zaman da köpürtme odaklı yaklaşmıyorum. Ama dediğim gibi şu an ne ileride yönetime ya da basketbol şubesine, dediğim gibi, eleştiri getirebilecek şeyler, ne de takımın, taraftarın dikkatini başka yere çekecek şeylere ben karşıyım. Şu an transfer söylentileri bence köpürtülmemeli. Önümüzdeki 15 günde şu an odak Final Four olmalı, ama dediğim gibi hani Sarcunas'ta, Trent Forrest'ta bir ay önceden artık neredeyse çıkmış isimler. O yüzden onları değerlendirmekte de bir beis görmüyorum. Ama yeni isimler atmayın ortaya lütfen. Devam edelim. Güneşli bir Almanya sabahından tüm annelerin anneler günü kutlu olsun Burak Bey. Seni yalnız bırakmamak için destek mesajı gönderiyorum. İyi yayınlar demiş Tufan Bey. Teşekkür ederim varlığınız ve bu mesajınız bana mutluluk verdi sabah sabah. Güzel de bir manzara var. Güneşli bir sabahta güzel de bir mahalleniz var gördüğüm kadarıyla. Yine güzel de bir bahçeniz var. Galiba oturduğunuz konutun bahçesi gayet güzel bir. Siz de güne başlamışsınız gibi bu pozitif enerjinizi bize de paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Evet, ligler bitti sayılır. Önümüzdeki haftalarda Dünya Kupası başlayacak. Euroleague basketbol Mayıs ayı, Haziran ayı başı bitiyor. Basketbol Süper Ligi ile birlikte Haziran başında biter basketbol. Bol bol dinleyicilerden telefon alınabilir mi? Tabii ki kırıcı olmadan diye düşünüyorum. Seni seviyoruz. Mustafa Demirkaya dün akşamki şampiyonluk maçında olan ve Mustafa Demirkaya ve dün akşamki şampiyonluk maçında olan İbrahim Topal kardeşime, ailesine sevgiler saygılar dilerim demiş sevgili Yunus Delfindane. Dinleyici telefonu her zaman alabiliriz ya. Bu bir futbol programı olmadığı için gönül rahatlığıyla alıyorum. Bazen böyle çok enteresan şeyler çıkıyor birbirimizi derken benle dinleyici arasında değil, ama hani tepki çekebilecek söylemler çıkıyor. Biz de müşkül durumda kalıyoruz, ama genel itibariyle 6. adam programının kitlesi bana bu konuda güven veriyor. Yazın bol bol telefon açarız, sohbet edelim, biraz da sesinizi duymuş olalım. Bazen yapıyoruz bu arada, bana çok da mutluluk veriyor. Böyle bir sözümüz de olsun. Dün benim babam ve kardeşim de bu arada maçtaydı, ama ilk yarıda biraz dayanamayıp herhalde stres yükünü kaldıramadılar, eve geldiler devre arasında. Yani ama sonu güzel oldu onlar için. Ne diyeyim, Galatasaray'ı kutlarım tekrardan. En azından bizim de bir tarafımız sevinmiş oldu, öyle bakabiliriz. Burak Bey günaydın. Ben Tekirdağ'dan Erdoğan. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Euroleague serisinde Pana Valencia eşleşmesi çok çekişmeli geçiyor. İlk iki maçta avantajı eline geçiren Pana şimdi avantajı rakibine geri teslim etmiş gibi gözüküyor. Sizce son maçta kazanan kim olur? Ergin Ataman evine döner mi? İyi yayınlar demiş. Ya son maçta kazanan Valencia olursa, ki hani serideki bütün maçlara bakıyoruz, hep ufak farklarla bitti maçlar. İşte ilk maç Panathinaikos bir sayıyla kazandı. İkinci maç iki sayıyla uzatmalarda kazandılar. Valencia son maçı dört sayıyla kazandı falan. Yani orada makas açılmıyor. Son maçı da kestirmek zor buna binaen. Ama burada olası bir Valencia galibiyeti, Valencia Final Four'u gelirse Ergin Ataman bence Anadolu Efes'e döner. Orada genel menajer Alper Yılmaz'ın dönmüş olması, yine hakeza Pablo Laso'nun bence sezon sonunda takımdan gönderilecek olması, devam edilmeyecek olması, gönderilecek demeyelim, sözleşmesi bitiyor. Bunlar ciddi emareler bence olabilir Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'e dönüşünün. Ben hani çok mümkün görmüyordum, ama şu an önünü açık görüyorum. Mümkün görmüyordum dediğimde bu arada şey, hani Avrupa'nın elit takımlarından birinin başında bir Türk koçu görmek beni mutlu ettiği için, ki kendisinin asistanı da Türk, sevgili Cenk Akarpınar. Yani Türkleri orada görmek beni mutlu ediyordu. Yani, olmadıysa da Anadolu Efes Ergin Ataman'ın evidir. Yani nasıl ayrıldığı bir önemi yok. Daha önce defaatle Anadolu Efes'te görev yapmış bir koç. Anadolu Efes'te rekabete tekrardan katabilir. Hani bir Türk takımı olduğu için Anadolu Efes'te böyle bir perspektiften bakıp

0: birlikteliği belki yine daha kabul edilebilir, daha makul kılabiliriz. Devam edelim. Fethi Bey yazmış. Geçenlerde bu arada Fethi Güneş sevgili. İzmir'deydim. Gelip de haber vermediniz diye bir sitem etmiş ama o gün hakikaten Muğla'dan dönerken birkaç saatliğine İzmir'e uğradık. Yol üstünde bir Özbek köyü, bir de sevgili İhsan Dilek'i görüp bir iki saatliğine tekrardan İstanbul'a doğru yola koyulduk. Hani sevgili Onur Kıran da orada, yine sevgili İhsan Dilek orada. İzmir'de aslında gelip görmek gereken çok insan var. Yine burada programımızın dinleyicilerinden iyi de Beşiktaşlıdır. Ayhan Sevim de yine İzmir'de. Yani İzmir'e gelip görmek istediğim, sohbet etmek istediğim epey bir insan var. Daha geniş bir zamanda İzmir'e gelip orada birkaç gün geçirmem gerekiyor. Hep biraz ayaküstü oluyor. Buradan selamlarımı yollayarak Fethi Bey'e mesajını okuyayım. Günaydın, iyi yayınlar. Fenerbahçe Beko'ya Final Four'da rakip olarak gönlünüzden geçen takım hangisi? Ya, Olympiakos'tan sonra burada Real Madrid ve Valencia Panathinaikos eşleşmesinin galibi olacak. Yani Valencia istemem. Ev sahibi olduğu için Panathinaikos da istemem. Valencia da ters bir takım çünkü. Yani bir gün içerisinde büyük takım refleksiyle yenebilirsiniz ama burnunuzdan gelir o final. Yani o çok olası. Ben Real Madrid isterim. İyi takım bu arada. Real Madrid'i azımsamak için değil ama en azından biraz daha net çizgileri olan bir takım. Çünkü Panathinaikos kötü oynasa da yetenek tavanı çok yüksek. Tek maç özelinde risk arz edecek bir takım. Valencia çok tempolu. İyi şut atıp başlarlarsa kontrol altına almak, yetişmek ya da yarışmak zor olabilir ama Real Madrid daha net bir takım. Çok iyi bir takım ama net bir takım. O yüzden ben bir olası bir finalde Real Madrid isterdim. Spor sergide günde 2 ya da 3 maç olurdu. Maç arası veya devre aralarında tribün altındaki büfenin olduğu lobide maçı bekleyen ya da maçı biten basketçilerle seyirciler iç içe olurdu. Tribünler, hele ki 100 kat seyretmesi zor bir tribündü. Öyle veya böyle doğal, pür, amatör ve organik günlerdi demiş sevgili Süleyman Bey. Vallahi herkes güzel anıyor. Keşke görebilseydik ya da keşke şimdi öyle ortamlar görebilsek. Güzel atmosferler görüyoruz bu arada işte. Ben evime yakın olduğu için bu sezon çok gidemedim ama Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda çok fazla maça giden biriyim. Yine Beşiktaş'ın Akatlar'da bu sene final serisi olmak üzere birden fazla maça gittim. Güzel atmosferler görüyoruz ama tabii ki ister istemez hem artık çok fazla yabancı sporcu olması hem işte profesyonellik çerçevesinin daha keskin hatlarla çizilmesinden ötürü bahsettiğiniz o natural ortamı görmek pek mümkün değil ne yazık ki artık. Çayırova'dan Cihan, şampiyonluğun Fenerbahçe veya Beşiktaş dışında bir takımdan çıkma ihtimali var mı demiş Basketbol Süper Ligi için. Bence yok. Yani ya burada finalin de ben iki takım arasında olacağını düşünüyorum şu an bulundukları konum itibariyle. Lig böyle biterse bu arada yarı finalde bir Anadolu Efes Fenerbahçe eşleşmesi olma ihtimali var. Beşiktaş finale kadar Efes'le de eşleşmiyor. Bence iki takım arasından çıkmaz. Bilmiyorum ama son yılların aksine bir sürpriz olur mu? Devam edelim. Burak Bey, Kocaeli'den Bülent. Saat 15.30'da Karşıyaka Bursa Spor maçını kaçırmasın basketbol severler. Güzel havaya aldanıp demiş. Evet, Karşıyaka'nın mutlak suretle kazanması lazım ligde kalmak için. Bursa Spor tarafı geçen hafta ligde kalmayı garantiledi. Hakikaten ilginç maç. Biz de burada yayından iki gibi çıkmış olacağız. Ben de bir yere yetişip hemen başımı bir çatının altına sokup o maçı izlemek istiyorum. Ya Karşıyaka'nın durumuna üzülüyorum. Bursa Spor'un kendini bu bulunduğu durumdan çıkartması beni çok mutlu etti öncelikle. Burada Bursa Spor Başkanı sevgili Sezer Sezgin de beni kırmadı. Geçen haftaki Esenler Erokspor maçının ardından bir demeçle paylaştı Bursa Spor camiasıyla. Ümit ediyorum. Bursa Spor'da Karşıyaka'da hak ettiği sponsor desteğini bulup seneye daha iyi yerlere gelir. Bu arada Bülent Bey bir yandan da bugün Anneler Günü için bir fotoğraf atmıştım Instagram'a. Üstümde Arjantin forması vardı asbelkader, hani en yeni o vardı diye onu attım fotoğraf olarak. Bu formayı görünce aklıma Batistuta geliyor demiş. Valla ben de kendi işte biraz iri olduğum için benim de aklıma Otamendi geliyor mesela fotoğrafa baktıkça. Tabii benimki biraz daha yakın geçmişten. Batistuta'da işte Roma'da, Fiorentina'da bildiğim kadarıyla efsane golcülerinden biri Arjantin futbolunun. Yine o dönem Crespo ile birlikte. Güzel benzetme olmuş yani, dediğim gibi ben biraz daha fiziksel yapımdan ötürü genelde ne bileyim savunma oyuncularına ya da ne bileyim şişman bireylere genelde benzetildiğim için Batistuta benzetmesi, karizmatik de bir futbolcudur bu arada. Beni mutlu etti tabii, şahsıma değil biraz daha formaya binaen yapılmış bir benzetme olsa da buradan Bülent Bey'e teşekkür ediyorum tekrardan. Sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, süremizin sonuna gelmişiz. Çok keyifli bir program oldu. Öncelikle katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada bütün annelerin, aramızda olan olmayan anneler gününü kutluyorum. Bugünlük 6. adamdan bu kadar. Haftaya Perşembe tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: Reklam.
2: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor!
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftan olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacak vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
6: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşacağımız programdan herkese bol şanslar diyerek programa başlayalım ki bugün özel bir gün. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere sevginin, fedakarlığın ve emeğin simgesi tüm annelerimizin anneler gününü kutlayarak programımızı açalım ve tüm annelerin ellerinden öperek başlayalım. Ki dün de önemli bir koşu vardı. Konuştuğumuz, bayağı ön plan çıkardığımız bir isim vardı. Ama Türkiye 64. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda Zafer Özmen Bey'in oldu. Yarış içinde de Deniz Efe'de bir sıkıntı yaşadı. 64. düzenlenen Grup 1 mücadeleydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu 9 Mayıs Cumartesi günü 75. yıl hipodromda Ankara'da gerçekleşti. Özmen Bey kazandı. Deniz Efe yarış içinde bir sakatlık geçirdi. Sağ ön moletinde kırık oldu. Çekilen röntgenlerde kırık tespit edildi. Artık yarışma şansı kalmadı. Alçıya alındı. İstanbul'a gelecek. Bilmiyorum geldi mi? Gelmiş olabilir veya burada ameliyat edilecek. İstanbul'da ağır zaten. İstanbul'da ameliyatı ne olacak? Sonra da artık aygır olarak yaşamına devam edecek. Ve yeni yavrular, kendisi gibi başarılar yavrular vermeye başlayacak diye temenni ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Tüm ilgilerine, tüm sevenlerine geçmiş olsun diyoruz. Ve günün yarışlarına tabii ki bu arada Özmen Bey'i... Bu arada tabii ki Özmen Bey'i, Selim Kaya'yı da kutluyoruz. Onlar da çok başarılı bir iş yaptılar. Çok güzel bir birincilik aldılar ki Ak Filozof'u geçerek onlar da etkili geldiler. Kazanırken Ak Filozof 2. Gökkurmak 3. Baytürkoğlu 4. Gürbüztay'da 5. kaldı. Ak Filozof da yine Özmen Bey gibi başarılı performans sergileyen isimlerden biri oldu ama Özmen Bey gelecek vadeden bir safkan. Son yarışında Selim Kaya'nın da dediği gibi 23 Nisan koşusunda koşmadı. Burayı hedefledi, burayı da kazanmayı başardı. Evet, onun Özmen Bey'in de tüm ilgilerini tekrar tebrik edip günün yarışlarına geçelim. İstanbul yarışları için Emir bizle beraber ve sondüzgün.com yazarlarından Emir Aktaş bizle beraber. Emir'e bir merhaba diyelim. Emir hoş geldin.
1: Hoş buldum Ustam.
0: Nasılsın, keyifler nasıl?
1: İyiyim. Teşekkürler Ufuk abi. Umarım sen de iyisindir.
0: Bizler deyiz. Yok bir yaramazlık. Geldik yine günün yarışlarını konuşacağımız programımıza başladık ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda üzücü bir olay oldu. Bir şampiyon sakatlandı. Artık koşma ihtimali de kalmadı. Baba olarak devam edecek, aygır olarak devam edecek yarış yaşantısına. Var mı Deniz Efe için söyleyeceğim bir şey?
1: Yani sevenlerine, bütün ilgililerine gerçekten geçmiş olsun. Yani böyle bu tip durumlar gerçekten çok derinden üzüyor. Yani yarışı kazanan Özmen Bey'in ilgilerini tebrik etmekle beraber Deniz Efe'ye gerçekten geçmiş olsun diyor.
0: Evet, bugün de güzel bir program var. Yine grup yarışlar var İstanbul'da ve önemli yarışlar beraber yorumlayacağız. İstanbul'da saat 14'te 1300 çimde ilk koşu, bir şartlı 4 koşu, 8 safkanın katılacağı bir yarış. Ne diyorsun, nasıl başlayacağız İstanbul'a?
1: Evet, çok keyifli bir İstanbul programına şartlı 4 mücadeleyle başlıyoruz. Burada yarışın gidişatına baktığınızda 8 numaralı, yani 7 numaralı Dilan Kız ön taraf hamlesini yapacağını düşünüyorum. Çünkü son yarışında o bir çelik ön tarafa bir hamle yapmadan yarış kazandı. Yani Dilan Kız da yarışların ön tarafa gitmeyi sevdiğinden hem de üzerinde pişman çizgi ve kulvar avantajı olduğundan ötürü numarayı alacağını düşünüyorum. Onu yakın takip eden Esmin Kız ile birlikte yarış bu şekilde götürülecektir. Son yarışında bekleyerek kazanan o bir çelikten ben yine bugün üzerinde etkili bir yarış bekliyorum. Benim favorim olacak. Daha sonra son yarışında ölçü almadım. 2 numaralı Sürüşmemo. Adana'da kısa mesafede kısa vadede 8'de bir ikincilik elde etti. Ben handikap puanı her ne kadar grupta düşük bir isim olsa da ben Ayhan Kurşun'la birlikte bu yarışta etkili olup kimde iyi performans sergileceğini yine düşünüyorum. Daha sonra 6 numaralı Şenver diye önereceğim. Cazip konumda çıkan bir isim, son yarışlarında Toto'da geri planda kalsa da sentetikte bir üçüncülüğü son çim performanslarında da etkili performanslar sergilemişti Kayızlar temsilcisi. Enes Bozda ile birlikte grubun en tecrübeli ismi, yani yaş olarak en tecrübeli ismi sonlarda etkili gelebilir. 3-2-6 bende çok ön planda tuttuğum isimler. Daha sonra kilo avantajı olan Vedat Abici ile birlikte koşacağız. Esin'in kızı, bir de cazip konumda çıkan Leonidas. Bu isim baktığımızda Toto'sunda bir birincilik göremiyoruz ama eski yarışlarına baktığımızda kimde yine iyi yarışlar koştuğunu düşünüyorum. Ben üzerindeki Atlantik kardeşimizin de başarılı işler yaptığını düşünüyorum. Son İstanbul yarışında da Kral Osman'la bir ikincilik elde etti. Yani bugün özelinde de Leon Zanka bir tatlı sürprize imza atabilir. Anneden Kayızlar'da uzanan yastığı isim Leonid Akta. 3-2-6 önde 8-4 yazılabilir.
0: Evet, 3-2-6 başta dedik. O bir çelik suruçlu memo ve şan verdi. Öne koyduk. Sonra Esin'in kızı ve Leonidas'la da geniş kuponları 5 safkanla önerdik bu koşuyu. Şartı 4 koşuya geldik. 1400 şimdi 6 safkan var. Subutay, Wolf of Proti. İkisi de grubu ayırmış durumda. Subutay tabii birazcık daha önde. %52 AGF şu anda. Wolf of Proti de %30'larda, 195 günlerden sonra sahaya dönüyor da Muhammed Bir Bilgin'le. Bilgin'le de 3'te 3 yapmıştı. Ne diyorsun, bu koşuyu nasıl yorumladın?
1: Evet Ufuk abi, yarışa baktığımızda yargıç numarayı alacak gibi gözüküyor. Son yarışında aradan sonra gelip iki yarışında da ikincilik elde eden 3 numara Subatay'ı, ona göre de yarışın haklı favorisi. Ben tek başına bırakacağım bu ismi. Yani son yarışında kazanan isim Dehli'ni hem mesafenin kısa olmasından ötürü çok yapabileceği bir şey olmadığını düşündüm. Dehlin de o yarışında ekstra bir performans sergiledi ve zaten pist rekoru kırdı. Evet. Son yayınımızda da ben Dehlin'i ön planda önermiştim aslında. Mesafenin kısa olmasından ötürü Subutay'ı ikinci sıraya almıştım. Burada mesafenin 1400 olmasından ötürü, Selim Kaya'nın hem Ankara'dan moralli bir şekilde gelmesinden ötürü, hem yarışın grubun biraz uygunluğundan, hem de Wolf of Protein'in aradan geliyor olmasından ötürü ben Subutay'ı yalnız başına bırakacağım. Bizi dinleyenlere tek olarak öneriyorum.
0: Evet, 3 numara Duygu Fatura'nın safkanı Subutay'ı son 2 yarışında ikincilikler aldı. Özellikle son yarışında 1000 metre kısa mesafede Dehlin kazanırken, Dehlin pist rekoru Copperfield'in rekorunu kırarak kazanmıştı o gün. İkinci oldu. Bugün de yine koşacak, bakalım neler yapacak. Subutay'ı yalnız başına bıraktık ikinci koşuda. Üçüncü koşuya geldik. 1100 metre çimde 7 safkanın katılacağı yarışta bugüne kadar az yarış koşmuş ama başarılı olmuş. 5 safkan var. Kazanmış 5 safkan var. Biri iki kere koştu. Biri ilk defa koşacak. Ne diyorsun, Yedili Ganyan başlangıç ayağında kimleri tutuyorsun?
1: Evet, burada Ufuk abim 3 ismi ön planda tutuyorum. Yani 3 ismi ayrıntısız tutuyorum. Yarış şart olarak baktığımızda yani son yarışlarında ilk yarışına kaçan 2 numara Ünver Birey numarayı alacak gibi gözüküyor. Tabii ilk defa bu isimler arasında, yani yeni yeni koşan isimler arasında yarışın gidişatını bazen çözmek zor olabilir ama burada ben 1 numaralı Hart Nehmi ile başlayacağım. Haris Karataş ile birlikte son yarışında bir birincilik elde etti. Hem gruptaki derecesel bakımdan en ön plana çıkan isim olarak gözüküyor bana göre. En dış kulvardan çıkıp Haris Karataş ile birlikte etkili olmasını bekliyorum. Daha sonra 5 numaralı Zirve Bey'i son yarışında tatlı bir sürprize imza attı. Bu sefer üzerinde daha tecrübeli Ayhan Koç'un var. Kim yarışını kazanarak geliyor, bu isimden de etkili bir performans bekliyorum. Son sıradan da 2 numaralı Üniversite Bey numarayı alırsa ve de tabii ile birlikte durmaz diye durmayabilir bu. İki isim eğer birlikte eksik kalırsa 1-5-2, 1-2-5 bunlar aynı tuttuğum isim.
0: Evet, 3 safkanı ayırmadan yazdık bu koşta. Yarış dereceleri, galopları 1 numaralı Hasnenli'yi ön plana çıkarıyor. Ama tay yarışı olduğu için 5 numaralı Zirve Bey'i ve 2 numaralı Ünverdi Bey'i de yanına koyduk. 1-5-2 dedik ve burayı da bu şekilde 3 safkanla geçtik. Bir kısa ara verelim, sonra ikinci altılıya devam edelim.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: La Liga'da El Clasico coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece ondaki Barcelona-Real Madrid maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.

0: havada kapacaksın. Takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
4: Evet, yine yayındayız. Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul'dayız. İstanbul'un ilk 3 koşusunu konuştuk. 4. koşuya geldik. Burada da 2. altının başlangıç ayağında kısa vade 8 Hikmet Ataman koşusundayız. 2100 şimdi koşulacak. Van Conmigo ve Whisper of Victory Ecurie olarak Katay Ecurie'sini temsilen katılacaklar. 13 safkan içinde Lalique de onlara Ecurie, 5 numaralı safkan 3 Ecurie'ler. Ne diyorsun Emir, burada kimleri tutuyorsun?
5: En çok abi yarışın gidişatına baktığımızda ya en dış kulvardan çıkan 5 numaralı La Cuesta ön taraf hamlesini yapacağını düşünüyorum, ya da 8 numaralı Norm Mate'in Ayhan Kurşun'la birlikte iş kovardan çıkıp numaraya çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde gidilen bir yarışta son Dünya Kadınlar Günü'nde yarışı kazanan isim 2 numaralı Zahira. Yani ne kadar 64 günlük bir arası olsa da, gruptaki en fazla arası olan isim olsa da, arasında çok iyi gitmanlar gerçekleştirmiş. Ben şimdi ve uzayan mesafede bu ismin daha etkili bir yarış yapmasını, yani son yarışını zaten kazandı, bu sefer daha da iyi bir yarış yapmasını bekliyorum Ali Yıldız ile birlikte. Yani çok ön planda tuttuğum bir isim ama yani biraz grubun hem dişi isimlerin olmasından ötürü hem de biraz kalabalık olmasından ötürü biraz rakip aramaya gittim açıkçası. 6 numaralı Mitchell Flubber düşman çizikte fondu. Son yarışında bir 7.lik elde etti. Ben yarışı önlerde takip edeceğini düşünüyorum. Yani grubu, yani baktığımızda önceki yarışlarında evet kısa vade 8 yarışında son yarışında bir 7.lik elde etti ama ben yarış içindeki aksiyonlarıyla birlikte uzayan mesafede daha etkili olmasını bekliyorum ve Hışman Çizik formdayken karşıma almak istemiyorum takip ismimi. Daha sonra 10 numara Tiger of War diyeceğim ki Akın Söden'inle birlikte son 2 yarışında yine bir kısa vade mücadelelerde tecrübe kazandığını düşünüyorum. Zaten baktığımızda ilk şartlı bir dişi mücadelesinde Çim'de performans, iyi bir performans sergilemişti. Uzayan Çim'de daha etkili olacaktır. Antalya'da 2000 metrelik bir yarışında da bir birinciliği var. Tabi grup kısa vade grubu bu sefer ama Uzayan Çim'de etkili olabilir. Daha sonra 11 numaralı Vantebella diyeceğim. Son 2 yarışında ikincilik yaparak geliyor. Vedat Afişi ile birlikte dış kulvardan çıkacak. Sonlarda etkili gelmesini bekliyorum bu isminde. 2-6-11 ön planda tuttuğum isimler geniş kurgularda kazanarak gelen 3 numaralı Karatayif ve takip isimli olan 1 numaralı Angel of Defne yazılabilir.
4: 2-6-10-11 4 isim yazdık. 2-6-10-11 Jehera, Magical Flower, Theater of War ve Vantebella öncelik, sonra Kara Trace ve Angel of Defne, 3 ve 1 ilave ettik geniş kuponlara. 4. koşuyu da böylece geçtik. 5. koşuya geldik. Burası da maiden koşu. 3 yaşlı İngilizler 1900 şimdi koşacaklar. 13 safkan ilk birinciliğini almak için piste yarışacaklar. Tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Söz sende, kimleri yazacağız bu koşuda?
5: Evet, burada yarışın favorisi olan 12 numaralı Vintage ile başlayacağım. Son yarışında makinistin arkasına bir ikincilik elde etti Vedat Abiş'le birlikte. İkincilik yaptığı yarış bence bu grupta biraz böyle performansı geri planda kalan isimler olduğundan ötürü yarışın haklı favorisi olmasını ön plana çıkarıyor. Haklı favorisidir. Son yarışında son ikman pistine görüntüsüne de baktığımızda 23-60 800'ünü 600'ünü 36 çift sıfır yapmış. Gerçekten formda katılıyor. Ön planda önereceğim isim Daha sonra 2 numaralı Evermore diyeceğim. Bu isim çok cazip çıkmış şu an. Ben uzaya mesafede bu ismin etkili yarışlar yapmasını bekliyorum şimdi. Çim'e çıkmasını uzun zamandır bekliyordum. Kan hattı bakımından bana göre uzayan bir katta etkili olacaktır. Son sprintimize 23 çift sıfır yapmış. Gerçekten kıymetli bana göre. Daha sonra 1 numaralı Colt Arn son yarışlarında bir kötü performans sergilese de Akın Sözen ile birlikte etkili olacaktır. Dış kulvardan çıkıp biraz start sorunu yaşamazsa eğer. Daha sonra 6 numaralı Lake of Henry diyeceğim. Aynen kuşunla birlikte yani iyi koşacak şeklinde bir duyumum var diye söyleyebilirim. Son 400'ünü zaten 22.0 grupta en iyi idmanını ve en iyi rahat bir şekilde böyle yapan bir isim konumunda. Daha sonra takip ismim olan Torok temsilcisi 5 numaralı Iron Thor yazılabilir. 12-2-1-6-5 tuttuğum isimler.
4: Evet, 12-2-1-6-5 tuttuğumuz isimler. 5 safkana yer verdik ama favori 12 numaralı Vincent'e ön plana koyduk. Yine de bu maiden mücadele tehlikeli, 12-2-1-6-5 yazmanızı tavsiye ederiz. İlk altılıyı bitireceğimiz koçtayız. Önemli bir koşuda, günün en önemli koşularından birinde, grup 1 dişilere ait anneler günü koşusundayız. 1400 metre çimde Amazing Touch bayağı bir ön planda, %50'ye yakın bir oranı var. Selim Kaya'yla bir kere koştu, onu da kazanmıştı. Onu da son koşusunda aradan dönüp İstanbul'da Arek Kuyumcu'nun andığımız koşuda kazanmıştı. Buradaki rakibi Lavender'ı geçmişti. Yine geçecek mi, ne diyorsun Emir, kimleri tutuyorsun?
5: Yani evet Ufuk abim, 5 numaralı Amazing Touch ben ilk başta yalnız başına bırakmayı düşünmüştüm program özelinde. Daha sonra Lavender'ı son yarışında geçmeyi başardı ama Lavender yine idman pistine baktığımızda çok kıymetli bir veri çıkarmış. Yine Vedat Abişi ile birlikte bana göre bu sefer uzayan mesafede, yani 200 metre daha uzayan yarışta Amazing Touch'a ciddi bir rakip olacağını öngördüğüm için burada rakip aramaya başladım. Yani 5 numaralı Amazing Touch ön planda, 1 numaralı Lavender ilk rakibi, daha sonra 9 numaralı Shinny'yi de karşıma almak istemiyorum. Her ne kadar son yarışında üçüncülük elde etse de aradan sonra, yani ben o gün üzerinde idman pistindeki verilerini açıkçası çok beğenmemiştim ama bu sefer Ankara'dan iyi hazırlıklarla geldiğini görüyoruz kağıt üzerinde. Yani Shinny de şimdi etkili bir performans ortaya koyabilir. Zaten kaliteli isim. 5-1-9 benim ön planda tuttuğum isimler. Daha sonra biraz daha rakip aramak isteyenler olursa son yarışını gelip kazanarak gelen 10 numaralı Trollit ve Ankara'dan iyi hazırlıklarla gelen 6 numaralı Beat of Darkness yazılabilir.
4: Evet, Amazing Touch ve Lavender son yarışlarında 1-2 olmuşlardı. Emir'de de yine ilk iki sırayı aldılar ama yanlarına idman pistinde çok beğendiği 9 numaralı Shinny'yi koydu. Geniş kuponlarda 10 numaralı Trulli ve 6 numaralı Beat of Darkness ekledi. Burayı maksimum 5 safkanla geçti. Geldik Emir için önemli bir koşuya. Burada Emir'in çok sevdiği bir safkan var. Battle for Glory var, değil mi?
5: Evet.
4: Prens Halim Said Türkan koşusundayız. 1200 çimde kimi tutuyorsun? Nasıl bir sıralama yaptın?
5: Yani burada şu şeye düşmeyeceğim bu sefer. Yani beni sevenler biraz şey yapıyor. İsyan ediyorlar bu konuda. Battle for Glory her koşuna tek öneriyorum. Tek önerdiğimde de yani başarılı oldu zaten zamanında. Bunu kanıtladı. Son yarışında başarısız olduğu için biraz yani sen seviyorsun diye sürekli tek veriyorsun gibi öngörülüyor ama yani şimdi yarışı anlattığımızda baktığımızda ön taraf hamlesini yapacak isimler mevcut. Yani 3 numaralı Turbin, işte Strakow gibi isimler ön taraf hamlesini yapacak. Battle for Glory'nin de zaten stili bana göre kaçarak değil sprinter bir isim olduğu için son yarışında Salih Çelik ön tarafa bir hamle yaptı, numarayı götürdü. Yani bunu ben açıkçası anlam veremedim. Belki yarış içerisinde anlık bir şey gelişti, numaraya çıkmak istedi, bilemiyorum. Belki de taktik öyleydi. Yani ben Battle for Glory'yi çok yakından tanıdığım için son yani kaçarak hiçbir yarışını kazanamadı. Yani 4 atlı yerde bile kaçarak yarış kazanamadı. O yüzden son yarışını ölçü almıyorum. Burada da ön tarafa gidecek isimler olacağı için bana göre istese de numarayı alamayacak. Bu yüzden 4 kulvardan çıkıp bariyer dibinde iyi yerde konumlanıp düzlükte 1200 metrede en iyi yaptığı şey sprinter isimlerini konuşturup kazanmasını bekliyorum. Benim alternatif bankodayım. Bu sefer iki tane rakip önereceğim. Bu isimler de işte ön tarafta sigorta amaçlı aradan gelse de iyi hazırlıkları olan, hazırlıklarıyla birlikte sanki bu yarışı hedef yapıldığını düşündüm. Üst modu Jerome Banks ismi olacak. Bir de tabii şey birlikte. Burada da baktığımızda yarışta da biraz jockey değişiklikleri var. Tabii Special Man'den bir de tabii tercih edememiş. Son yarışında Dehlin'i Akın Sözen binmiş de şimdi Richmond Çizik biniyor. Yani biraz jockeylerin de performansı burada ön planda olacak. Ben Vedat Abiş'i rakip olarak gördüm. Daha sonra son yarışında her ne kadar zorlu gruplarda daha önce performans sergilemese de padokta bana göre inanılmaz gözüken ve sürat yaparak yarışı yani yarış derecesini çok iyi bitiren 4 numaralı Dehlin'i de ben karşıma almayacağım. Evet burada baktığımızda handikap puanı olarak geri planda duruyor. Ama bu isim ben Richmond Çizik'le birlikte açılacağını bu yarışla birlikte düşünüyorum. Battle for Glory eksik koşarsa sigorta maçlı 3 numaralı Third Best Bunch ve 4 numaralı Dehlin devreye girebilir.
4: Evet 1 numaralı Battle for Glory alternatifteki Emir'in ama yazarsak 3 numaralı Karabanç ve 3-4 numaralı Dehlin dedi. Dehlin de Murat Çağımlı bir sorunu vardı o İzmir'deki koşuda özellikle nükseden bir sorunu onu giderdikten sonra son Bursa yarışı hep böyle sulu pistlerde falan koştu zor, bu, ama çime çıkınca İstanbul'da çok farklı hem sorunları giderilmiş hem de hazırlanmış şekilde İstanbul çiminde çok farklı bir yarış yaptı bakalım bugün neler yapacak gerçek gücünü gerçek kalitesini bugün göreceğiz ki iki tane isim var Special Man ve Tulumar bunlar geçen senenin çok flash isimleriydi. Onların yanında bu safkanların başarılı olmasını bekliyor. Emir Battle for Glory başta sonra Karabanç ve Dehlin dedi. 1-3-4 ile burayı geçtik büyük kuponlara.
5: Siz de lafını görmeyi kusura bakma.
4: Yok yok tabii söyle.
5: Special Man'i yazmama sebebim tabii çok kaliteli isim. Burada zaten benim bir şey söylememe gerek yok. Lakin sadece mesafenin kısa olmasından ötürü yarış hayatı boyunca 1300 metrede tamam ilk başlarda sentistikte yarışlar kazanmıştı ama son zamanlarda uzayan mesafelerde performans gösteren 1200'de mesela Battle for Glory kadar etkili sprint atamayacağını düşündüğüm için yazmadım. 9 numaralı Tulumar'ın da mesafenin yani 1400 olsa Tulumar'ı bu sefer net yazardım ama mesafenin 1200 olmasından ötürü Halis Karataş'la birlikte eğer startı ağır alabilir veya geri planda kalırsa diye o şekilde yazmış.
4: Evet. Tabii ki eleyeceksin. Elemeli hepsini yazma şansımız zaten olmuyor. Geldik Burhan Karamahmet koşusuna 1500 metre sentetikte yorumlayacağız bu koşuyu. Bu koşuda iki tane ekür, bir tane ekür var Live Your Freedom. 3 numara safkan ve State of Liberty. 3 ve 5 numara safkanlar ekürü ve toplamda AGF oranları 81. Ben yanlarına at yazmadım yani kendi kuponumu yaparken yazmayacağım. Sen ne diyorsun burada kimini tutuyorsun?
5: Evet Ufuk abim burada yani uzun uzun anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. 5 numara State of Liberty de benim de bankum olacak. Son yarışlarında etkili performans sergileyen bana göre en ciddi rakibinde ekürü olacağını düşünüyorum. Ekürüsünün de hazırlıkları kıymeti bu isimde yavaş yavaş ritim bulacağını düşünüyorum. 53 günlük arasında iyi hazırlıkları var. State of Liberty benim tek tercihim olacak.
4: Evet State of Liberty Halis Karataş'la zaten start alıyor. 7 tane sentetik koştu. 6'sını kazandı. Birinde ikinci oldu. Son 2 yarışını Halis Karataş'la kısa vade 9 ve kısa vade 8'de kazandı. Bugün de grup 3 koşuda Burhan Karamehmet koşusunda kendini gösterecek 3 yaşlı İngilizlerin sentetikteki en başarılı isimlerinden biri. Banko yazdık. Ekürler atman ekürlerinin yanına at yazmadık ve geldik kapanışa. Maiden'a İstanbul'un son ayağına. İstanbul'un son ayağında da bir türlü kazandıramadığımız bir isim var. Bugün 61 kilo olmuş Talip Han Bey. Ben son iki yarışında da tek yazdım. İkisinde de ikinci oldu. Sen bugün kimleri önereceksin?
5: Evet benim de yine favorim olacak Ufuk abi. Bir numara Talip Han Bey. Yapmış olduğu yarışlarla birlikte şimdi etkili bir performans sergileyebilir Özcan Yıldırım'la birlikte. Benim yalnız başına bırakmama sebebim bir türlü kazanamaması ama ön planda tutuyorum. Bu sefer kazanmayı yakın görüyorum. Ama yanına 8 numaralı Turk in Marrakeş ismini yazacağım. Selim Kaya ile birlikte İtman pistinde en fazla beğendiğim isim. Şimdi son yarışında 3. yarışı da kıymetliydi. Bu sefer Selim Kaya ile birlikte Taliban Bey eğer eksik kalırsa devreye girecektir. 1-8 ayrıntısız ön planı tuttuğum isimler. Günün son koşunda isim arıyorum diyen olursa da 10.000 numaralı Jim Paxton son yarışında bir üçüncülük elde etti ve Yadaşır Abiş ile birlikte şimdi etkili performans sergileyebilir ve son olarak da 7 numaralı Man of Maestri Mehmet Ali Çelik ile birlikte ikincilik yaparak geliyor. Bu iki isim eksik kalırsa bu iki isim devreye girebilir.
4: Evet, Taliban Bey ve Tayfof Marakeş 1 ve 8 numaralı safkanlar ayrımsız kuponlarda olsun dedi Emir. İki tane de cazip isim önerdi. Geniş kuponlara 11 numaralı Zimbatron ve 7 numaralı Man of Meister dedi. Bu koşuyla da İstanbul'u bu şekil kapadı. Herkese bol şanslar diliyoruz. Emir, sana da özellikle bol şans diliyorum İstanbul'da. Güzel bir yarış programı var. Şans yanında olsun.
5: Teşekkür ederim abi. Ben anlatırken keyif yaşadım. İzlerken ekstra keyif yaşayacağız. Umarım bizi dinleyenlere yardımcı olabilirim. Herkese keyifli seyirler, bol şanslar.
4: Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, Emir Aktaş'ın tahminlerini aldık İstanbul için. Yine Emir'in detaylı yorumlarını sonyüzük.com'da görebilirsiniz. Hazır kuponlarını görebilirsiniz. Diyelim, kısa bir ara verelim. Sonra Adana Serkan Çömez'e devam edelim.
3: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
1: Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Tatlı değersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
3: Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul'u Emir Aktaş'la yorumladık, değerlendirdik ve Adana'ya geçtik. Adana'da günün ikinci programı olacak, yerli ikinci programı olacak ve saat 17.15'te Demirkırk koşusuyla, şartlı bir koşuyla başlayacak. Adana'yı kim bilir? Adana'yı en iyi Serkan Çömez bilir dedik, onu aldık yayına. Serkan hoş geldin.
4: Bugün hoş bulduk. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün dünyanın en kıymetli varlığı olan annelerimizin günü, ebediyete intikal etmiş annelerim ve annelerimizin günü kutlu olsun. Adana'da güzel bir program var. 9 koşulu gerçekten cazip bir program var. 3 tane şart bir ki özellikle ilk şart birler. İlk 6 ligan yanında 3'ü oraya denk gelmiş. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. İlk 6 Ruhanyan özelinde çok cazip türler var. Bakalım şanslarımız olsun. Adana'da çok güzel bir hava var. Yazdan kalma. Artık havalar yavaş yavaş ısındı. 30 dereceleri gün içerisinde çok kolay şekilde buluyor Adana.
3: Evet, Adana'da 3 tane şartlı bir var. Birinci koşu, üçüncü koşu ve beşinci koşuya denk gelmiş. Ha, bu ilk altılığı oynayacak olanlara yani resmen ne diyeyim ya, işi çok zor diyeyim yani. Bu ilk defa
4: koşu. Biz de kolaylaştıralım bu kadar.
3: O zaman güzel, tamam. 30'dan fazla safkan var, koşacak. Ne diyorsun şartlı birin birinci koşusunda 3 yaş şaraplar 1100 metre kuma çıkacaklar. 11 safkanın katılacağı yarışta. Hani favori var diyeceğim ama bunlar neye göre, nasıl yapılmış, hangi kritere göre favori çıkmış onu. Çünkü ben şey yapamadım. Sen ne diyorsun, kimleri ön plana çıkardın?
4: Alternatif bankoyla başlayalım abi. 15 gün önce duyumu gelmişti bana. Özellikle hazırlıklarını Şanlıurfa pistinde, ki benim orada çok değerli kıymetli bir abim var. Şanlıurfa hipodromunda çalışıyor, görev yapıyor. Sürekli istişare ettiğimiz bir abimiz. O bana 15 gün önceden söyledi. Bir numara Alarasi'yi, özellikle kağıdına baktığımız zaman bir dönem Katan gibi, Fernand Diyarbakır gibi kum pistte inanılmaz yarışlar yaptığını bildiğimiz bir isim ki annesi Kiraz kızı da hayatım gibi bir kısrakla öz kardeş, yani ana baba bir kardeş, yani öyle böyle bir orijin yok. Hazırlıklarını Şanlıurfa pistinde yapıyor ve start provasını uzak kazanıyor. Ki 56-55'leri indirdiği söyleniyor dış pistte kalıplarında. Çünkü dış pist iç piste göre daha ağır. Buna istinaden Alarasi'yi ben özellikle bilmiyorum şu anda sabit ihtimallerdeki oranını ama çok ön planda önereceğim. Alternatif banko olarak ilk koşuda gelmesi halinde cazip bir ikramiye yelken açabiliriz diye düşünüyorum. İlk sıraya onu yazdım. Alternatif banko olarak öneriyorum. Rakip hanesinde yine Şanlıurfa pistinden start provasını uzak kazandığını öğrendiğimiz 5 numara My Eagle, ki My Eagle'a da baktığımız zaman kum pistte çok etkili koşan bir pedigriye sahip anne tarafından. Özellikle bu ismin de yani yapılan start provasında ki Urfa'nın start provaya çabukluğu çok çabuk öne gelişi söylenen bir isimdi. My Eagle'ı 2. sıraya yazdım. 11 numara Kızım Erva'yla devam edeyim. Kızım Erva da özellikle yine son işlerinde gayet etkili bir performans sergileyen bir isimdi. Özellikle kanatlığından Şahin Ter gibi bir isimle anneden kardeşti. Şahin Ter'in de ne kadar etkili yarışlar yaptığını İstanbul'da herkes bilmektedir. Ve 7 numara Yurtçu diyeceğim. Aslında Yurtçu start provasında 4 numara startta kaldı ama özellikle idmanda, yani o şeyden sonra, yani start provasından sonra işlerinde çok aşama kaydetti. Uzun işleri mevcut. Ben Yurtçu'yu da son sıradan yazdım. Bir Alarasi Alternatif Banko 5-11-7 ben ihtimal dahilinde yazacağım isimlerdir. Abi şey, öyle bakabilir misin?
3: Ben söyleyeceğim şimdi sana, bekliyorum sözün bitsin diye. Bir Alarasi Alternatif Banko dedin, 5-11-7 dedin. 3 safkan verdi. Alarasi'nin başta AGF'sine bakalım. 6 Ganyan favori tablosunda Alarasi 6. at durumunda ve 6-24 oranı var. %6-24. Sabit ganyanı, %6 AGF olan bir atın sabit ganyanı kaç olur diye düşünürsen, bakarsan.
4: Ben 10 liradan aşağı düşmez diye düşünüyorum.
3: 3 lira şu anda.
4: Ben de çünkü 15 gün önceden beri bu isim bekleniyordu ki ben dün yazımda da son düzlükte yazdığımda da alternatif banko vermiştim. Küçük kurgularda banko olarak önermiştim. Yani ben bekliyordum aslında daha... İlerleyen dakikalarda da yüklenme daha da olacaktır bana göre.
3: 2.40 Akçalı kız şu anda 3 lirada sabit kaldı. Değişti, güncellendi. 3 lira alaresi ikinci, yani AGF'de 6. at, sabit ganyanlarda 2. at. Öyle diyeyim. Ve alaresiye bir not düşmüş olalım. Bir sonraki koşuya, ikinci koşuya geçelim. Şartlı 4 koşu, 4 yaş şaraplar 1500 metre kumda koşacaklar. Burada da 10 safkan var. 10 safkan içinde Kara Ayhan ve Beşir Çavuş ekürü koşacaklar. 1 ve 5 numaralı safkanlar. Sen kimler tutuyorsun?
4: Ya ben iki isim yazdım. İki isimden kastım şöyle. Bugün ön tarafta yarışın liderliği Nacar'ın alacaktır. Beşik Çavuş Karayan ön taraflarda bunun temposuna ayak uyduracaktır. Ben son iki kum yarışını kesinlikle ölçü almadım ki İstanbul'da ve Adana'da kısa vade yarışlarda mücadele etmişti. Keskin kuşla başlayacağım. Özellikle jokey değişikliğini çok bekliyordum bugün. Baktığım zaman jokey olarak burası ikinci sınıfta kaldı. Herkes İstanbul'a göç edince burası atıl durumda kaldı. Adana'da özellikle ikinci sınıf jokeylerimiz, yani baş jokeyler yok. Evet, baş jokeyler yok ki. Ben Mehmet Selçelik burada olsa herhalde bir 5 yarış kazanırdı diye düşünüyorum. Ben Keskin Kuş'un bugün çok etkili bir performans sergilemesini bekliyorum. Cazip konumda çıkacak yarışta ilk sıradan yazdım. İkinci sırada tek rakibi önereceğim. O da 8 numaralı Nacarlı. 285 günlük aradan geliyor ama yarış aşamına başladı. Hem Ankara hem

0: takımında katılmış olduğu yarışlarında çok etkili performanslarını biliyoruz. Ve özellikle uzun zamandan beri 800 galoplarla hazırlanıyor ve ben 1000 metre galoplarının da bulunduğunu öğrendim kısa mesafede. Çok yarışın ilk metrelerinde çok aman aman efor sarf etmediği takdirde sonunda dirençli kalacaktır. Ve Nacar'la kazanmaya yakın olacaktır. 6-8 bence. Yani ben Beşir abi anlamadığım şey şu. Beşir Çavuş'la Karayan ikisi de ters pistte iyi koşuyor. Özellikle Beşir Çavuş'un yani buradaki dönüş ayağında ben böyle bir sıkıntı görüyorum. Hatta onu da kendisine söyledim. Abi bunda problem var. Sen niye ters pistte başarılı koşan atı bu tarafa getiriyorsun diye. O da yarış bulamadığını söylüyor ama yani bence bence yanlış yapıyor. Yani şu an şeyde bu Kocaeli'de
1: gitti. Evet. Kocaeli'ye evet, gitti abi, kazandı yani, zaten hemen
0: arkada. Karayhan da gitti kazandı, o da gitti evet. Kazandı. Yani evet. Burada biraz iyi koşuyor, sözüm yok. Kesinlikle iyi koşuyor ama evet. Kazanmaz noktasında sıkıntılar yaşıyor. Bence zaten
1: Adana'da koştuğu için son yarışlarına baktığınızda ikinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, altıncı Kocaeli'ne gitmiş hemen kazanmış. Yani ters pistte mutlaka daha başarılı olduğu kesin Beşir Çavuş'un.
0: Bence de ters pisti daha net yapıyor.
1: Evet, daha net yapıyor. Bir Nacarlı Keskin Kuş dedik iki safkanla.
0: Evet. Biraz mesafe uzun olsa Yusuf Kaptan yazardım abi. 1500 sanki bir tık böyle kısa gelecek gibi. 1700-1800 olsa ilk isim onu verdim çünkü çok formda geliyor. Yani çok geniş kurgular Yusuf Kaptan'la ekürleri yazabilir ama evet. Bizim bütçemiz dahilinde 6-8.
1: Yani. Bir sonraki şartlı bir koşuya geldik. Yine Demir Kralı'nda düzenlenen 1100 kumda bir koşumuz var. Ne diyorsun burada da bizim Selim abinin beyaz adamından sonra bembeyaz adamı koşuyormuş.
0: Evet abi. Onun annesi Defneciğim. Evet. Beyaz adamın şeydi, kardeşliğiydi.
1: Evet aynen öyle. Beyaz adam maşallah çok koşmayı başaran ve uzun yarış yaşamı olan bir safkandı. Bembeyaz adam da bütün atlarda tabii ki bütün taylarda öyle olsun diyelim. Senin buradaki görüşlerini alalım.
0: Ben Serüven Tay'la başlayacağım. Şanlıurfa pistinden geliyor. Bunun da duyumunu almıştık. İyi koşacak bilgileri vardı bizde. Özellikle annesine baktığımız zaman Sercariye yarış yaşamına statla birlikte ayağının çabukluğuyla bildiğimiz bir isimdi. O da anneden Seremir gibi. Serhat Akan baktığımız zaman Alçın Sultan ki çok iyi yarışlar koşmuştu. Alçın Sultan da ön tarafa ayağının çabukluğuyla bildiğimiz bir isim. Ben ilk sıraya onu yazdım. Hazırlıkların iyi olduğunu öğrendim. İlk sıradan onu yazdım. Rakiphanesinde 4 numaralı Orhaman'la devam edeceğim. Orhaman'la özellikle baktığımız zaman Lord gibi bir ismin kardeşi ki Ankara'dan bildiğimiz böyle ayağının çabukluğuyla ön tarafa çabuk gelebilen kum pistte öyle bir isimle kardeş. Onun da hazırlıklarının yeterli olduğunu öğrendik. 1 numaralı Ateş İzi yine hazırlıklarını Ankara'da tamamlayıp İshak Şahin biliyorsun ki Kafe Kürsü'ne ait abi evet. Bu. Hani her tarafa giden bir ve her tarafta başarılı koşan şart bir yarışlarında etkinliğiyle bilen ekürünün ismi. Evet abi çok hazır geldikleri bilgisini aldık. 13. sıraya

0: olmadığı için.
1: Evet.
0: Yani ben bunun tamamını izledim ama yazımda da belirttim, hatta detaylara girmeye çalıştık çok da sıkmadan. Daha sonra 8 numara Kınalı Kayan ve 2 numaralı Begihan diyeceğim. 5, 4, 1, 3, 6, 8, 2 buradaki sıralamam olacak abi.
1: 5, 4, 1, 3, 6, 8, 2 Serkan Çömez'in bu koştaki sıralaması. Serüventay ile başladın. Serüventay 5 numara. Şu anda AGF'ye bakıyorum. Adana 1. Altılgay'ın AGF tablosunda %5.1'de. %6.81'e çıktı. Bir güncelledim. 6.81'e çıktı. Sabit ihtimalli oyunlarda yine Serüventay'ı söyleyeyim. 2.30 sabit Ganyan'ı var. O da...
0: Çok enteresan.
1: Evet, enteresanları buradan ufak ufak böyle duyurmaya çalışıyoruz. Hem AGF tablosunda düşük ama sabit Ganyan'da en aza, en çok oynanan, ilgi çekenleri söylemeye çalışıyoruz şartlı birlerde. İkinci Altılgay'ın başlangıç ayındayız. Handikap 17'deyiz ve 1300 çimdeyiz. 6 kuşumuz var, yaklaşık 12-13 dakikamız var Serkan, ona göre ayarlayalım. Ne diyorsun, Fırtına Yürek büyük favori çıkmış.
0: Ben Doruk Batur'la başlayayım abi, ki Doruk Batur yarış aşamasında 2'de 2'ye attı. Son aradan sonra 2 yarış koştular. Gayet yani nefes açtığını düşünüyorum. Bugün bomboş bisikleti avantaj da alacaktır. X veya onu yazdım. 2 sıradan ön tarafta gidecek bir isim lazımdı bana. Çünkü Güven Ağa'nın da Adana'da hem katılmış olduğu ikincilik yaptığı kısa mesafeli bir yarış var. Onun öncesinde yine Çin Pist'e katıldığı yarışı kazanmıştı. Ön taraflara baktığımız zaman kendi kadar ayağına çabuk bir isim yok. Güven Ağa Mirşeşen tarafından presleyemezse o da durmayabilir. 12. sıradan yazdım. 2. sıradan 6 numaralı Fırtına Yürek diyeceğim ben de. Özellikle son kısa vade yarışı da çok etkiledi ve son olarak da 6 Nender döndükten sonra 2 yarış gördü. Çok uygun gruba geliyor. Önemli bir sürprize imza atabilir. 13-2-6-5 benim buradaki sıralama.
1: Evet, 13 numaralı Doruk Batur başta. Sonra 2 numaralı Güven Ağa, 6 numaralı Fırtına Yürek ve 5 numaralı Altın Ender. 4 isimle yazdık. Ve geldik günün son şartlı bir koşusuna. 1100 metre kumda 10 safkan var. 10 safkan içinde ilk yarışında ilk birinciliğini almak için iddialı olan isimler var ama AGF sıraması çok yakın çıkmış birbirine isimlerin. Burada kimleri yazacağız?
0: Ben de burayı çok kalabalık tuttum abi. Çünkü mesela burada çok söylenen bir isim var. Server Bey'im. Mesela start provasında startta kaldı. Çok gerilerde kaldı. Sonra bir daha start onayı almak için girdi. Bir daha onay aldı. Yani mesela çok sıkıntılı bir başlangıç yapabilirler. Ben 5 numara Merih'in yıldızıyla başladım abi. Nizamettin Demir idaresinde bu pistte hazırlıklarını tamamlayan bir isimdi. Yeterli hazırlıklara sahip olduğunu düşünüyorum. Anneden Aktağ Fırtınası gibi seri isimle kardeş. Mutlaka ilk sıradan yazalım. İkinci sıradan 3 numara Bodu Bey. Start provasında ikinci oldu ama startı iyi alıp hemen birincisi tuttu. Çok da hırpalamadan ikincilik elde etmiş. 3. sıradan Ağa Dizdar diyeceğim. Şanlıurfa pistinde hazırlanıp gelen bir isim ki bu da o zaman Sarraf Baba gibi Muş Fırtınası gibi isimlerle kardeş. Güzel Mine de kardeşler arasında, ki Güzel Mine'nin ayak çabukluğunu da biliyoruz, onu da yazdık. 2 numaralı Atlasan, 7 numaralı Taykut Kral, ki bu da start provasında başarı elde eden isimlerden. 8 numaralı Almina, 6 numaralı Server Bey'im ve 9 numara Kara Alev. Gerçekten burası en zor maiden. Yani ilk maiden'da nasıl bir numara için iyi şeyler söylediysek, bu iki tane şart birde, yani iki şart birde de çok sıkıntılı ve denk güçlerin olduğu bir mücadele olacak, ki son zamanlarda çok cazip isimlerin geldiğini görüyoruz böyle yarışlarda.
1: Evet, 5-3-1-2-7-8-6-9 kalabalık tuttuk. Bu koşuyla ilgili detaylı yorumları sondüzük.com'da Serkan'ın uzman yorumları bölümünde detaylı yazmışım. Şu an benim de önümde. Oradan ben de okuyacağım yayından sonra. 6. koşuya geldiğimizde 6. koşu ilk altılı bitireceğimiz koşu, bir handikap 17 yarış. 1400 metre kumda koşulacak bir yarış. Bir türlü kazanamayan bir numaralı May Katerin var. Devamlı tabelada ikincilikler, üçüncülükler ama birincilik gelmedi. Bugün gelecek mi o birincilik?
0: Yok abi, biz de 4 numara Kalvados yazacağız. Yarışın gidişatına baktığımız zaman ön taraflarda erken yerini almasını beklediğim Kalvados, ki bir önceki yarışında Ankara'da iyi rakiplerinin yanında kazandığı bir yarış vardı. Yani yaşça büyüklerinin, hani şimdi ilk kez yaşça büyüklerinin yanına çıkmış olsa kendime bir soru işareti olurdu ama kupa avcısı Maestrix'ten Katalis Reflektif Glory olduğu yarışta kazanmayı başarmıştı ön taraflara hamleri de kolay kazandı. Yani sonlarda temposunu arttırıp kazanmayı başardı. Bugün baktığımız zaman rakiplerine göre 51-53,5 kilo Mertalis olmaz. Bir hata yapmadığı takdirde ben 4 numara Kalvados'un bu yarışı kazanmasını

0: istiyorum ve net şekilde her iki altılıdan yanında banko olarak öneriyorum. Abi.
1: Calvados Bankosu geldi. Serkan Çömez günün 6. koşusunda 2 altılı içinde 4 numaralı Calvados 53,5 kilo. Mert Ali Solmaz'la çok iyi anlaşan Safkan'ı başa yazdı, tek yazdı, kuponuna yanına at yazmadı. 7. koşu şartlı, 4 bir koşu, yamaklara ait bir koşu. 1900 kumda 10 Safkan'ın katılacağı bir yarış var. Söz sende.
0: Ben Early Bulling ile başladım. Yarışın gidişatına baktığımız zaman ön tarafta Bestalia'nın, Canino'nun ön tarafları Early Bulling de bunlara dahil olacaktır. Önü yakın takip edecektir. Özellikle aradan döndüğü, 5 aydan sonra döndüğü ikinci yarışını kazanmıştı hatırlarsan abi geçenlerde. İnanılmaz bir karar sonucunda yarış değişmiş, terfi olmuştu. Bandelora birinci, Early Bulling ikinci olmuştu o yarış hatırlarsan. Sosyal medyada da çok konuşulan bir isimdi. Early Bulling ben artık yani artan kondisyonuyla kazanmasını bekliyorum. Rakip hanesinin temponu çok yüksek olacağı için yine Selim abinin demedi demesi, son iki yarışın ölçü almayalım. Çünkü bu sefer daha uygun rakipler yanına geliyor. Sonlarda etkili gelebilir. Tabii ki bir numara bir ardıstarı da dışarı atmak olmaz. Çünkü özellikle üst gruplardaki mücadelesi sürekli yarış içerisinde. Ertuğrul Cankılıç da tekrar biniyor olması bir avantaj sağlayabilir. 5-4-1 benim buradaki sıralamam.
1: 5 numaralı Early Burning ile başladık. Sonra 4 numaralı Demedi Deme ve 1 numaralı We Are The Star'la kuponu kapadık. 7. koşu 3 Safkan'la geçtik.
0: Ya bana burada bir isim söylediler Ufuk abi. Yani arası var 262 gün. Rüzgar Uğur'u söyledi. İdman'da çok iyi bir problem varmış. Çözmüşler. Gerçekten kazanmasını bekliyorlar ama ben yani mesafenin biraz böyle bir hani şey olmasa 1900 çok gelmesen böyle aralıklarla gelip de kazanan atlar yok mu? Evet var ama yani bilmiyorum. Yani bir
1: kim biliyor? Özgür.
0: Özgür Ordu kendi çalıştırıyor.
1: Hazırlamış biniyor onun için dedim.
0: Binin 2,5 falan çok kolay yapıyormuş. Binin 2,5-3 yazmışlar ama ben bak şimdi
1: 3 yazmışlar.
0: Bir yine bir söyleyelim ya. Bizde kalmasın abi ne olur
1: evet,
0: ne olur.
1: Evet
0: aynı keza dün de Levent bana son ayakta 11 numara abi starttan çıkmıyor denedim. İşte tercihli kulvara aldırdım önden girişi kaldırdım dedi. Adam son ayakta geldi 30 Dragan yanına kazandı.
1: Evet cazip oldu. Evet. Bütün parayı da yani büyük ikramiyeydi o sayede Diyarbakır'ın son ayındaki 11'den bahsediyoruz.
0: Evet,
1: o verdirdi. 8. koşuya geldik. 8. koşuda da şartlı 3 koşuda 1200 çimde bir koşu var. 3 yaşlı İngilizlerin bir koşusu. Burada da 14 Safkan var. Burası bana çok zor geldi baktığımda. Ne diyorsun buraya?
0: Ben sana sabit ihtimallerde bir at söyleyeyim. İlk 2'yi kesin.
1: Hadi açalım bakalım ayırken. Sabit ihtimaller önünde.
0: 7 numara Warrior Man oyna abi. İlk 2'si bana göre %70-75 olur diye düşünüyorum. Çünkü çim pisti bekliyorlardı. Geçen hatta pist değişmesine rağmen bile çok iyi koştu. Çim pistteki etkinliğini biliyoruz. Çok iyi isimleri geride bıraktığını da biliyoruz.
1: Sen oynayıp kilo mı bize söylüyorsun bilmiyorum ama. Birinci at şu anda Warrior Man 2.70.
0: Ben de şimdi sitede alternatif banko ya abi. Bizim de takipçilerimiz sağ olsun orada iştirak ediyorlar oyunlara. Biz AGF'yi bilmediğimiz abi 2 gün önceden
1: yapıyoruz. 2 gün önceden bizim tahminler yayınlanıyor ama evet. Geldiğinde de böyle oluyor. Evet, Warrior Man başa yazdık.
0: Evet, Aylin Uf aradan sonra yarışlar gördü. O da iyi duruma geldiğini düşünüyorum ki son yarışında pist değişikliğini yarıştan çıkartmışlardı ki Adana'da kısa mesafede 2 tane üst üste kazandığı yarış var. İkinci sıraya onu yazdım. 14 numara Furling yine o da son yarışında pist değişikliğinde koşmayan isimlerden 3 aydan sonra gördüğü yarışlarla onu Özgür Ordu hazırlamış. O da dedi abi çok iyi durumda mutlaka yaz dedi. Onu da yazalım ve son olarak da May Ares'teyim. May Ares'in son dakika duyumum var. Şöyle at Şanlıurfa'dan geliyor. Dedi ki ilk defa dedi çime çıkacağına bakma dedi. Bunun annesinin anne kardeşi Topor dedi. Topor'da baktığımız zaman evet abi gerçekten Topor'u da biliyor. Twinsy, Deli Bey bunlar dedi. Çim pistte çok iyi koştu dedi. Yani eğer ön tarafa biraz dedi gitmezlerse dedi bu at dedi ön tarafta ön taraflara doğru erken gelecek dedi. Bir kulvar çekmiş. Önemli bir sürprize imza atabilir. Ben onu da son sıradan yazdım abi. 7-5-14-2.
1: 7-5-14-2. Mayares dedin. Mayares'in kardeşi tabii ki. Annesinin kardeşi. Sandpot'un kardeşi. Torok da şimdi 11 tane yarış kazanmış.
0: Topor abi çok etkili bir isimdi. Ben, evet. İlyas İlbey'in geçtiği.
1: Biliyorum. Sahibi oldu. Evet. Sandpot'un Evet, geldik son koşuya ve son koşuda da handikap 14. Koşuda söz sende, kimle kapatacağız Adana'yı?
0: Ben Huayra ile başladım son ayakta abi. Çünkü özellikle Huayra'nın çim pisti evet hep kısa mesafelerde koşmuştu Taylin'de ama özellikle Antalya Sentit Maiden Beast'inden bahsediyoruz bu arada. Antalya Sentit'in uzun mesafeli yarışları çok iyiydi. Ben özellikle bugün uzayan mesafede Huayra'nın çok etkili performans sergilemesini bekliyorum. Yine el değiştirdikten sonra yeni ilgililerinde uzun mesafeli bir yarışa çıkacak olan ki uzun mesafeyi de etkili koşmasını bekledim. 2 numaralı güzel kahraman, 2. sırada gizli kahraman, 2. sırada olacak. 3. sırada Night King diyeceğim abi. Bu da evet annesi kısa mesafeli yarışlarda etkinliğini bildiğimiz bir isimdi ama özellikle son yarışlarında iyi duruma geldiğini görüyoruz bunun. Uzun mesafe çim yarışında Night King Torok temsilcisi bunu yazdım. 1 numaralı Alpeka uzun zamandır hazırlıkları sürüyor. Geçen yarıştan çıkarttılar. Pist değişikliği çim bekliyorlar. 3 numaralı Enhel Duan'la bunu mutlaka yazalım. Bunun da yeterli hazırlıkları var. Son olarak da King Tiro diyeceğim. O da annesi Misiro'dan dolayı Misiro'nun kardeşler arasında King Trok gibi grup bir galibi bir isim var. Uzun mesafede o King Trok da yani uzun mesafeleri etkinliğiyle bildiğimiz bir isim. Yavaş yavaş o da kendini bulacaktır 53,5 kilo. 13. Bence beklentilerin çok gerisinde kaldı bu isim.
1: 13-2, 14, 1, 3 ve 6 dedik.
0: Evet abi.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da son düzlüğün bir ödüllü yarışması var. Anneler Günü koşusunda kazananı tahmin eden ilk 50 kişiye 200 lira değerinde son düzlük puan hediyemiz var ki sondüzlük.com'un son düzlük X hesabını takip edip altına tahmini yaptığınızda ilk 50 kişiye, birinciyi bilen ilk 50 kişiye 200 lira son düzlük puan hediyemiz olacak. Bunu da hatırlatalım. Herkese bol şanslar dilerim. Serkan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek
0: ben
1: üzere.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi pazarlar diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Evet. Evet, Radyo Spor'da son düzün sunduğu foto finişledik, günün yarışlarını konuştuk. Herkese bol şanslar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finiş sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Radyo Spor. Umran Oto
4: Ekspertiz. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
4: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Uzun bir maratonun ardından artık şampiyon takım belli oldu. Dün Galatasaray iç sahada geriden gelerek Antalya Spor'u yendi ve şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun efendim. Ligi ikinci sırada Fenerbahçe tamamladı. Üçüncü sırada Trabzonspor tamamladı. Dördüncü sırada da Beşiktaş tamamladı. Garanti olduğu için bunları da sizle paylaşmak istedim. Değerli dinleyenlerimiz, yayına girmeden Galatasaray taraftarlarından yaklaşık 200'e yakın mesaj aldım. Bunlar arasında kendi arkadaşlarım, samimi arkadaşlarım, ufak yeğenim, semtteki arkadaşlarım hepsi sağ olsunlar mesajlarını ihmal etmediler. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak da tekrar söylerim. Galatasaray camiasına şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Yalnız maçtan sonra yaşanan olayları şöyle bir kontrol ettiğimde basında, özellikle Kadıköy ve Beşiktaş semtlerinde Galatasaray taraftarına yapılan o çirkin saldırıları kınıyorum efendim. Orada ailesini almış, çoluk çocuk beraber kutlamaya giden insanlara bu şekilde saldırı olması gerçekten beni üzdü ve hatta Fenerbahçe taraftarı olmama rağmen o görüntüleri gördükten sonra sinirlendim. Orada 11-12 yaşındaki kız çocukları var. Yanında annesi babası var. Bu şekilde bir saygısızlık nasıl yapabiliyorsunuz? Anlamış değilim gerçekten. Taraftara saygı gösterilmesi gerekiyor. Sonuçta bir camia her ne olursa olsun, her ne söz söylenirse söylensin şampiyon olmuş. Ve ailesiyle birlikte tabii ki de çıkıp bunu Galatasaray bayrağıyla kutlayacak. Belirtmiş olduğum gibi yapılan bu saldırıları, bu çirkeflikleri kınıyorum efendim. Değerli dinleyenlerimiz, yayının başında da belirtmiştim, kuponlarımızı dijital ortamda 301-304 bayi koduyla Baygün İddia üzerinden oynuyoruz. Sebebi oranların daha yüksek olması ve dijital ortamda çok daha rahat bir şekilde oynamış olmamız. Değerli dinleyenlerimiz, 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajlar canlı yayında okunacak. Aksi takdirde atılan mesajlarımıza da hukuk departmanımız kontrol ediliyor. Dikkat edelim lütfen. Bizim programımız iddia programı. İddiayla başlayacağız. Yayınımızın sonuna kadar da iddiayla devam edeceğiz efendim. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca, tekrardan hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, herkese mutlu pazarlar. Umarım güneşli, güzel bir pazar gününde biz de güne merhaba dedik. Umarım da güzel bir gün geçiririz hep beraber.
3: Evet, günaydınlar herkese, mutlu pazarlar. Öncelikle anneler gününü kutlayarak başlamak isterim. Burada bütün annelerin anneler gününü kutlarım. Güzel bir pazar olsun. Galatasaray'ı da tebrik ederim şampiyonluğu için. Böyle başlayalım. Teknik direktör eleştirisi vesaire son haftalarda çok okuduk ama işte geri dönüp baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu Süper Lig'de şampiyonluk. İyi bir sezon geçirdi Galatasaray sonu itibariyle. Öte yandan Ozan abinin stüdyoya girdiğimizde de duyduk bu saldırı olayları, tatsızlıklar vesaire. Şunu söylemek lazım, yani bazı yazılı olmayan kurallar vardır her şeyden öte. Birinin yanında, bir adamın yanında eşi çocukları varken o adama haksız dahi olsa ağzını açıp bir şey demezsin.
2: Bu kadar, bu kadar.
3: Racon tırnak içerisinde söylentisine çok katılmam ama bu bir racondur ve yazılı olmayan kuraldır. Birinin yanında eşi çocuğu varsa dediğim gibi haksızsa bile ağzını açmazsın, yoluna devam edersin. Bunlar yakışmadı. Taraftar bazında değil ama şahıs bazında dediğim gibi bunun çok nahoş bir görüntü olduğunu söylemek lazım. Beni dözdü bu görüntüler.
6: Gerçekten o kız çocuklarının ağlamasını görünce yayına ben de anneler günüyle başlayacaktım. Hatta başta kendi annem Nurhan Özturan, saygılarımı sunuyorum. Anneler günü kutlu olsun. Vefat eden annelerimize de mekanları cennet olsun. Başsağlığı diliyorum. Gerçekten öyle bir görüntüler gördüm ki sevgili Alaca, sen hatırlattığın için tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün tekrar söyleyelim, anneler günü. Hayatta olan annelerimize saygılar, sevgiler. Vefat edenlere de tekrardan başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun efendim.
5: Evet, ben de annem Gülden Aydaş, yine kaynanam ve annem, ona anneler gününü, eşimin, ablalarımın, tüm annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum. Sizlerin de annesi dahil
3: çok
5: olmak üzere.
3: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
5: Hakları ödenmez. Ellerinden öpüyorum. Ne diyeyim yani, her gün bir gün değil aslında, her gün annelerimizin günü.
3: Çok
5: İyi
3: güzel.
5: Ki varlar, iyi ki hayatımızdalar.
6: Sevgili Caner Adaş, uzun bir maratonun ardından artık ligin sıralaması belli oldu. Biraz önce de söylemiştim, şampiyon Galatasaray oldu. Okan Hoca ile birlikte 4 sene üst üste şampiyon olan bir Galatasaray vardı. Osimhen yine maça damga vurdu, maçtan sonra da koşmaya devam etti. Gerçekten inanılmaz bir enerjisi var. Mesajlar çok geliyor penaltı pozisyonuyla ilgili. Osimhen'in penaltı pozisyonu. Daha önce de söyledim, bizim programımız iddia programı ama bu kadar mesaj geldiği için hızlı bir şekilde kendi şahsi fikrimi söylemek isterim. Dünkü yayında da belirtmiştim. Türkiye Ligi'nde oyuncuya ceza sahası içerisinde dokunulduğu zaman penaltı veriliyor.
3: Bir de Atletico Madrid Arsenal maçında hatırlarsın.
6: Yani orada mesela ayağına basındığında bile vermiyor. Hakem kuralları farklı, sistemler farklı. Türkiye Ligi'nde eğer soruyorsanız pozisyon net penaltı çünkü dokundu. Bu şekilde ligimiz devam ediyor ama Avrupa için soruyorsanız aynı yorumda bulunamayacağım. Avrupa'da oyuncunun ayağına, bileğine basıyorlar. Top eğer onun kontrolündeyse pozisyona bakılıyor ve devam kararı çıkıyor. O yüzden benim şahsi fikrim de bu şekilde. Maçla ilgili yorumlarınızı da almak isterim. Dün birçok maç vardı ama majör karşılaşmaları konuşalım çünkü bültenimiz uzun. Şampiyonluk karşılaşmaları, kümede kalma mücadeleleri, alt ligler, gerçekten uzun bir periyot var. Kendi adıma da konuşmak gerekirse geçen hafta cumartesi inanılmaz bir başarı. Pazar günü yarı seviyeye çektik. Dün de majör mücadelelerde, buradan Simeone'ye de selam gönderiyorum. Bir selamımı göndereyim, o kadar övdük. Onu dünyanın sayılı listesine soktuk. Tam kadro bir şekilde iç sahada Celta Vigo'yu yenemediler. Ama şöyle bir maç oldu. Bir şut, bir gol Celta Vigo'da.
3: Vedat abinin ahı çıktı gibi oldu.
6: Yani 5 kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yararlanamayan bir Atletico Madrid vardı. Yapacak bir şey yok, üzerinde şans oyunları yazıyor. İç sahada yenilen bir Atletico Madrid vardı. O nüansı da söylemek istedim. Çünkü birçok dinleyicimiz de yaklaşık 1.90 orandan Atletico Madrid'i kuponunu almıştı. Maçlarla ilgili genel bir yorum almak isterim sevgili Caner Aydaş senden. Sezonu da bir değerlendirmeni isterim genel olarak.
5: Şimdi tabii Galatasaray'ı tebrik edelim. 4 sene üst üste şampiyon oldu. Bence sürdürülebilir güzel bir başarı Galatasaray üzerinde, Galatasaray camiası üzerinde. Bunu bazıları başka şeylere bağlıyor ama ya da genel olarak öyle bağlıyor ama 4 sene üst üste bunlar biraz zor. Bir kere Dursun Bey'i de tebrik ediyorum. Çünkü göreve gelirken işte yanına aldığı profesyoneller, onlar ortaya koymaya çalıştığı vizyon, Okan Hoca'ya getirmesi, sonrasında taraftarın tamamen başarı için konsolide edilmesi ve 4 sene üst üste gelen şampiyon. Şimdi önümüzdeki sene 5 sene üst üste şampiyon olma motivasyonuyla yola çıkacaklar. Yine iddialı, çok iddialı bir kadro kurulacak. Göreceksiniz. Belki bazı oyuncular gidecek ama Galatasaray'da hani dün ben burada sevgili Ayhan Şensoy vardı. Sonrasında Ercan Taner vardı. Ercan abiye de sordum. Bir dominasyona doğru gidiyor ki sonra da skorboard'ta yazdılar.
3: Dominasyon.
5: Evet, yani tamamen kendi fikrimdi. Çünkü bu aslında tehlikeli bir konu. Ligin de kalitesini düşür uzun vadede. Bakınız Bayern Münih, Almanya Ligi.
3: PSG.
5: Paris Saint Germain, işte belki Inter olabilir İtalya'da. yani diğer takımlarında belki bu modeli biraz daha bu çıtayı daha da yukarı çıkarıyor olması lazım. Yani acısıyla tatlısıyla tabii ki şampiyon belli oldu ama hani ligimizde son hafta devam ediyor. Düşme potası
7: doğru.
5: İnanılmaz. Yani dün Gençler Birliği 2-0'dan geri döndü. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u ve tüm takımlarımıza tebrik ediyorum. Yine Göztepe, Başakşehir rekabeti var. Onlar da 5. olmaya çalışıyor.
7: Eyüp Spor inanılmaz bir seviyede.
5: Eyüp Spor
7: inanılmaz. Ben anlayamadım Eyüp Spor'u sevgili Caner Aydar.
5: Valla ben de anlayamadım. Şimdi şöyle, bu hafta anlayacağız hepsini. Neden anlayacağız? Çünkü Eyüp Spor Fenerbahçe deplasmanında. Kasımpaşa
3: Galatasaray maçı.
5: Galatasaray'la oynuyor. Gençler Birliği Trabzonspor'la oynuyor. Ve Antalya Spor'da kendi sahasında yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli Spor'la oynuyor.
3: Çok
5: yani,
3: sıkıntı var.
5: Antalya Spor kazanırsa, diğer 3 takım kaybederse herkes 32 puanda bitiriyor. 4 takım. Antalya Spor'un da herkese karşı üstünlüğü var. Çok ilginç. Yani 3 takımı da yenmiş. İçeride dışarıda berabere kalmış ve yenmiş. Yani bir anda ligden ya kesin düştü denilen Antalya Spor ligde kalabilir. İşte senin şu anda mesela övdüğün belki Eyüp Spor gidecek. Belki
7: doğru,
5: Kasımpaşa,
7: doğru.
5: Kasımpaşa gidecek. Yani
3: belki Gençler Birliği gidecek.
5: Gençler
3: dün
5: Birliği gidecek. Çok ilginç bir durum. Ya acısıyla tatlısıyla 7-8 ayı geride bıraktık. İyi ki de var bizim ligimiz. Kaosu seviyoruz. İşte hakemlerdir, federasyondur, futbolculardır, tekin direktörlerdir. Hepsini konuştuk bir sene boyunca. Zaten burada birlikteydik dinleyicilerimizle. Aslında 3 yıldır konuşuyoruz. 3 yıldır da bir arpa boyu yol alamadık bazı konularda ama.
3: 3 yılda alamayız bu arada, hiç sıkıntı yok.
5: Özellikle umarım bir 13 sene daha konuşuruz.
7: Geriye gitmeyelim de bari.
5: Özellikle hakemlerin yaptığı, yapmadığı, verdiği, vermediği kararlar gerçekten çok tartışılıyor. Tabii bu sezondan şimdi takımlar işte kendine şey çıkaracak. Örneğin Fenerbahçe üzerinde bakarsan belki devre arasında bir santrafor olsaydı şampiyon olacaktı.
3: Yüksek
5: çünkü
3: ihtimalle.
5: Öyle gözüküyor. Yani şu anda ligin sıralamasına baktığın zaman aslında şampiyon olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Trabzonspor'a bakarsan devre arasında sol tarafı komple gönderdiler. Sanki dünyada sol bek yokmuş gibi bir tane şey, sol açık özür diliyorum almadılar. Evet. Beşiktaş için zaten dünyada bir sol açık yok. Yani sağ öyle çıktı. Bir tabir yok. Sayın Başkan diyor ya bulamıyoruz. Ya dünyada demek ki sol açık yok yani, gerçekten yok. Yıllardır Beşiktaş taraftarı sol önde oynayan bir sol ön oyuncusuna hasret. Yani geldiği gün herhalde havalanına 1 milyon falan kişi gidecek yani, bilmiyorum.
7: Kovarejma sesleri yükseliyor Beşiktaş.
5: Yani artık inanamıyorum. Şey gibi yani, gerçekten büyük takımların böyle büyük hatalar yaptığı bir sezonu da neredeyse geride bırakmak üzereyiz. Umarım acısıyla tatlısıyla güzel bir sezonu hem geride bırakırız hem yeni başlarız. Dün sabah bahsettiğin konuda da ben de bir şey söyleyeyim. Yani tabii dün ki. Ben buradan tabii çok yoğundu. Metrobüs metro yaptım. Galatasaray taraftarıyla gittim. Beşiktaşlar da vardı çünkü aynı saatte maç olduğu için. Yani hiç kimse metrobüste kavga etmedi. Gayet sohbet, muhabbet. Hatta ben bir Galatasaraylı davulcuyla yol boyu gittim. Yani hatta dedim ki bari metrobüste çalma, kurban olayım dedim. Yani metrobüste dandan vuruyor dedim. Yeter ya, vallahi yoruldum. Yani
7: Ramazan davulcusudur.
5: Evet evet, aynen öyle. Kendisi de bu arada neyse, çalıştığı yeri söylemeyeyim. Günün sonunda hani her renk kendisine göre güzel Özen. Şey Ozan. Birisi sarı lacivert sever, biri siyah beyaz sever, biri sarı kırmızı sever, biri bordo mavi. Önemli olan bunlara saygı göstermek. Bence bunu yapmak
7: reklama
5: lazım.
7: Reklama gideceğiz sevgili Caner Aydaş ama neyse ki tek bir renkte birleşiyoruz. Tek bir renk.
3: Kırmızı beyaz.
7: Kırmızı beyaz neyse ki.
3: Dünya kupası geliyor.
7: Neyse ki dünya kupası geliyor. Şimdi işin enteresan tarafı şunu da kısaca söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı birbirinden hiç hoşnut değil dolayısıyla. Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor taraftarı. Ama ülke olarak bir özelliğimiz var. Milli maçlarda bütün takımlar birleşiyor. Fener Galatasaray davası bile açılmıyor ve milli takımımız için yüreğini ortaya koyan bir taraftar grubu var. Bununla da gurur duyuyorum gerçekten. Neyse ki de Dünya Kupası senin de belirtmiş olduğun gibi Haziran ayında başlayacak.
3: Bir rahatlatır bizi.
7: Şöyle bir birlik olalım, beraber olalım. Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Galatasaraylısı gerçekten özledik o günleri. Sebebi de milli takımımızın son dönemde platformlara katılamaması. Ama artık Dünya Kupası'nda olacağız efendim. Kısa bir reklama gidiyoruz.
0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
8: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
1: Radyo Spor.
9: işiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Kale Kilit.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
7: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Dünkü yayınımızda WhatsApp numarasını paylaşmayı unutmuştum. Değerli dinleyenlerimizden de mesajlar geldi. Değerli dinleyenlerimiz 0531-088-4877 Baygün İddia VIP attı. Orada yazarlarımızın ve editörlerimizin günlük kuponlarını görebiliyorsunuz. Ve özel bahisleri de yine ücretsiz olarak görebiliyorsunuz efendim. 0531-088-4877 Baygün İddia WhatsApp hattıdır. Sevgili Caner Aydaş, hazır sen gelmişken Beşiktaş'ı da sana sormak isterim. Sergen Yalçın'ın da açıklamaları oldu.
8: Olur.
7: Ben kısa bir hemen sana sözü vermeden yorumumu da yapmak isterim Sergen Hoca ile ilgili. Sezon başından itibaren Beşiktaşlı oyuncularla maalesef istediği ritmi yakalayamayan bir Sergen Hoca gördük. Her basın toplantısında ya da şahsi olarak vermiş olduğu röportajlarda kendi egosunu maksimum düzeyde görmüş olduk. Hatta bir soru da gelmişti yorumculuk döneminde, Hacı mi sen mi hocam sorusuna, tartışmasız tabii ki de benim yorumumda bulunmuştu. Yani bunlardan dolayı Sergen Hoca antrenörlük hayatına da böyle devam etti. Rafa ile ilgili çok ciddi bir problem yaşadı. Takımın en iyi oyuncusunu kaybetti Beşiktaş. Yani bu durumda olmasını ben birazcık da teknik direktöre bağlıyorum sevgili Caner Aydaş.
8: Yani şöyle, Sergen Hoca ikinci haftada geldi. Bir kere iki ya da üçüncü haftada geldi. Burak bilmiyorum, hatırlıyor musun?
9: İkinci hafta diye hatırlıyorum.
8: Şu anda 33. hafta oynandı. 31 haftadır burada. 31 hafta, hani ortalama 7 ile çarparsan iyi bir zaman eder oyuncuları tanımak için. Ki gelmeden önce de takımı tanıyordu.
9: Tabii ki,
8: yarısını
9: tabii
8: gönderdi
9: ki.
8: Neredeyse kulüp. Devre arasında 5-6-7 transfer var. O geldikten sonra yine transferler var sezon başında. Şimdi Beşiktaş Sergen Hoca'dan ne bekliyor? Aslında bu sene belki bir şampiyonluk beklemiyordu ama öncelikle Avrupa'ya en kestirme yolu bir şekilde Beşiktaş adına, kulübü adına elde etmesini bekliyordu. Bu bir. İkincisi, önümüzdeki senenin oyun planını inşa etmesini bekliyordu. Şimdi geldiğimiz şu gün itibariyle bunların hiçbirini doğru düzgün göremedik. Bir kere derbi kazanamayan bir Beşiktaş.
9: 20 yıl sonra ilk kez 3 derbiyi de kaybetti.
8: 20 yıl sonra mı?
9: Evet.
8: Şimdi evinde değil mi bir de?
9: Evet.
8: Evet. Şimdi sadece bu değil tabii ki. Oyuncularda performans olarak bir yükseliş yok. Hani mesela Orkun haricinde, Orkun'u biraz daha 10 numara yaptığı için bence daha serbest oynuyor.
7: Doğru.
8: Biraz performans yükseldi. Onun haricinde performansı yükselen var mı? Söyleyin.
9: Bence yok.
7: Bence geri gitti bir de.
9: Birçoğu
8: şimdi
9: evet.
8: Her maçtan sonra hep aynı söylemler. Zamana ihtiyacımız var. En az 3 transfer dönemine ihtiyacımız var. Artık taraftar biraz bıktı. Yani şimdi seni bir lider olarak buraya getiriyorsam ve biz de burada çalışansak ya da dışarıdan seni takip ediyorsak, seni rol model alıyorsak, senin söylemlerin beni de olumlu olumsuz etkiliyorsa senin dikkatli olman
7: tabii
8: gerekiyor.
7: Ki, tabii ki.
8: Ozan Özturan olarak. E şimdi ya hocam her maçtan sonra sanki copy paste açıklamalar yapıyorsun. Ya bari açıklamaları değiştir.
9: Hep suç başkasını aramıyor.
8: Zamana ihtiyacımız var. Benden önceki hocalar, benden önceki başkanlar işte.
7: 5 senedir başarısız takım.
8: Ya tamam anladık bunları zaten biliyoruz. Sen zaten bunları bilerek geldin hocam. Biraz
7: ya da niye
8: umut
7: geldin
8: ver
7: hocam
8: ya.
7: Yani.
8: Biraz umut ver. İşte biz onunla uğraşıyoruz. Biz nelerle uğraşıyoruz? E uğraşacaksın. Yani o görevi kabul ettiysen uğraşacaksın hocam.
9: Şartlar bu.
8: E şimdi günün sonunda taraftarda artık oyuna inancı kalmadı. Bak skorlardan bağımsız olarak büyük takımlarda bence taraftar önce oyuna bakıyor. Ne olursa olsun. Yani bunu Galatasaray'ı biraz ayırıyorum. Galatasaray çünkü sonuç odaklı bir takım ve camia gördüğüm kadarıyla daha fazla diğerlerine göre. Ama çünkü onlar da yıllardır hep çıtayı hep yukarıda tuttukları için oyunda biraz çatırdama olduğu zaman Okan Hoca istifa, başkan istifa diyorlar. Yani kim olursa olsun gözün yaşına bakmıyorlar. Hatta başkan gönderiyorlar yani. Öyle. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'da bunlar biraz daha belki. Özellikle Beşiktaş'ta daha fazla ön planda. Yani artık inancı kalmadı Sergen Hoca'nın oynattığı oyuna. Taraftar. Ha bundan sonra nasıl olur kısmını bilmiyorum. Yani Beşiktaş'ta bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu bir şeyler neyden başlar bilmiyorum ama geçen kim söylemişti? Yine bir büyük takımın başkanı söylemişti. Ya da bir ünlü birisi söylemişti ama alıntı olsun. Kim olduğunu bilmiyorum. Büyük takımlar küçülerek, tasarruf ederek büyüyemez. Büyüyemez. Ya işte buraya bunu ödedik, buna bunu ödedik. Maaşlarda bu kadar indirime gittik. Tamam bu başarı getirmeyecek bak. Özellikle Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de gördük işte yani. Galatasaray dünya kadar borca girdi. 4 sene üst üste şampiyon. Hatırlıyorum ya biz burada yayına başlamıştık ya. Biz 4. seneye giriyoruz. 1 sene sonra gelmişti. İlk şampiyonundan sonra başladık. Ne dedik? Doğru bir model. Uygulayın. Trabzonspor üzerine 70-80 oyuncu almış. Beşiktaş 100 tane futbolcu almış. Galatasaray 20 oyuncu ekseninde, 30 oyuncu ekseninde dönmüş. 4 yıl şampiyon olmuş. Fenerbahçe aynı keza. E rol model var yani.
7: %100 katılıyorum yorumlarına.
8: Yani sözüm ona istifa bir çözüm değil. Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile devam etmesi lazım ama bence Sergen Hoca'nın ekibinin güçlendirilmesi lazım. Yani rakip analizi artık ne dersen de oyuncu analizi yap. Bir oyuncu soruluyor ben bu oyuncuyu tanımam. Tanıyacaksın hocam. Sen tanımazsan orada sen bunu taraftar duyduğu anda zaten sana güvenini kaybeder. Ben şimdi sana sorsam Arsenal'de işte savunmada bir oyuncu var.
9: Hinkapi dedin mesela.
8: Hinkapi. Sen şunu desen ya ben tanımam etmem bana ne Hinkapi'den desen ben bir daha seni dinlemem yani. Arsenal diyorum çünkü. Vitrinde Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış bir adam. Yani, doğru mu? Yani. Yani gidip de işte İngiltere 3. ligde ne bileyim Luton Town'un savunmasını sormuyorum. Yani diyorum ki bak Arsenal en tepedeki adamın.
9: Osimhen'i gelene kadar tanımıyorum
8: diyor. Osimhen tanımıyorum diyor ya.
7: Quaresma bende yok dedi sevgili Can.
8: Ya Muçi bende yok diyor. Dedi yani Muçi bende yok. Bak dün işte Muçi varmış demek.
7: Şu lafının üzerine zaten ben bitirdim. Quaresma bende yok dedi. Bitti bende. Daha dinlemedim zaten.
9: Harry Kane benim forvetim değil dedi adam 54 gol attı
7: Beşiktaş
9: bu sene.
7: Beşiktaş tarihine gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan birisi. Beşiktaş taraftarının sevgilisi. Kendisinden çok daha başarılı olmuş ve çok daha büyük takımlarda oynamış bir oyuncuya. Bir 7 numaraya bende yok deyince iş bitti bende sevgili
8: Şimdi bak abi. Şöyle Ozan düşünebilirsin bak şimdi senin bir kafanda bir oyun planı var. Mesela sen dersin ki abi benim için dünyanın en büyük Jose Mourinho. Niye? Dersin mesela.
9: Sonuç var.
8: Ya sonuç odaklı bir adam dersin tamam oluyor bundan önce başardı dersin. Bu beyefendi der ki futbol fakiri Arteta'yı destekler mesela. Dönüp der ki ya ben Arteta'cıyım. Ya bir dakika dur ya. Ben de dönüp derim ki ya ben Klopp'cuyum mesela. Adam sürekli hücumu düşünüyor. Ama bu onun yanlış, senin yanlış, benim doğru olduğumu göstermez. Herkesin bir, değil mi? Sen sonuç odaklı bakarsın, aynen. Sen süreç odaklı bakarsın, ben de oyun odaklı bakarım. Şimdi Sergen Hoca oyun oynatmaya çalışıyor. Tamam, güzel, hoş. Kaybedebilir, güzel, hoş. Ya dün Trabzonspor 7. dakikada kalecisi gitmiş. Bak 7. dakika. Onaçu yok. Batagov yok. Yokoğlu yok. Salih var. Yani neredeyse takımın yarısı yok.
7: İçeride oynuyorsun.
8: Maç içinde,
7: taraftar full.
9: Maç içinde bir ara değişikliklerle genç oyuncularla Trabzonspor'un yaş ortalaması 19.7'ye kadar indi maç içinde bak. 20
8: sadece
9: bile değil.
8: Sonuç olarak şunu tabii söyleyeyim. Beşiktaş'ta Sergen Hoca devam etmeli ama bu şekilde değil. Bir şeyleri mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Ya ekibine ekleyecek ya iletişim danışmanı bulacak. Yani konuşmalar böyle olmamalı.
9: %100.
7: Ümit Yaman Bey bir mesaj göndermiş. Beyefendi tartışmayı seviyor. sürekli herhalde kaos ortamında olmak istiyor. Okuyayım mesajını. Volkan Demirel'in yuvalandığı milli maçta kendi takımdaki oyuncuları oynatılmıyor diye ortalığın yangın yerine çevrildiği bir milli takım nasıl birlik oluyormuş ki? Milli takımda bile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rekabeti yok mu yani demiş. Olsun mu yani Ümit Bey? 25 sene önceyi mi konuşalım? Volkan Demirel'in yapılmış hareketini mi konuşalım? Biz burada Dünya Kupası'na katılacağız. Birlik olalım diyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş fark eder mi kırmızı beyaz bayrağımızın altında? Yani bu şekilde kaos mesajlarına baktım daha önceki mesajlarına da. Sürekli bu şekilde eleştiri tarzı, kaos tarzı. Biz böyle mesajlar istemiyoruz.
9: Bir de bir şey söyleyeceğim yani.
7: Beraber olacağız evet.
9: 3-5 kişinin yaptığı densizliği neden genel atfediyor
7: milli
9: ki?
7: Milli takımda ayrım olur mu hiç ya?
9: Ya ne saçmalık olur mu? Tabii ki her sepette çürük yumurta var ama o 3-5 densizin şeyinde
8: size güzel bir mesaj olayım. Bizim ailemizin Jose Mourinho'su var. Cahit Aydaş.
7: Selamlar. Selamlarımızı saygılar.
9: Sevdiğinden mi söyledim onu? Demiş ki. Selamlar.
8: Yok ya olur mu? Tabii ki sevdiğinden
9: söylüyorum. Mourinho'yu çok sevmediğini
8: yani.
9: Bildiğim için.
8: Ha yok. Yani o çok bilme anlamında
9: ha,
8: söylüyorum.
9: Ha okey pardon.
8: Jose tebessüm et diye söylüyorum. Demiş tabii ki Caner selam karıştırıyorsun. Yani ben mesela Galatasaray çok başarılı desem muhtemelen yazacak hayır başarısız. Ben az önce hani iyi bir rol model Galatasaray taraftarı biraz daha sonuç odaklı dedim. Hayır süreç odaklı demiş. Beni eleştirmiş her zamanki gibi sevgili abimi öpüyorum.
7: Saygılarımı sunuyorum. Ümit Bey boş verin siz söylemeyin olanı. Biz zaten futbolun içindeyiz eski futbolcuyuz. Biz her şeyi çok iyi biliyoruz. Biz enerjimizi düşürecek mesajları genelde okumuyoruz ama sizin mesajınızı bir Türkiye duysun diye bir paylaştım. Bu tarz kaos mesajları bize gelmiyor.
8: Yani şöyle Ozan'ın söylediği şu yapılan şeyler doğru değil inşallah bir daha yapılmaz. Zaten yapılmıyor son 3-5 yıldır da görmüyoruz bir daha da görmeyiz.
9: Çoğunluk itibariyle evet. Bu arada süreç odaklı demişken burada Fenerbahçe'de Galatasaray'da önce süreç odaklı takımlar değil orada Beşiktaş ve Trabzonspor ayrışır süreç odaklılık anlamında net şekilde.
7: İyi yayınlar Baygün iddia numarasını bir daha söyler misiniz? Teşekkürler iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz tabii ki de söylerim sizin için. 0531-088-4877 Baygün iddia WhatsApp hattı orada yazarlarımızın ve editörlerimizin kuponlarını görebiliyorsunuz. Günlük karşılaşmaları görebiliyorsunuz efendim. Ayrıca Baygün aplikasyonunu indirerek orada yine bütün tercihleri sürpriz veya majör tercihleri de ücretsiz olarak görebilirsiniz. Sizler için hazırlanmış bir application'dır, aplikasyondur Türkçe anlamıyla. Sevgili Can Aydaş var mı başka eklemek istediğiniz bir şey?
8: Tüm özellikle ligde kalma mücadelesi veren takımlarımıza başarılar diliyorum önümüzdeki hafta. Yine buna Başakşehir ve şeyi de dahil ederek söylüyorum. Göztepe'yi dahil ederek söylüyorum. Kayserispor'a da ve Kayserispor ve Fatih Karagümrük'e de önümüzdeki yıl TFF1'de başarılar diliyorum.
9: Ya ben Beşiktaş'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Dün Sergen Hoca'nın açıklamalarında bir soruya binaen bir cevabı var. O
7: çok İçinde mi kaldı?
9: İçimde kaldı. Yani geçmiş döneme çok vurgu yapılıyor ya. Şöyle bir ifadesi var. Bak direkt ifadeden bahsedeceğim. Söylemin genel mimarinden değil. Beşiktaş benden önceki 3 teknik direktörün parasını hala ödüyor. Fernando Santos'un maaşı yeni bitti. Kaybettiğin bir maçın ardından neden bunu söylersin? Mesela kulübün muhasebecisi değilsin değil mi? Ya da senin cebinden çıkmıyor. Ya bak benim genel itibariyle şuna binaen söyleyeyim. Benim ailem semt olarak da eski Beşiktaşlı. Anne tarafım için söylüyorum ama 100 yıldır Beşiktaşlılar. Hatta işte bazen anlatıyorum işte futbol şubesinin kurucu üyelerinden biri benim dedemin dayısı. Yani o ailemin o kısmı komple Beşiktaşlı. O kültürü de bildiğimiz için.
8: Bundan sonra konuşurken dikkat edelim sana.
7: Ayağa kalkayım ya.
9: Hayır onun için değil. Benim takıldığım nokta ne? Şu ne biliyor musun? Beşiktaş kültürü bu değil. Hep bir şu mağduriyet yaratılıyor. Bizim paramız yok. Fenerbahçe'ye Galatasaray büyük paralar harcıyor. Beşiktaş şampiyon olduğu hiçbir dönemde rakiplerinden daha fazla para harcamadı. Doğru mu? Bak dün bir istatistik araştırdım. Buna çok sinir
7: belki
9: olduğum için.
7: Belki bir Abubakarlı sezonda harcamıştır.
9: 2000 sonrası şampiyonlukları açtım. Bak hemen
7: önümde. Abubakar, Quaresma, Adriano.
9: 16-17'den bahsediyorsun. Orada bile bu arada Beşiktaş 3. Bak 2002-2003 Lucescu şampiyonluğu. Beşiktaş 30-40 milyon bandı harcama yapmış. Galatasaray 50-55. Avrupa'dan da gelirler var biliyorsun. Süper Kupalılar. Fenerbahçe 45-55. 2008-2009 Beşiktaş yine daha az harcamış. 15-16 az harcamış. 16-17 yine daha az harcamış. 20-21 yine daha az harcamış. Bu mağduriyeti yaratmayın. Beşiktaş hiçbir zaman lüks kadrolarla şampiyon olmadı.
8: Doğru.
9: Ve bunu bu kadar kanıksamış bir yönetim ve teknik direktör var ki. Ben şunu duymaktan çok rahatsızım. Kasım'da artık havlu atmayacağız söylemi zaten Beşiktaşlı birinin zikretmemesi gereken bir söylem. İki, Beşiktaş'ın hedefi kupa diye.
8: Kasım'ı göremiyor artık Beşiktaş taraftar. Ekim'de atıyor zaten havluyu. Kasım'a gelemiyor Ozan yani. Ha şimdi sen gülüyorsun ama öyle yani.
7: Gülüyorsun da üzülerek gülüyorum yani.
8: Son 5 yıldır hani Kasım'da özür diliyorum. Doğru, kestim. Ama Kasım'da havlu atmayacağız diyorlar. Ekim'de atıyorlar.
9: Başka çok rahatsız olduğum Kasım'da şeyden atmıyorum. Bahsedeyim. Beşiktaş haftalardır Süper Lig'de gelen kötü sonuçları kupaya odaklıyız diye alının altına süpürüyor. Ya evet. Sen istersen 30 puan geride ol. Bu kulübün fıtratı, bu 123 yıllık bir kulüp. Kuyruğun dik olacak senin. Şampiyonluk yarışıyla alakalı biz kupaya odaklanık açıklaması yapma, hiçbir şey söyleme.
7: Yücel Bey, beni alın bu Beşiktaşların arasında.
9: Beşiktaş kültürüne tezat değil mi?
7: Beni alın çünkü Beşiktaşlılar da içlerindekini söylemeye adam çalıştılar.
8: Şimdi ama çok sinirlenmiş.
9: Ben inanılmaz rahatsızım bunlar. Bu Beşiktaş kültürüne tezat bir şey. Kupaya odaklandık diye ligde alınan bütün sonuçlar alanın altına süpürüyor. Karagümrük'le berabere kaldın
7: Işıkları
9: ya.
7: Işıkları bir açayım kapatayım.
8: Ben de
7: bir...
8: şu ışığı aç. Evet, bak şimdi karanlık
7: olunca. Rejimiz devreye girdi. Gerçek tecrübe. Sevgili Ozan, seni Beşiktaşlıların arasından kurtarayım dedi.
8: Şu beyefendiyi biraz şey yap, gönder biraz hava alsın.
7: Derdinenlerimiz, kısa bir reklama gidiyoruz. Futbolumuzu konuştuk, tebriklerimizi ettik. Olumsuz mesajlarımızı her zamanki gibi okuduk. Murat Bey'e de olumsuz mesajı için tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Ve reklama gidiyoruz.
6: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
0: Reklam.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Radyo Spor.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
12: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan

0: Reklam.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Normalde bültenimize geçiş yapacaktık ama mesajlarınız var. Mesajlarınızı es geçmek istemeyiz efendim. Şöyle bir Instagram'dan gelen mesajları da kontrol ediyorum. Bir hayli birikmiş. Karagüllem bir mesaj göndermiş. Selamlar abi, iyi yayınlar. İlk önce annelerimizin gününü kutlu olsun. Rahmetli olan annelere Allah rahmet eylesin. Futbol sevinci maalesef ülke olarak kutlamayı bilmiyoruz. Diyecek başka bir şey yok. Şampiyonluk hayırlı olsun Galatasaray camiasına, stüdyoya selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Alp Bey, iyi yayınlar hocam. Dün vermiş olduğunuz karşılaşmalardan 3 tercihim vardı. 3'ü de isabet sağladı demiş. Hayırlı olsun. Dün ben kazanamadım. Kendi adıma konuşmak gerekirse sebebi çok güvendiğim antrenörü olan Atletico Madrid'ti. Faruk Bey, iyi yayınlar. Alemin üçlüsü. Majör karşılaşmaları sizlerden bekliyoruz demiş. Birazdan sizler için hızlı bir şekilde tercihlerimizi aktaracağız. İhsan Bey takibi almış. Doğukan, iyi yayınlar hocam. Güvendiğiniz iki karşılaşmayı alabilir miyim? Ayrıca YouTube platformunuza da gelmek istiyorum demiş. Tabii ki de Ozan Özturan tahminleri YouTube programım. İddia severleri bekleriz. Daha alt ligler yeni başladı. Sezonumuz devam ediyor. Dünya Kupası hazırlıklarına da şimdiden başladık. Selin Hanım, hocam bu basketbolsuzluk ne olacak demiş.
4: Vallahi seneye, sezon başında göreceğiz. Bu sene farklı bir şey olacağını zannetmiyorum.
3: Maalesef seçenekler açıklanmadığı için bir basketbol sever olarak da biz de bu durumdan mağduruz. Ülkemizdeki seçenekler çok kısıtlı. Tercihlerimizi aktaramıyoruz.
5: Seneye Katar'a transfer olacağım.
3: O zaman açılır.
5: Oradan canlı olarak bu Monaco'lu İsa gibi bağlarsın
4: İsa zaten. Dubai basket diyeceğim. Katar'da basketbolundan ne var?
5: Futbol verirsin.
4: Ha, mantıklı.
3: Turgut Bey, iyi yayınlar hocam. Beşiktaş'ın hali ne olacak demiş. Biraz önce Beşiktaş'ı da konuştuk, değerlendirdik.
4: Daha fazla konuşmayalım artık.
3: Sabri Bey bir mesaj göndermiş. Ozan hocam, iyi yayınlar. Sezon başında Beşiktaş'ın ilk 3'e dahi giremeyeceğini, Sergen Yalçın'la başarılı olamaz demiştiniz. Sizleri tebrik ediyorum demiş. Ben kendi şahsi yorumumu söylemiştim. Sezon başında söyledim bunu da gerçekten. Yorumum da bu şekildeydi. WhatsApp hattımıza gelen mesajlar var sevgili Alacı. Onları da okuyalım ve artık bültenimize geçişimizi yapalım efendim.
4: Günaydın Bahsin Kralları. Bildiğiniz üzere Galatasaray Burak Elmas'ı 6 ayda gönderip Dursun Başkan'ı getirmişti. O günden bu tarihe 4 şampiyonluk gördük. Ama gönderilen Burak Elmas dün başka bir yayına bağlanıp canlı yayında hem yönetimi hem Okan Hoca'yı övgü dolu sözlerle tebrik etti. Mutluluğunu paylaştı. Bu bağlamda Galatasaray hakikaten farklı bir camia demiş Antalya'dan Selim Bey. Güzel bir yorum.
3: Yani.
4: Devam edelim.
5: Yani sonuç odaklı.
4: Bakıyorum.
5: Cahit Aydaş duyuyor mu? Devam.
3: Evet.
4: Bayram ziyaretinde ortalık biraz gergin olacak
5: gergin
4: galiba.
5: Olacak.
4: Sinyallerini alıyoruz. 3 değerli Radyo Spor emektarı, saygılar, selamlar. Buradan tüm annelere, anne adaylarına saygı ve selam. Bu özel günlerini kutlarım. Bugüne Galatasaray'la uyanmak, Galatasaray şampiyonluğuyla uyanmak harika. Buradan diğer taraftarlara seslenmek istiyorum. Karalar bağlamadan sabırla takımlarını şampiyon olacakları dönemleri beklesinler. Ömür boyu bizim şampiyonluklarda ilerlemeyecektir. Bu bir süreç, sadece sabretsinler. Böyle değerli rakiplerimiz olduğu için Galatasaray taraftarı olarak şanslıyız demiş sevgili Mustafa Demirkaya.
5: Şimdi bunu 4 yıl şampiyon olan bir takımın taraftarı söylüyorum.
4: O mesela rahatlıkla söylemek başka
3: tabii
4: bir şey.
3: Tabii ki, tabii ki.
5: Koltuğun karşı tarafına geçse eminim istifa, Okan Hoca istifa, başkan istifa diye Mustafa Bey bağırmasa da başka Galatasaraylı dostlar bağıracak.
4: Tırnaklarını yemeye başlar birkaç insan muhtemelen, evet.
5: Evet.
4: Merhabalar. Lozan'a eğlenmek para işi değil, futbol aklı işi, nokta. Futbol aklı fazla yok bence bu kulüpte demiş. Bir Beşiktaş eleştirisi gelmiş. Anladığım kadarıyla bir Beşiktaş taraftarı kendisi, bilmiyorum
3: ben katılıyorum
4: ama.
3: Ben de şu anda Beşiktaş'ta bir futbol aklının olmadığını düşünüyorum açıkçası. O vizyonu göremedim Beşiktaş'ta. Katıldım beyefendi.
4: Ama beni de tatmin etmiyor. Üzerinde durmayayım. İyi pazarlar. Fred'in 2 haftadır yüksek performansı sizce yeni hocadan kaynaklı mı yoksa değişen mevkisinden kaynaklı mı?
3: Hoca yok zaten Fenerbahçe'nin başında şu anda. Zeki Murat Göle var. Ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra geldi. Geldiğinden beri de hiçbir başarısını göremedik Fenerbahçe'de. Mevkiden dolayı olduğunu net düşünüyorum.
4: Bakalım Caner Bey'den Caner Bey benden geldiğini unutup bir başkandı dedi ama o bendim demiş. Beşiktaş yönetiminde büyük paralar harcayıp bütün büyük futbolcular getirince diye bir başkan söylemde bulunmuş dedin ya, bir dinleyicimiz yazmış onu. Sertan Eroğlu.
5: Evet, sevgilerimi ileteyim, evet.
4: Selamlar, iyi yayınlar. Kulüplerimizin para bulma sorunu yok. Parayı düzgün harcayamama handikapları var. Ortaya plan program koyan başarılı oluyor. Tüm mesele bundan ibaret. Galatasaray'ın önde olmasının sırrı lise kültürü ve kurumsal düzenidir demiş bir dinleyicimiz.
5: Bak, Sertan güzel bir şey söylüyor. Genelde diğer takımlarla alakalı da güzel tespitleri var mesela. Hangi şirket sürekli zarar ettiği versiyonda sürdürülebilir bir iş modeline sahip olur? Yani o CEO'yu yıllarca tutar mesela. Sürekli zarar ettiriyor.
4: Hiçbiri.
0: Bir sene tutar sadece.
5: Şu anda Beşiktaş yıllardır maalesef bunları yapıyor.
0: Evet, doğru doğru doğru. Sertan Bey'in dediğine katılıyorum zaten.
4: Devam ediyorum, ben yorum yapmak istemiyorum.
0: Buyurun, buyurun Burak Bey.
4: Merhabalar, Kocaeli'den Muzaffer. İngiltere'de Premier League yükselen takımlara miktarı tam bilmiyorum ama hatır sayılır.
0: Ben biliyorum. 400 milyon pound veriliyor.
4: Bizde böyle bir uygulama var mı? İyi yayınlar. Bizde evet. Süper Lig şampiyonu 6 milyon euro alıyor.
0: Evet, 6 milyon euro benim bildiğimde, o bonuslarla birlikte 8 milyon euro diye biliyorum onu da.
4: Yani bir karşılığı yok, bir oyuncu maaşı bile değil. Arap Tepeli Ahmet, merhabalar. 3 bahsim var, yorumlar mısınız? Villarreal 7 kale vuruşu, Aston Villa 6 kale vuruşu, Raya 2 kurtarış yapar.
0: Bol şanslar, birazdan hepsini yorumlayacağız.
4: Arkadaşlar, dün şampiyonluk isimli bir bebek doğdu ve biz Galatasaray taraftarı olarak çok sevindik ama bu doğum çok çok zor oldu. Kimse ne derse desin, bence Okan Hoca'nın Galatasaray'daki misyonu bitmiştir. Bence yeni sezona Galatasaray'ın başında çok iyi bir İspanyol hoca olması gerekiyor demiş Erdal Bey Çordan. Bu adam ne yapıp size yarasın acaba, onu düşünüyorum yani. Devam mı, bir yorumunuz var mı?
0: Bir tane daha alalım. Bir yorumum yok. Erdal Bey sezon başından beri Okan Hoca'yı istemediğini belirtiyordu zaten. Saygı duyuyorum.
4: Acaba Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı olabilir mi Erdal
5: Bey? Erdal Bey iyi Galatasaray taraftar ama yani Avrupa'da daha büyük başarı istiyor.
4: Sonun altı bence tatmin
0: bir güncelleme gelmiş sevgili Can Aradaş. Önündeyken güncel bilgileri alabilir miyiz, evet, o puan? Yanlış vermeyelim bilgiyi.
5: Aynen öyle. Premier Lig'e katılım ücreti 174.9 milyon sterlin.
4: Düşmeye de paraşüt geliri var tabii, bu arada tabii. Biliyorsun.
5: Yani bu işte şöyle. Merhaba, hoş geldin. 174 milyon sterlin, yani 234 milyoncuk. Oldu yani, biraz şey oldu ama 234 milyon euro.
0: Sevgili Acun Ilıcalı söylemişti daha önceden, çünkü alt ligden çıkanlar işte 400 milyon pound, demek ki o bir güncellemeye girdi.
5: Bak şöyle fiyatlar. Düşünsene Ozan, çıktın, düştün, çıktın. Bir anda 1 milyar dolar gibi para kazanıyorsun.
4: Burnley işte şimdi geri dönen Ipswich.
0: Niye bu takımlar iyi oyuncular alamıyorlar bu kadar bütçeyle?
5: Alıyorlar ya. Alıyorlar
0: ya, işte kendi liglerinde gerçi.
5: Yani doğru. Onlara göre.
4: Abi bir de orada.
5: Şimdi Nottingham Forest'a baksana. 5-600 milyon euro adam ligde kalmaya çalışıyor.
4: Morgan Gibbs-White var, Igor Jesus var, kadroya bak.
5: Alex'i neydi? Alex miydi? Sting'in istediği. Geçen hafta konuştuk ya. Orta sahada. Nottingham Forest. 134 milyon euro veriyorlar şu anda.
0: Bambaşka seviyeler evet. Gerçekten. Yani onlarla rekabet etmek bu açıdan çok zor iş.
5: Çok zor.
0: Peki.
5: Çok zor ya.
0: Değerli dinleyenlerimiz, mesajlarınız için de çok çok teşekkür ederiz. Aralıklarla okumaya çalışacağız. Çünkü çok karşılaşmamız var sizler için. A'dan Z'ye de hepsini açıklamaya çalışacağız. Kupon seviyesinde gördüğümüz mücadeleleri yine sizlere aktaracağız. Şöyle bir erken saati kontrol ettiğimde Serie A'da 13.30 kuşağında açılış mücadelemiz mevcut. Hellas Verona Como karşılaşması kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Bugün çok daha özenli bir şekilde maçları seçeceğim. Şöyle bir kasamızı tekrardan yukarı seviyeye çekmek istiyorum. Como kazanır diyeceğim ben bu mücadelede, deplasmanda hem de.
5: Como'nun hala bu arada Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verdiğini söyleyelim ama evet. Özür dilerim, son iki haftada kaybettikleri puanlarla, son iki hafta değil de son hafta ondan önceki iki mağlubiyetle beraber bir anda Juventus'un 5 puan gerisine düştüler. Bugün ligden düşen Hellas Verona'yı deplasmanda yenerler. Oran var mı?
4: Çok zayıf, 1-20'ydi.
5: Çok zayıf bir oran var.
0: 2 ve 1.5 üst belki.
5: Niko Paz oynarsa Niko Paz'ın şutlarını oynasın dinleyicilerimiz.
4: Evet, burada Niko Paz, Baturina gibi oyuncuların skorları denenebilir. Ben de burada Como galibiyeti bekliyorum. Hellas'tan çok skora katkı beklemiyorum. 2 ve 4.5 alt diyeyim ben de, biraz daha kabul edilebilir seviyeye gelsin.
0: Birinci yarıyı Como kazanırın oranı dahi beni tatmin etmedi. 1.60 seviyesinde bulunuyor. Bu sebepten

0: Cremonese çok handikaplı bir konumda bu arada. 5 puan fark var bildiğim kadarıyla. Yanlış mı biliyorum?
1: 4 puan.
0: 4 puan. Yani bugün kazanmaktan başka şansları yok. Bence de kazanacaklar.
2: Ben de bugün oynaması beklenen Vardy'den...
1: 3 maç var. Düzeltiyorum, özür dilerim.
2: Tabii ki. Vardy'den gol atmasını bekliyorum. Jamie Vardy'nin bu karşılaşmada gol atmasının oranı da diğer seçeneklere göre çok daha iyi bir seviyede. 16 kuşağı Fiorentina-Genoa mücadelesi. Yine kupon seviyesinde görmediğim bir karşılaşmadır. Zor bir mücadele. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Alternatif tercihimde 2.5 golist olacak bu mücadele için.
1: Şimdi hoca değişikliğinden sonra Genoa biraz böyle toparlanır gibi oldu. Gollü maçlar oynadı. Fiorentina ligde kaldıktan sonra dükkanı kapattılar. Çok da önemli değil onlar için şu anda aldıkları skorlar. Geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Roma karşısında deplasmanda darmadağın oldular. 4-0'lık bir mağlubiyet vardı.
2: Bugün hiç oynayamadılar.
1: Aynen öyle. Hiç maça giremediler daha doğrusu. Bugün sahasında kazanır gibi duruyor ama Genoa'nın ben gol atacağını düşünüyorum. Yani var ve üst olacağını düşünüyorum.
0: Evet, burada Daniele De Rossi yönetiminde Genoa'yı ben de beğeniyorum. Bir çıkış gösterdiler. O da bence İtalya Ligi'nin ya da İtalyan futbolun önümüzdeki yıllarda iyi hocalarından olacak. Roma dönemi de bence başarılıydı, iyi bitmese de. Burada karşılıklı gol var bahsine katılıyorum. Fiorentina'da kümede kalma endişesini üzerinden attı. Rahat bir maç iki takım içinde. Hedefsizler, iki takım da gol atar. Güzel bahis.
2: Derdinenlerimiz 19 kuşağıyla devam ediyoruz. Parma-Roma mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde ligde 13. sırada Parma, 35 karşılaşmada 42 puan topladı. Roma şu anda ligde 5. sırada. Şampiyonlar Ligi potası için Milan'la yarış halinde. 64 puan Roma, 67 puan Milan. Roma'nın bu mücadeleyi kazanması gerekiyor. Son haftalarda da iyi futbol oynayan bir Roma takımı gördük. 0'dan 2 yüksek oran tercihimdir.
1: Evet, Parma'nın bir Avrupa iddiası yok. Ligde de yani ligde kalmayı da haftalar önce garantiledi. Roma'ya bakmak lazım. Roma dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için lig sonuna kadar bir şekilde üstteki takımların hata yapmasını bekleyecek. Como yaptı. Como'yu geçti. Şimdi Juventus'tan o hatayı bekleyecek. Bence de deplasmanda kazanır. Zor olur ama Roma kazanır.
0: Burada çok gollü olmayan bir maçta ben de Roma galibiyeti bekliyorum. 2 ve 4.5 alt diyeceğim. Orada ilk yarıda Doğubik'in yokluğu, Evan Ferguson'ın beklentilerin altında kalmasına rağmen devre arasındaki Donnarumma'nın eklemesiyle birlikte hücumdaki sıkıntıyı da bypass ettiler. Orada artık gol bulabiliyorlar. Roma kazanır, 4.5 alt diyeceğim ben de.
2: Şimdi Roma mücadelesine 0'dan 2 deyince aklıma Sevilla karşılaşması geldi. Dün Sevilla mücadelesine 5 orandan 0'dan 1 diyorum. Kuponumu alıyorum. Yanına da Atletico Madrid'i koyuyorum. İnanılmaz bir oran oluyor. Ama Atletico Madrid kendi evinde 5 kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamıyor ve kalesine bir şut geliyor, gol oluyor. Gerçekten kısmet, bazen de şans bunun tamamen önüne geçen bir faktör oluyor. Oyunun üzerinde de o yüzden şans oyunları yazıyor. Lütfen kendinizi sıkıntıya sokacak miktarları oynamayın efendim. Değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz. Son karşılaşmamız 21.45 kapanış kuşağı İtalya Serie A Milan Atalanta mücadelesi. Hızlı bir şekilde takımları kontrol ettiğimizde, biraz önce de belirtmiştim, Milan Lig'de 4. sırada 67 puan, Atalanta Lig'de 7. sırada 55 puanda. Herhangi bir Avrupa şansı da gözükmüyor şu anda Atalanta takımının. Değerli dinleyenlerimiz, ilk yarı 0 diyeceğim bu karşılaşma için.
1: Az önce ben Roma'nın Juventus'u yakalama şansı var dedim ama Milan'dan bahsediyorum. Düzelteyim çünkü Milan şu anda Juventus'un altında gözüküyor. Yani Atalanta ilginç bir takım. Milan'ı zaten çok saymıyorum. Çok benim iddia açısından düşman bellediğim takımlardan birisi. Atalanta
2: doğru zaten.
1: Bir ara bayağı iyi gitti o zaman, sonra tekrar düşüşe geçti. Bugün ama Milan karşısında gol atabilir. TGS 2-3 gol diyeceğim.
0: Yani son haftalarda iyi bir Atalanta yok. Avrupa potasından da uzaklar. Burada galibiyete ihtiyacı olan taraf Milan. Çok kötü son birkaç hafta geçirdiler. Udinese mağlubiyetiyle başlayarak. Geçen hafta da 3 puan ailelerine yazdıramadılar. Bugün San Siro'da bir reaksiyon gelebilir diye düşünüyorum. Çok gollü bir maç olmayabilir ama ben maç sonu 1 diyeceğim. Milan'dan bugün evinde bir reaksiyon bekliyorum Şampiyonlar Ligi'ne tutunmak için.
2: Değerli dinleyenlerimiz, İtalya Serie A'da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. 14-30 kuşağında Almanya 2. Lig'de 3 mücadelemiz var. Önemli karşılaşmalar. Hızlı bir şekilde bu mücadelelerle devam edeceğiz. Düsseldorf-Elversberg mücadelesi net tercihimdir, tek tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum.
1: Şimdi üst tarafta özellikle hem Hannover hem de Paderborn çok güzel ikramlar yaptı. Bugün Elversberg kazanırsa eğer puan farkını 3'e çıkaracak ve son haftaya artık girmiş olacağız. Bilmiyorum Hannover ile Elversberg arasında. Gerçi orada genel avaraja bakıyor değil mi? Evet, genel avarajda da Elversberg önde gözüküyor. Aralarındaki maça da bakmak lazım. Ama 3 takımda 59 puanda. Schalke'den sonra kim gelecek? Fortuna Düsseldorf ya üste gelecek mi diye hayal kurarken bir an...

0: Da aşağı doğru göndermeye başladık. Şu anda dün
1: Playoff'dalar.
0: Magdeburg'un kazanması, Braunschweig'in yine puan alması ile beraber 14. sıraya kadar düştüler. Zor maç. Ben en az 3 gol bekliyorum mücadelede. Bilmiyorum ne veriyor ama ilk yarıda da 1,5 gol üstü olabilir. Erversberg'den dolayı çünkü tempolu oynayan bir takım.
1: Ben karşılıklı gol bekliyorum. Burada Elversberg tabii ki daha iyi bir takım. Ligdeki konumları da bunu açıklıyor ama Fortuna Düsseldorf'un da burada puan ve puanlara ihtiyacı var. Hatta bir puan bile yetmeyebilir Düsseldorf'a. Evlerinde gol bulurlar. İki takım da gol atar.
2: 14-30 kuşağıyla devam ediyoruz. Hertha Berlin, Greuther Fürth mücadelesi. Derdini yanarımız takımlara baktığımızda ligde 7. sırada Hertha Berlin 32 karşılaşmada 48 puan topladılar. Greuther Fürth küme düşme potasında yer alıyor. Ligde 17. sırada 32 karşılaşmada 34 puan. Şöyle bir bilgi vermek isterim. En alt sırada Prusen 29 puan. Greuther Fürth 34. Düsseldorf 34. Arminia Bielefeld 36 puanda. Çanlar çalıyor gerçekten. Greuther Fürth adına çok ama çok önemli bir mücadele. Derdinenlerimiz net tercihimdir, tek tercihimdir. Umarım beni de yanıltmazlar. 2,5 gol istiyorum bu mücadeleye.
0: Şimdi Pürüsen gitti artık. Onlar kalamaz öyle gözüküyor.
2: Doğru.
0: Çünkü iki maç var. Değil mi? İki maç kazanırsa da 35 puan ediyorlar. Zaten en iyi ihtimalle playout oynayabilirler. Öyle
2: Onu bile
0: gözüküyor.
2: oynayamazlar bence.
0: Biraz zor gözüküyor. Fürth kazanırsa 37 puana çıkacak ve Bielefeld'i geride bırakacak. Bielefeld çünkü 33 mücadelede Braunschweig'i de yakalamış olacak. Çok çok önemli.
2: Hayati
0: Hertha
2: maça
0: Berlin,
2: çıkıyor ya.
0: tabii Hertha Berlin'in bir iddiası yok. Yani son maça taşımak için Fürth'ün iddiasını bu maç mutlaka kazanması gerekiyor. Son maçta da içeride Fortuna Düsseldorf'la oynuyorlar. Yani yine rakibiyle oynuyor. Ben de sana katılıyorum. Yani burada Fürth'ün gol
2: Açık
0: veya
2: olacak.
0: goller bulacağını düşünüyorum. Ya da bulmak isteyeceğini düşünüyorum. O yüzden gollü bir maç bekliyorum. 2,5 gol üstü var. 3,5 gol üstü olur.
1: Ben valla buraya şöyle bakıyorum. Son haftalarda yine beraberliklerle de olsa bir şekilde puan toplayan Fürth burada daha çok puana ihtiyacı olan taraf. Hertha Berlin'in bir iddiası yok. Bir endişesi de yok. Çifte şans Greuther Fürth deplasmanda kaybetmez oranı 1,60'a yakın. Ben Greuther Fürth'ün bugün hep görüyoruz ya küme düşme hattındaki takımların reaksiyon galibiyetleri aldığını. Bugün deplasmanda puan alabileceğini düşünüyorum. Çifte şans Greuther Fürth diyeceğim.
2: Ben de biraz gollere gittim bu karşılaşmada. Taraf bahsi pek bana güven vermediği için. 14-30 kuşağı son mücadelemiz. Prusen-Darmstadt 98 mücadelesi. Söz sende sevgili Caner Aydaş.
0: Yani artık ev sahibi kazansın. Darmstadt'ın bir iddiası yok. Aşağıyla
2: Hiç yok.
0: yukarıyla. Hani denersen maç sonu bir derim ama yine de gol bulabilirler. Ben var ve üst bekliyorum yine burada da.
1: Yani iki takım da gol atar denenebilir. Darmstadt yarıştan koptu geçtiğimiz haftalarda. Artık onların bir beklentisi yok sezondan. Pürüsen mucizeyi kovalıyor. 5 puanlık bir fark var artık. Bitime sayılı haftalar kala. İki takım da gol atar diyeyim ben de.
2: Ben yorum dahi yapmıyorum bu karşılaşmaya. Kuponlara yazılacak bir seviyede görmüyorum. Kimseyi de yanlış bilgilendirmek istemem bu karşılaşmada. Değerli dinleyenlerimiz, Almanya 2 Bundesliga'da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Çok önemli iki maç olduğu için yakın bölgeye götürüyorum sizleri. Yunanistan'a. Sen zaten
1: Oo.
2: oradan daha yeni geldin. Bodrum hemen karşısı.
1: Yüzerek geçecektim de soğuk
2: İki
1: yazar.
2: mücadelemiz var. Hemen ondan sonra da reklam aramız geliyor. Rejimiz uyarıyı yaptı. Açılış mücadelemiz Şampiyonlar Grubu 19-30 kuşağı AYK Panathinaikos mücadelesi sevgili Caner Aydaş.
0: Ayaka iyi gidiyor Ozan gördüğüm kadarıyla. 3 maç var. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bu maçı kazanırlarsa şampiyonluklarını ilan ediyorlar mı? Ozan san şey Burak sanki ediyorlar gibi. Öyle
1: Hemen kontrol ediyorum.
0: çünkü 6 puan fark var. 3 maç var. Bu maçı kazanırlarsa 6 puanlık fark devam eder.
2: Şampiyon oluyorlar.
0: Değil mi? Sanki oluyorlar gibi. Bence içeride bunu kaçırmazlar ya. İçeride kazanır AYK'tine.
1: Valla AYK ben de kazanır diyorum ve AYK'ya sabah kendi yayınımda da söyledim. 1924'te İstanbul'dan giden Rumların kurduğu bir takım. Hatta AYK'nın açılımında İstanbul Spor Kulübü benzeri bir şey çıkıyor işte. Yunancası ve orada da Türk takımı olarak nitelendiriliyor AYK. Ben o yüzden şampiyon olmalarını istiyorum. Bugün de umarım kazanırlar. Ben de AYK kazanır diyeceğim.
2: Zaten 1,25'lik bir oran açılmış AYK'ya. Bu arada Panathinaikos'u kontrol ettim. Şampiyona grubunda daha henüz gol atamamış bir takım.
0: Evet.
2: Yani o yüzden 1,25 oran beni tatmin etmediği için de yine kupon seviyesinde görmediğim bir karşılaşmadır. Ama ideal tercihimi de soracak olursanız 1 ve 1,5 gol üst diyebilirim bu karşılaşma için. Değerli dinleyenlerimiz, son mücadelemiz şampiyona grubunda. Olympiakos PAOK mücadelesi. Hemen durumlarını kontrol ediyoruz. Ligde yani şampiyonada 2. sırada PAOK 61 puan. 29 karşılaşmada Olympiakos'ta yine 29 karşılaşmada 61 puan. Artı 34 averaj PAOK. Artı 33 averajda Olympiakos. Bir gol fark var sadece averaj olarak aralarında. Onun dışında her şeyleri aynı.
0: Evet, bu arada çok iyi hakemler atanmış maçlara, onu da söyleyeyim. İki mücadeleydi. Bakalım nasıl yönetecekler. Biri İspanyol, diğeri de sanırım İtalyan. Ama iyi hakemler. Ya bu maçta bence bol bol kar çıkar. Hani yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa. Burası için de karşılıklı gol var olabilir. Maç da bitmeyebilir.
1: Ya zor maç olaylı olabilir. Valla ben de burada TGS 2-3 diyeceğim ya. Maçın genel temposu, seyirci baskısıyla, maçın hararetiyle birlikte düşük olabilir diye düşünüyorum. Hakikaten zor maç. Burada da biraz daha PAOK'a gönül bağım var. Razvan Lucescu'dan ötürü bakalım, bilmiyorum neler olacak.
2: Değerli dinleyenlerimiz, benim de bu karşılaşmadaki tercihim sevgili Goat Alacı'ya katılıyorum. TGS 2 ya da 3 gol bandı benim de ideal tercihim olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Yunanistan Süper Lig Şampiyonu grubunda da konuşmadığımız bir mücadele kalmadı. Reklam arasına gidiyoruz. Saat başı tekrardan beraberiz efendim.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: İleri de Shell, ileri de Shell, ileri de ileri de ileri de Shell.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
12: Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
3: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyospor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
7: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Almanya 2 Bundesliga'yı yorumlamıştık. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda rahat bir şekilde oynamak istiyorsanız 301-304 bayi koduyla Baygün İddia üzerinden rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Baygün aplikasyonunu indirerek diğer yazarlarımız ve editörlerimizin kuponlarını da görebilirsiniz efendim. Sevgili Can Aradaş, Almanya 2'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. 3 değerli dinleyenimizden bir mücadele geldi ama iddiaya yansımış mı, hemen onu da bir kontrol etmek isterim. Muğla Spor Elazığ Spor mücadelesi.
8: Göremedim ama.
7: Şu anda iddiada biz göremediğimiz için bu karşılaşmayı yorumlayamıyoruz ama genel olarak bir tahmin istiyorsanız TGS 2 ya da 3 gol bandına çok yakın bir karşılaşma olarak yorumladım ben.
8: Yani zor bir maç. Neden zor bir maç? Çünkü şöyle baktığım zaman final mücadelesi Elazığ Spor favori gözüküyor. Doğru. Bu mücadelede ya da birbirine çok yakınlar. Hani maç uzayabilir. O yüzden hani sıfırdan sıfır sanki mantıklı gibi gözüküyor.
7: Sevgili Alaca, Muğla Elazığ ile ilgili bir yorumun var mı değerli dinleyenlerimizin isteği üzerine?
6: Ya yakından takip etmediğim için net bir yorum yapmayayım ama gönlüm Muğla'dan yana, tahmin edersiniz ki. O yüzden bilmiyorum artık, iyi olan kazansın, ne diyeyim.
8: Ben peki, de Elazığ'ı destekliyorum.
7: Değerli dinleyenlerimiz, İngiltere Premier Lig'le devam ediyoruz. Bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumlamaya çalışacağız. 16 kuşağı Burnley Aston Villa karşılaşması ligden düşen takımlar arasında yer alıyor. Wolverhampton ve Burnley garantilendi ligden düşmeleri. Aston Villa da şu anda Şampiyonlar Ligi potasında yer alıyor. Bir karşılaşması eksik, 58 puan. Hemen en yakın rakibi 6. sıradaki Bournemouth 55 puanda. Zor bir karşılaşma ama bir zahmet de Aston Villa bu mücadeleyi yensin diyeceğim. Küme düşmüş takıma karşı 2 ve 1.5 gol üst ideal tercihimdir.
8: Şimdi burada şöyle bir durum var. Aston Villa kupayı kazanır, ligde de ilk 5'e giremezse 6 takım gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. Sanki böyle bir şey planlanıyor gibi geliyor bana. Sezon sonunda tabii Aston Villa'nın kupayı alacak garanti değil ama
6: favori
8: gözüküyor. Sanki oraya doğru bir gidişat var.
7: Doğru.
8: Yani aşağıdaki takımlar
7: ve
8: sürekli
7: kötü oynuyorlar da.
8: Sürekli kazanıyorlar sanki. Aston Villa 2 maçı kaybediyor. Bu maçı da kaybederse bir maçlık bir fark kalmış olacak.
7: Doğru,
8: değil mi?
7: Doğru.
8: Bournemouth geldi 55 puanda. yani Aston Villa kazanır normal şartlarda ama kazanır mı kısmını bilmiyorum. Yani ben kuponuma eklemeyeceğim yani Aston Villa'nın durumundan dolayı.
6: Ben burada biraz oranı yükseltmek için ikinci yarı Aston Villa kazanır diyeceğim. 1.76'lık bir oranı vardı sabah iddia.com üzerinde. Şunu da düşünerek yaptım. Hafta içi zor bir Nottingham Forest maçı oynadılar. 4-0 net bir galibiyet. Biraz yorgunluk belki rotasyonla birlikte maç biraz zorlayabilir ama ikinci yarıyı bence Aston Villa kazanır. Bugün tökezleyeceklerini zannetmiyorum. Çok samimi olmaz eğer tökezlerlerse.
7: 16 kuşağı Crystal Palace Everton mücadelesiyle devam ediyoruz. Takımları kontrol ettiğimizde ligde şu anda 15. sırada yer alıyor. Crystal Palace 34 karşılaşmada 43 puan. Küme düşme potasından 7 puan uzaklıktalar. Avrupa ile ilgili herhangi bir şansları bulunmuyor. Everton ligde 10. sırada 35 karşılaşmada 48 puan. Everton'ın da yine Avrupa ile ilgili bir bağı bulunmuyor. Küme düşme potasından da oldukça uzaklar. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim bu karşılaşma için.
8: Şimdi burada Palace 1 puan alırsa 35 kaç olur? West Ham 35 mücadelede. Bir de City ile erteleme maçı var. Sanırım 1 puan alırsa ligde kalmayı garantiliyor. O yüzden bugün mutlaka 1 puan almak isteyecektir. Konferans liginde de finale yükseldi. İyi bir performans gösterdi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'ı elediler. Ben maç sonunda bir beraberlik bekliyorum. Yani Everton, Crystal Palace içeride bence yenilmez. O 1 puanı bu maçta alır.
6: Yani burada ben karşılıklı gol bekliyorum. Everton'da geçen hafta City'ye çelme taktı. Genel itibariyle orta sıradalar. İyi de bir futbol oynadıklarını düşünüyorum en azından bulundukları konum itibariyle. Deplasmanda gol bulurlar yorgun Palace'a karşı. İki takım da gol atar diyeceğim.
7: Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Çok da hoşuma gitti. Sağ olsun var olsun efendim. Ömer Bey. İyi yayınlar. Radyo Spor'un 3 objektif yorumcusu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ayrımı yapmadan takımlarını en çok eleştiren kişilere saygım sonsuz. Sizleri severek dinliyoruz. Nefesinize sağlık demiş. Doğru söylemiş Ömer Bey. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak radyoda en çok Fenerbahçe eleştiren isimlerden birisi benim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak da Beşiktaş'ın kötü gidişinde lafını esirgemeyen Burak Alaca ve Caner Aydaş var. Yorumunuz için de çok çok teşekkür ederim. Ne gördüysek onu konuşmaya çalışıyoruz burada. Programımızda iddia programı olduğu için çok detaya inmemeye çalışıyoruz. 16 kuşağı Nottingham Forest, Newcastle mücadelesi çok güzel bir karşılaşma tempo açısından. Sürpriz tercihim ilk yarı KG, ideal tercihim KG var ve maçın 2.5 gol üstüne gitmesini bekliyorum kombin olarak.
8: Evet, Forest de bugün kazanırsa bu işi tamamen bitirebilir. Newcastle zaten şu anda rahat konumda, düşme potasının 9 puan önünde. Bu da aslında hani bir düşme korkusu yaşamadığını gösteriyor ama Forest'a 1 puan da bu maçta gerekebilir. Ben gollü maç bekliyorum. Forest'ın da Newcastle'ın da skora katkıda bulunacağını ve maçın da üste gideceğini düşünüyorum.
6: Burada en fikrim Newcastle çok büyük bir kaygı barındırmıyor zaten bulunduğu konum itibariyle. Nottingham Forest'a 6 puanlık bir fark yaratarak düşme hattıyla rahatlamış konumda. Avrupa'dan da elendiler. Artık ligi odaklanabilirler. İki takım da gol atar. 2.5 üste de gider bence maç.
7: Ayrıca buradan Vitor Pereira'yı da tebrik etmek gerekiyor. Takımın başına geldiği günden itibaren inanılmaz bir ahenk getirdi. Avrupa'da başarı getirdi. Aston Villa'ya elendiler ama hiç beklenmedik şeyler yapan bir Nottingham Forest vardı. Yine ligde de Chelsea deplasmanında kazanan, Sunderland'ı deplasmanda 5-0'la geçen, Tottenham'ı, küme düşme potasındaki Tottenham'ı deplasmanda 3-0 geçen bir Nottingham vardı. Tebrik ediyorum oynatmış olduğu futboldan dolayı.
6: Hocadır.
7: Yani bir şey de diyemedim. Çok büyük bir hoca mıdır değil midir ona bir yorumum yok ama.
6: İyi hoca.
7: İyi hocadır diyebilirim ben de. 18-30 kuşağı West Ham Arsenal mücadelesi şampiyonluğu yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Ligin lideri Arsenal 35 karşılaşmada 76 puan. Ligde ikinci sırada Manchester City 35 karşılaşmada 74 puan. Eğer Everton'a 2 puan bırakmasaydı puanlar aynı olacaktı. Hatta averaj olarak da üstünde olacaktı Arsenal'ın. Çok büyük bir fırsatı tepti Manchester City. West Ham Arsenal mücadelesinde de orana gittim. Tercihim 0'dan 2 Arsenal kazanır şeklinde.
6: Ağzından bal damlıyor.
8: Şimdi City tabii elinin tersiyle aslında şampiyonluğu Arsenal'e vermek üzere. Eğer bu maçta puan kaybederse bence şampiyonluk gider ama kazanırsa bence bu iş büyük bir ölçüde biter. Neden? Çünkü sonraki maçı içeride Burnley zaten dikten düşen bir takım. Ve son maçta Palace deplasmanı. Palace'da bir güzellik yapabilir. Tırnak içinde söylüyorum. City'yi şampiyon yapmazlar. İstemezler. O yüzden Arsenal'in şampiyon olmasını isterler. Bu duygusal bir yorum olsun. Bence bugün final. Eğer bu finali kazanırlarsa bence Arsenal'in şampiyonluğu hayırlı olsun. Burak Kardeşime de hayırlı olsun.
7: Sevgili Burak Alaca 3 gündür aynı Arsenal tişörtüyle geziyor.
8: Ya Arteta 5 senedir aynı kazağı giyiyor. Bu Arsenal'ların hepsi böyle pinti yani.
7: Denize girip pinti çıkartıp orada yıkayıp geliyor herhalde.
6: Ganj nehrine girdiler üstüne.
8: Bu arada Arsenal'in aynı şeyi giydiğini görüyorsun değil mi?
6: Tabii.
8: Sürekli siyah
6: 30 kazak. 30 Mayıs'a kadar çıkartmayacağım. Dün yatarken de üstümdeydi.
8: Arteta'nın kıyafetini görünce lise yıllarım aklıma geliyor. Gri pantolon. Hatırlıyorsun. Sen hatırlamazsın. Ha. Sen hatırlarsın. Ben niye onu anlatıyorum. Üst tarafta işte şey hani bizde forma vardı. Tek tip forma.
7: Doğru.
8: Adam geldiği günden beri ya kardeşim senin param mı yok? Bu İspanyollar ne kadar cimri ya, ben anlamadım ya.
6: Adamda belki aynısından 20 tane var abi. Çok
8: ya
6: sevmiştir
8: almıştır. Ya kardeşim ara ara bir değiştir.
7: 20 tane aynısından olsa 20 tane aynısından alınır mı ya bir ceket?
6: Abi çok paran varsa istersen
8: ceket
6: 120 tane
8: alırsın. Ceket de yok ya görüyorsun Simon, işte şey. Kazak kazak. Kazak bak şimdi bugün yine bak yine aynısı.
6: Emery de öyle bu arada. Onda da aynı kazak var senelerdir.
8: Emery adamdır ya. Emery adamdır. Yok.
6: Doğru. Totem olabilir. Totem olabilir.
7: Bu arada West Ham takımıyla ilgili de bilgi vermek isterim. Bugün Arsenal'ı içeride ağırlayacaklar. Küme düşme potasının ilk sırasında yer alıyor.
6: Tottenham da kazandı.
7: Kazanmaktan başka çaresi yok West Ham takımının. İnanılmaz bir karşılaşma bizleri bekliyor. 18-30 kuşağında benim alternatif tercihimde gol var olur. Bir gol atabilir West Ham iç sahada. Olabilir. Atmak zorunda bir de.
8: Son 4 maçların gol ortalamasını söyleyeyim mi? Arsenal'in özellikle West Ham'ın sahasında oynadığı maçlarda birinde 6-60 birinde 5-60.
7: Arsenal.
8: Gördüğün gibi zaten gülüşten anlayabilirsin ama ondan önceki 2023'te 3-1 yenmiş West Ham. Umarım bugün de Arsenal kazansın. Yani neyse şimdi Burak kardeşim üzülmesin.
7: Çok zor. Peki. Değerli dinleyenlerimiz, İspanya La Liga ile devam ediyoruz. Sevgili Alıcı, senin var mı bir eklemek istediğin bir şey West Ham Arsenal?
6: Arsenal burada hafta içinin de yorgunluğuyla birlikte bence biraz daha tempo düşük bir maç olabilir. Skoru erkenden alıp kapanabilirler. 2 ve 4.5 alt diyeceğim.
7: O da mantıklı.
6: Bugün de bu arada büyük kırılım yani West Ham küme düşmenin içine taşıyor. Yarın da Fulham Tottenham Leeds de oynayacak evinde bu arada. Yani nispeten favori olduğu bir maç formda olduğu için West Ham için kritik ama kazanamazlar.
7: Bu arada Beşiktaş mücadelesinde Orkun Kökçü kaleyi bulan şut çeker tercihim vardı. Daha 2. dakikadan geldi. Oranda 1.55 civarında. Tebrik ediyorum. İkinci dakikadan kazandırmış oldun.
6: Gol de attı. Oynamıştık da güzel oldu.
7: Mallorca Villarreal mücadelesi La Liga 15 kuşağıyla devam ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Mallorca ligde 16. sırada küme düşme potasının sadece 1 puan üzerinde yer alıyor. 16. sıradalar 38 puan. 17. Girona 38 puan. Alaves 37. Levante 36 puan. İnanılmaz gerçekten. Çok önemli bir mücadeleye çıkacaklar. Rakip takım Villarreal Şampiyonlar Ligi potasında 3. sırada 34 karşılaşmada 68 puan topladılar. Bugün Villarreal yenilse de yeri değişmeyecek Villarreal takımının. Ben çok burada sürprize gidiyorum. Vedat Muriç gol atar diyeceğim ben burada.
8: Maç karakolda biter diyorsun.
7: Vedat Muriç'in golünü bekliyorum.
8: Şimdi bugün kazanırsa Mallorca 41 puana çıkacak ve dün Sevilla oynadı, kazandı. Sevilla'yı geçmiş olacak. Yani bu durumda 12. basamağa kadar çıkıyor. Gerçekten ligde kalma yarışı İspanya'da nefes kesiyor. Levante, Alaves, Girona. Bu da İspanyollar Girona diyor. Biz Girona diyoruz. Bazıları Girona diyor. Doğrusu Katalanlar Girona diyor. Ben bir Katalan geçmişi ya da şey olarak Katalanca iyi bilirim.
6: Anadolu'da Girona diyen de vardı
8: Girona
6: mesela.
8: Diyorum.
7: Suratından ama, da belli zaten. Iğdır Katalan'ı diyor.
8: Evet aynen. geçen eşimle beraber bakıyorduk. Girona da diyorlarmış. İspanya'nın belli kesimi. Böyle garip yani. Aslında Girona'ya, Girona artık neyse artık. Bugün Mallorca. Orada 2 L olunca Y okunuyor. Mallorca mesela Mallorca değil. Değil mi? Hani Mallorca.
6: Aston Villa gibi şey ama araştırdık.
8: Valla bugün karşılıklı gol var olur ama umarım Mallorca'ya kazanır. Çünkü Mallorca'nın kalmasını istiyorum.
7: Ben de,
8: ya.
7: Ben
8: çok pozitif futbol oynuyor. Villarreal'i de tebrik ediyorum. Haftalar önce Şampiyonlar Ligi'ni garantilediler. Sadece keyfi maçlara çıkıyorlar.
6: Bu arada bu İspanyol telaffuzun da orada kendi içinde de ayrılıyor. Mesela bu evet. Sergio Lul G ile okunurken Sergio Rodriguez'e Sergio olarak okunuyor mesela. Senerce bu da konuşulmuştu. O bölgeden bölgeye değişiyor herhalde. Ben burada iki takımdan da gol bekliyorum. Mallorca'nın ihtiyacı var. Pozitif bir futbol oynuyorlar. Villarreal'in ihtiyacı yok diyoruz. Hani rahat bir konuda Villarreal haftalar kazanarak geliyor buraya. Yani form grafiği olarak da fena bir Villarreal görüntüsü yok. Ben iki takımda gol atar diyeceğim bu maç için.
7: Ben tercihimi belirttim burada. Vedat Muriç'in gol atmasını bekliyorum. Son dönemde de etkili. Ligde de bu sezon bayağı bir gol attı Vedat Muriç. 17-15 kuşağı Athletic Bilbao Valencia mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, zor bir karşılaşma. kadroları hızlı bir şekilde kontrol ettiğimde bugün Atletik Bilbao'da Prados oynayamayacak olarak gözüküyor. Valencia cephesinde de orta alanda 27 karşılaşmaya çıkan Beltran, yine defans hattında 22 mücadeleye çıkan Correa, defans hattındaki Copete bu mücadelede oynayamayacak isimler, ciddi anlamda eksiği var. Ben Atletik Bilbao cephesindeyim. Maç sonucu 1, Atletik Bilbao kazanır diyeceğim. Williams kardeşlerin aynı anda oynaması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Nico Williams da ilk 11'de gözüküyor.
8: Yani çok gollü maç olmayabilir Valencia'nın durumundan dolayı. O yüzden dengeli bir maç bekliyorum ben de. 2-3 gol bandında. Kim kazanır bilmiyorum ama ev sahibi tabii daha yakın galibiyete. Valencia'da ligde kalma yolunda bir direnç ortaya koyacaktır. TGS 2-3 gol diyeceğim.
6: Ben de iki takım da gol atar diyeceğim. Bilbao biraz daha rahat bir konumda. Avrupa iddiaları da bence fazla yok. Valencia'nın daha çok ihtiyacı var. Son haftalarda puan da aldılar. Karşılıklı gol var, bence üzmez bu maçta.
7: Bir alternatif tercihim de orta alanda oynayan Atletico Bilbao oyuncusu Sunset'in bu mücadelede gol ya da asist yapar seçeneği bende ön plana çıkmıştır. 19-30 kuşağı kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Real Oviedo Etape karşılaşması. Derdinenlerimiz ligde şu anda Oviedo en alt sırada yer alıyor. 28 puanla küme düşmeyi garantileyen takım Etape ligde 7. sırada. 34 karşılaşmada 44 puan topladılar. Küme düşse de bir gol atar diyeceğim ben. Karagümrük gibi yenmediği takım kalmadı son haftalarda. İnanılmaz bir performans gösterdi. Fenerbahçe'yi yendiler. Beşiktaş deplasmanında puan aldılar. Kendi kümede kalma savaşı veren takımla oynadılar. O takımı da yendiler 3-0 deplasmanda. Ama küme düşen bir Karagümrük takımı gördük. O yüzden belli olmuyor ne olacak. Gol var diyorum bu mücadele içinde.
8: Ben Hedafe'nin kazanmasını bekliyorum ya. Yani nasıl motive olacak bilmiyorum. Oviedo, onlara da geçmiş olsun. Deportivo falan Santander geliyor. Onlar da alta gidecekler. Bence Hedafe kazanır. Olası bir şampiyonlarla gidiyorum. Konferans ligine katılma hakkı elde edebilir belki sonraki haftalarda. Kalan haftalarda. O yüzden Hedafe'nin kazanmasını bekliyorum.
6: Ben Hedafe'den ötürü TGS 2-3 diyeceğim. Çok golü bir maç beklemiyorum. Sıradan herhangi bir Hedafe maçı gibi.
7: Derdinenlerimiz, son karşılaşmamız kaldı. Onu da değerlendirdikten sonra kısa bir reklama gideceğiz. Ama o da günün karşılaşmasına aday. El Clasico 22 kuşağı. Barcelona Real Madrid mücadelesi. Ligin lideri Barcelona 88 puan. Ligde ikinci sırada Real Madrid 77 puan. Barça adına önemli bir karşılaşma prestij için. Eksikleri de söylemek isterim. Bugün Yamal ve Christiansen Barcelona cephesinde oynayamayacak olarak gözüküyor. Real Madrid cephesinde Valverde, Arda Güler, Mbappe, Rodrigo, Militao, Cabellos, Carvajal, Mendy bu mücadelede oynayamayacak isimler. Çok eksik var gerçekten. Maç sonucu 1 ve 2.5 gol üst Barcelona diyorum. Sürpriz tercih olarak da ilk yarı 1.5 gol üst diyeceğim bu karşılaşma için.
8: Şimdi bir kere çok güzel bir mücadele. Dünyanın en büyük rekabeti, kabul edelim. En keyifli ve prestijli rekabeti. Seyir zevki en yüksek rekabeti. Hani bu kadar üst düzey rekabet edip kaostan uzak durmak da gerçekten çok ilginç. Belki dünyanın 3'te 1'i açıp bu mücadeleyi izliyor. Bu yönüyle İspanyolları kutluyorum. Bu kadar büyük bir rekabeti dünyaya izlettikleri için. Maça gelirsek, bugün Barcelona kazanırsa şampiyon oluyor biliyorsun. Real Madrid de buna izin vermemeye çalışacak. Bu arada yenilse ne olur?
7: Hiçbir şey olmaz.
8: 80 olur, 8 olur. 3 maç kalır. Hayır, şampiyonluğunu ilan edemez. Beraberlikte de şampiyon olur. Doğru mu?
7: Doğru.
6: Evet.
8: Evet, bu durumda skorların hepsi, yani iki skoru %66 yarıyor Barcelona'ya. Ben iki yarıda da karşılıklı gol var bekliyorum. İki yarıda da yaklaşık 6'ya yakın bir oran var. Hani 3.5 gol üstü, 2.5 gol üstü vesaire, bunları zaten konuşuyoruz. Veririz, önerelim. Ama bunun yanında da yüksek orandan her iki yarıda da karşılıklı gol var. 6 orandan önereceğim.
7: Sevgili Alaca.
6: Var, Real Madrid tarafında ruh sağlığı iyice bozuldu kulübün. Hafta içi bir kavga vakası vardı biliyorsunuz. Çok
7: neler oldu öyle.
6: Tchouaméni Valverde'ye yumruk atmış. Sonra düşen Valverde beyin sarsıntısı.
7: Beyin sarsıntısı geçirmiş. Hastanede şu anda da. Burnu falan da kırılmış. Nasıl bir kavga ediyorlar öyle?
6: Tchouaméni hakikaten araba kapı çarpmış gibi bir şey durumu var Valverde'nin yani.
8: İtti beni diyor ama. Yumruk atmadı diyor.
6: Onu aynen söyleyemez zaten bence de. Yani Mbappe'yi yollamak için taraftarlar imza kampanyası başlattı. Yüz binlerce imza var. Real Madrid'de ortalık karışık. Yani Arda inşallah bir sakatlığı var biliyorsun. Antrenmanlara çıkmıyordur. O toksik ortamdan bir şekilde dışarıda tutuyordur kendini. Çok enteresan, çok görmeyiz. böyle şeyler genelde büyük takımlarda. Ben burada bugün Barcelona'nın moral avantajıyla evinde şampiyonluğu alacak olmasının etkisiyle, derbi olması ağırlığıyla birlikte Barcelona'nın en az bir handikaplı, yani iki farklı kazanacağını düşünüyorum. 2.19'lu oranı var.
7: Sevgili Can Arkadaş, söyle bir daha bir kontrol ettim Real Madrid'in kadrosunu. Kimse yok ya kadroda.
8: Neden?
7: Yok yani, kimse yok takımda. Sol açıkta Bellingham gözüküyor, sağ açıkta Diaz gözüküyor. Forvet hattında Gonzalo, yanında Vinicius, orta alanda Thiago. Yani bu kadroyla çıkarsa Barcelona deplasmanında işi zor. Tarihi bir fark atmaya bile çalışabilir Barcelona. Burada hissiyat olarak bir şey daha gözüme çok çarptı. Rashford gol ya da asist yapar seçeneğini kontrol edeceğim. Oynamayı düşünüyorum. Çok da hızlı bir oyuncu. Katkı da verdi Barça'ya. Bir alternatif olarak da onu gördüm. Ben net Barcelona cephesindeyim bu karşılaşmada.
6: Bu arada şeyi gördünüz mü? Çok özür diliyorum. Antrenmanda, Barcelona antrenmanda Real Madrid'de yaşanan olaylarla dalga geçmek için Lewandowski ile Şezni birbiriyle yumruklaşıyormuş gibi bir sekansın içine girmişler. Video var orada, Şezni yerde kalıyor falan. Çok Barcelona psikolojik üstünü almış yani.
8: Yani kusura bakma da arada 11 puanlık var ya, daha sadece psikolojik üstünlük mü?
6: Genel
8: yani?
6: Üstünlüğü almışlar.
8: Ezip geçmişler yani. Yani umarım artı 6 olur. Barcelona 5-1 kazanır. Evet, tadından evet, yenmez. Evet. Ama Arda'ya üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Sonuçta hayat, tercihler. Ne dedi ya? Barcelona ayağına geldi. Ben Real Madrid'e gideceğim dedi. Ama ben her zaman ben olsaydım Barcelona'ya giderdim. Barcelona candır ya.
7: Ben de Barça taraftarıyım ya. Ronaldinho'ları, Messi'leri gördükten sonra oradan da pek ayrılamadım açıkçası. Rejimize teşekkür ediyorum Real mücadelesinde bize süre tanıdığından dolayı. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
0: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Radyo Spor. Reklam.

0: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
5: Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
9: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Fransa Lig 1'de kalmıştık. Serie A'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. 22 kuşağında başlıyor Lig 1'deki bütün mücadeleler. Dün de hangi maçı izleyeceğimizi şaşırdık sevgili Caner Aydaş. Avrupa karşılaşmaları var, lig mücadeleleri var, grubumuz var, sorumluluğumuz var, içeride kuponlarımız var. Dönüşümlü olarak hangi maçı izlediğimizi şaşırdık yani. Ekranı 5'e böldüm, yine takip edemedim.
10: Bir vallahi de FIBA basketbol şampiyonu ekibine falan var. Dün yetişemedik hiçbir
11: 9
10: şey.
11: 9 maçı takip etmeye çalıştım. Hayatımdaki, gerçi her sene böyle karşılaşıyorum ama hayatımdaki en zor günlerden birisiydi.
9: Katılıyorum. 22 kuşağı Özer Nice mücadelesi sevgili Caner Aydaş. Hemen ligdeki durumlarını kontrol ettiğimizde ligde 15. sırada Nice 32 karşılaşmada 31 puan. Ligde 16. sırada yani küme düşme potasının ilk sırasında yer alıyor Özer takımı. 28 puan topladı. Kazanmaktan başka hiçbir çaresi olmayan Özer takımı görüyoruz. Ben burada bir sürprize gittim. Tamamen sürprizdir. Önerim düşük miktardır. İlk yarı 1 diyorum bu karşılaşma için.
11: Evet, Fransa Ligi'nde de sezon bitiyor. Bu iki takımın 32 maçı var. Bazı maç takımlar 33 maç oynadı. Yani sadece 2 maç kaldı. Özer için son şans. Eğer bu maçı kazanırsa Nice yine ateşe atabilir. Keza Le Havre'ye ateşe atabilir ve son haftada deplasmanda alacağı galibiyetle beraber Lille deplasmanında bir anda ligde kalabilir. Gergin bir maç bekliyorum. Kartlı bir maç olur ama iki takımın da gol atacağı bir maç olur. Yani maç sonunda kim kazanır bilmiyorum. Umarım Özer kazanır. Bir heyecan gelir. Nice artık çok kötü yönetildi bu sezon. Ama karşılıklı gol var, bekliyorum.
10: Ben de maçın hem hararet düzeyine hem de Nice'in futboluna bakacak olursak TGS 2-3'te kalacağını düşünüyorum. Çok gollü olmayabilir.
9: TGS 2 ya da 3 gol bandına da katılıyorum. İki takım da gol atar, seçeneğinize de katılıyorum. Anje Strasbourg mücadelesi değerli dinleyenlerimiz belirtmiştim biraz önce 22 kuşağında başlıyor bütün karşılaşmalar. Ligde 13. sırada 32 karşılaşmada 34 puan topladı Anje. Deplasman takımı Strasbourg ligde 8. sırada 31 karşılaşmada 46 puan topladı. Küme düşme potasından oldukça uzak. Avrupa ile ilgili herhangi bir bağlantısı yok Strasbourg takımının da. Kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Ben bu mücadelede 2,5 gol alt derim bu karşılaşma için.
11: Evet, Avrupa'da Vallecano'ya elendiler. Benim için sürprizdi yani. Ben Strasbourg'un çıkmasını bekliyordum. Daha iyi bir takım görüntüsü vardı ama İspanyollar her yerde dediğin gibi bir adım önde. Şeye gelirsek Ajen'in de hani bence önemli bir sıkıntısı yok. Ligde kaldılar gibi gözüküyor. Maç sonunda iki takım da skora katkıda bulundu ve maçın da üste gittiği bir mücadele olur. Öyle düşünüyorum.
10: Ya Strasbourg burada moralsiz artık. Ligde Avrupa'ya gitme şansları kalmadı puan olarak. Avrupa'da da yollarına veda ettiler. Rayo Vallecano karşısında kendi evlerinde de kaybederek. Anje biraz daha rahat çıkacak maça kendi evlerinde. Onların puana daha çok ihtiyacı var. İki takım da gol atar. Bu maç için uygun bir seçim olur bence de.
9: Le Havre-Marsilya mücadelesiyle devam ediyoruz. Ligde şu anda 14. sırada yer alıyor Le Havre takımı. 32 karşılaşmada 32 puan eksi 13 averajı bulunuyor. Marsilya ligde 7. sırada 32 karşılaşmada 53 puan topladılar. Açıkçası Marsilya'nın Avrupa ihtimali devam ediyor. Ama Marsilya'da son dönemde bu fırsatı elinin tersiyle itiyor.
11: İtti.
9: Monaco'ya 2-1 yenildiler. Lorient'e 2-0 yenildiler. İç sahada Nice'le 1-1'lik beraberlik. Nantes'a da 3-0 yenildiler. Bu şekilde futbol oynuyorsan zaten Avrupa'ya gitme yani.
11: Yani 18 puanın 14'ünü kaybettiler. Son 18 puanın ve Lyon onlardan 3-4 puan gerideydi. Lyon geldi. Şimdi Marsilya'nın 7 puan önünde.
9: Ve şampiyonluk potasına girdi. Şampiyonlar Ligi potasına girdi.
11: Aynen, Şampiyonlar Ligi potasına girdi. Marsilya dediğin gibi kötü gidiyor. Burada Le Havre'nin ne yapacağı önemli. Doğru. Bence içeride kaybetmez Le Havre. Ligin en fazla puan berabere kalan takım, onu da söyleyelim. Bugün de beraber kalır. 6. beraberliğini de alır üstüne.
10: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Marsilya'da kulübün içi de karışık. Mason Greenwood'u gözden çıkarttılar. Aubameyang mezun duydunuz mu? Ekip yazmış. Bir tane kulüp yöneticisinin üzerine şaka olsun diye yangın söndürme tüpü boşaltmış. Kadro dışı bırakıldı. Böyle bir şaka olabilir mi böyle bir dönemde? Ve bunu yapan 35 yaşında bir oyuncu. 18 yaşında değil. Ortalık karışık. Zor maç. Yani TGS2-3 diyebilirim. Marsilya'nın bence bir reaksiyona ihtiyacı var Avrupa yarışında tutunmak için ama mevcut konjüktürde ne kadar kolay olur bilmiyorum. Buna çok bir şey diyemedim. Oynamazdım bu maçı.
9: İki takım da gol atar diyorum. Sürpriz tercihim ilk yarı iki takım da gol atar olacak burada. Le Havre'dan da bir tepki vermesini beklerim bu karşılaşmada. Metz-Lorient mücadelesi sevgili Caner Aydaş.
11: Evet, burada ev sahibi tarafından şöyle bir bakıyorum. Ligden düştüler. Hayırlı olsun. Lorient güvenli bir noktada ama Metz ligden düşmesine rağmen yine de sıkı savunmalar bazı maçlarda yapıyor, bazılarını yapıyor ama son 4 maçları bence bıraktılar. Bugün de gol atarlar, gol yerler, maçta üste gidebilir.
10: Ya burada Lorient'ın bir iddiası yok tabii, bir beklentisi yok ama Metz küme düşmüş, ligin belki de en kötü takımı. Ben burada Lorient'ın deplasmanda kazanmasını artık bekliyorum.
9: Ben bu karşılaşmada da yine iki takım da gol atar diyeceğim. Küme düşmesi garantilenmiş, Metz takımı rahat oynayacaktır. Rahat oynayan takımlar da gol buluyorlar son dönemde. Gol var ve 2,5 gol üst ideal tercihlerim. 22 kuşağı Monaco-Lille mücadelesi. Güzel bir karşılaşma. Ligde şu anda 6. sırada Monaco. Ligde 4. sırada Lille. Lille Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. Monaco takımı da Avrupa Ligi için mücadele ediyor. Bunun da bilgisini paylaşmak isterim. Son 2 karşılaşma. Monaco 2 mücadeleyi de kazanırsa 60 puana gelmiş olacak ama Lyon'un geçemiyor. Burada Avrupa Ligi ihtimali devam ediyor. Gerçekten zor bir mücadele. Monaco tarafındayım burada ben.
11: Şimdi burada tabii Konferans Ligi ve Avrupa Ligi şeyleri var. Nedir o? Ayrıca 4. olursa Şampiyonlar Ligi elemesi oynayabilir. Şimdi bugün 6 puanlık maç.
9: Neden? Bu bilgi önemliydi.
11: Evet, kazanırsa 4. Fransa'da ilk 3 direkt katılıyor. 4. ön eleme oynuyor. Monaco tabii son haftalarda, son 3 maçta yanlış hatırlamıyorsam 2 beraberlik bir mağlubiyeti var. Yani 9 puanın 7'sini kaybettiler ve rakiplerinin gerisine düştüler. Aslında Lille'den güçsüz bir takım değil. Bugün kazanmakta başka çaresi yok. Mutlaka kazanmak isteyecektir. Lille burada kalmak isteyecektir. Mutlaka bir puan isteyecektir. Ben VAR ve üst bahsinin kazandırmasını bekliyorum. Maç sonunda da umarım Monaco kazanır. Burada Lille'i sevmiyorum. Vallahi
9: ben
11: sevmiyorum.
9: Ben de.
10: Bu arada orada da Bruno Genesio ile sözleşme yenilemeyeceklermiş. Seneye de bir değişiklik olabilir. Ben de iki takımdan da gol bekliyorum. Maç üstte de gidebilir. Bu arada Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosu açıklanmış bir 40 dakika evvel. Onu da gördüm. Tchouaméni kadroda, o detayı da ekleyeyim. Enteresan. Demek ki Valverde
9: bir söyleyebilir haksızmış. Misin sevgili Alaca? Değerli dinleyenlerimiz de bilsinler kadroyu.
10: Kadroda bakalım, hemen eksikleri de az önce görmüştüm. Kontrol edelim.
11: Valverde yok herhalde.
10: Valverde yok.
9: Hastanede zaten.
11: Şimdi Burak, kadroya bakarken hafta içinde yaşanan, basına yansıyan şeyler gerçekse, takım kaptanına böyle davranan birisini kadroya almak büyük bir vizyonsuzluktur.
9: %100 katılıyorum yorumuna.
11: Yani Tchouaméni değil, Muamene olsun, istersen Mbappe olsun, istersen kim olursa olsun süresiz kadro dışı bırakılması
10: Mbappe gerekiyordu. Mbappe de kadroda değil bu arada.
11: Yok yani Tchouaméni'den bahsedeyim. Sen kimsin ya takım kaptanına gidip saha içinde şey yapıyorsun yani. Valverde bence o takımın en iyi oyuncularından birisi.
10: Lideri.
11: Görev adamı. Lideri. Yani
9: en yürekli oyuncularından da birisi yani.
11: Kesinlikle. Geç ya. Şımarık. Yani şimdi neyse, başka yerlere gireceğim. Sonra başka şeyle suçlanacağım. O yüzden girmek istemiyorum.
10: Kadroda olmayan
11: yeter
10: isimleri sayayım
11: ya
10: mı?
11: Gerçekten.
9: Bizler
11: hani,
9: seni anladık sevgili Can Aydar.
10: Yani. Kadroda artık olmayan isimleri sayayım mı hızlıca? Çok eksik
9: alalım lütfen.
10: Valverde, Arda Güler, Mbappe, Rodrigo, Ceballos, Carvajal, Mendy, Militao.
9: Tekrar ettiğin için teşekkür ederim diyelim. Ben de söylemiştim bu eksikleri o maç genelinde.
10: Bir handikap Barcelona 2.19 tekrar.
11: Artı 6.
9: Ben de 1 ve 2.5 üst Barcelona tarafındayım.
10: Öyle gözüküyor.
9: Barcelona'da iddiada hiç enerjim uyuşmadı. Yine beni kazandıramayan takımlardan birisidir Barcelona. Manchester United, Barcelona. Umarım bugün Barcelona'dan bir yüzümüz gülsün artık ya.
11: Manu'ya katılıyorum ya. Manu, Inter, Milan, hele İtalyanlar neyse.
9: Değerli dinleyenlerimiz, Monaco-Lille mücadelesinde bir alternatif tercihim de Balagun. Bu mücadelede gol atar seçeneği olacak. Son haftalarda da iyi oynuyor gerçekten. 36 karşılaşmada 19 gol, 4 asist yaptı. Büyük karşılaşmaları da seviyor. Florent Balagun'un gol atmasını bekliyorum. Rejimiz kısa bir reklam dedi. 3 karşılaşmamız kaldı Lig 1'de. Kısa bir reklama gidiyoruz.
5: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
12: Reklam.
13: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: ETS ile gel.
15: Radyo Spor.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
4: Bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
3: Bu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A.
8: Değerli dinleyenlerimiz, Lig 1 ile devam ediyoruz. 22 kuşağı Paris Saint-Germain-Brest mücadelesi. Hızlı bir şekilde yine takımları kontrol ettiğimizde ligin lideri Paris Saint-Germain bir karşılaşması eksik, 70 puanda. En yakın takipçisi Lens 67 puanda. Brest bugün oynayacakları rakibi ligde 12. sırada, 31 karşılaşmada 38 puan topladılar. Paris Saint-Germain inanılmaz bir seviyede futbol oynamaya başladı. Ve Şampiyonlar Ligi'ne de çok iyi başlamamışlardı. Bayern Münih gibi bir takıma deplasmanda bu şekilde futbol oynamaları gerçekten şaşırttı. Ben kupayı Bayern Münih'in almasını bekliyordum. Ama bu seviyede makinayı parçalayan bir Paris Saint-Germain varken, final mücadelesiyle ilgili de biraz da ben Paris'i favori olarak görüyorum. Teknik direktörü de bence Arteta'ya göre çok çok daha iyi. Luis Enrique'nin ben
9: çeyrek alım
8: teknik direktörlüğünü daha çok beğeniyorum. Bu karşılaşmada da 1 ve 2.5 üstü yine Paris tarafındayım.
10: Yani ciddi eksiklikler var. Şevalye onlardan birisi. Yine Hakimi, Mendes, Pacho, Zaha Emery gibi eksikler var. Ama Paris, tabii hoca bu sene Şampiyonlar Ligi serüveninde düşünerek kadroyu iyi koruduğunu düşünebiliriz. Yani ligde ciddi güzel bir rotasyonlar yaptı. Az süreler verdi. Ve oyuncuların diri kalmasını sağladı ki mesela örneğin hafta içinde oynatmadığı birçok oyuncuyu bugün oynatıyor. İşte Vitinha belki o her maç oynamak istiyor. Değişik bir tip. Yapacak bir şey yok. Kangin'i oynatıyor. Yine Fabian Ruiz zaman
9: Gonzalo
10: zaman.
9: Gonzalo Guedes.
10: Aynen öyle. Ndiaye oynatıyor. Barcola'yı oynatıyor. Ramos'u mesela
9: Gonzalo
10: oynatıyor.
9: Ramos,
10: aynen dediğin gibi. Yani bu Mayulu'yu sağ bek, sol bek, santrafor garip yerlerde oynatıyor ama bir şekilde oynatıyor. Yani o as oyuncularını, o makinenin az önce bahsettin ya, makineyi parçalayan o takımın önemli dişlilerini, işte Desire Doué'yi, Kvara'yı ve Dembele'yi korumaya çalışıyor. Juan Emez'i korumayı. Bu arada hani desen ki ya Türkiye'de bir takım kadrosunu say, herhalde bu kadar ezbere sayamam. Ama gördüğün gibi Paris'i sayabiliyoruz. Vallahi tebrik ediyorum. Bir kere Luis Enrique'yi tebrik ediyorum. Ne kadar sevmesem de Fransız takımlarını, belki Arap sermayesi vesaire, sermayeyle büyütülen bir takım olsa da ya da işte geliştirilen bir takım olsa da, adam çoluk çocuk da dünyaya futbol dersi veriyor. Çoluk çocuk da diyelim. Bunu özellikle altını
8: 23.7 yaş ortalaması bu takımın.
10: Şampiyon olacaklar Fransa Ligi'nde. Biraz heyecan yarattılar. Lens'e böyle bir heyecanlandırdılar vesaire ama hani bugün yine kazanırlar yedek oyuncularıyla. Belki yenik duruma düşerler. 2'den 1 olabilir vesaire. Ama ben gollü maç bekliyorum. Yani bugün yedek kadronun da ciddi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum Paris'te. Gollü maç bekliyorum.
9: Bu Almanya gibi Fransa'da da bu Farmers League diye bir tabir çıktı ya. Rahat bir şekilde şampiyon oluyor. General bir rotasyondan bahsettim. Mesela ben bunu destekleyecek bir istatistik vereyim. Osman Dembele bu sene Lig 1'de sizce kaç dakika süre almıştır?
10: Azdır yani.
9: 931 dakika. 10 tane tam maça tekabül ediyor mesela.
10: Mesela.
9: Brest bence kötü bir takım değil. Gol de buluyorlar işte. Lens maçını hatırlarsanız 3-0'dan 3-3 olmuştu. Öndelerdi. Ben bugün 3.5 üste gitmesini bekliyorum. Bence Brest de skora eşlik edebilir rotasyonlu Paris'e karşı.
10: Yalnız Ozan, son bir sözüm olsun. Tabii ki. Kvara'yı da ayrı bir pencere açmak lazım. Şey. Yani bizim komşumuz burada yan tarafımızda. Ben gerçekten gurur da duyuyorum onun o gelişimi için. Bayern Münih'i hani Almanya'da perişan etti ya. Yani durdurulamıyordu gerçekten, bilmiyorum maçta ne dersin ama.
8: Maçı izlerken Kvaratskhelia ile ilgili yorumum şu şekildeydi. Bu sezon bir takıma en fazla katkı veren oyuncu benim düşünceme göre Kvaratskhelia. Büyük topçu öncelikle. Topu ayağına alışı, teknik hareketleri, sol çizgi, orta alan, şut, dribbling hepsi var. Gerçekten çok beğeniyorum. Luis Enrique ile ilgili de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kariyerinin en kötü dönemini yaşayan oyuncuları aldı. Kötü bir Paris Saint Germain aldı. Dembele gibi son dönemi bitik bir oyuncuyu aldı. O oyuncu Ballon d'Or'u aldı. Vitinha gibi takımdan ayrılması konuşulan bir ismi bambaşka bir seviyeye getirdi. Désiré Doué gibi gencecik bir oyuncuyu Şampiyonlar Ligi klasmanında zirveye çıkardı. Gerçekten Barcola. Büyük işler yaptı. Barcola yine. Ve Kvaratskhelia takviyesi zaten gerçek bir antrenör olduğunu gösteriyor. Yanlış anlaşılmasın, bu takımda Messi yok, Neymar yok, Mbappe yok.
9: Di Maria yok.
8: Ve bu takımla Şampiyonlar Ligi'ni alıp bir daha finale kalıyorsun. Büyük hoca, büyük
9: bu
8: hoca.
9: Bu arada ben de kesinlikle bir tebrik dahil etmek istiyorum Napoli yönetimine. Kvaratskhelia 65, Osimhen'i 75'e satarak belki 350-400 milyon euro kazanabilecekleri iki oyuncuyu evet. 130 milyona satıp
8: gerçekten %100
9: müthiş bir şey imzaladılar.
8: Rennes-Paris FC mücadelesiyle devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde takımlarımızı kontrol ettiğimizde ligde 5. sırada Rennes 56 puan. Rennes takımının da 4. sıraya çıkma ihtimali bulunuyor. 4. sıraya çıkan takım da biraz önce sağ olsun sevgili Caner Aydaş açıkladı. Şampiyonlar Ligi eleme oynayabiliyor. Bunun bilgisini paylaşalım. Rennes iç sahada Paris FC'yi ağırlayacak. Paris FC 11. sırada, küme düşme potasıyla bir bağlantısı yok. Avrupa ile herhangi bir bağlantısı yok. Maç sonucu 1. Rennes kazanır diyorum. Oran, kral oran farkıyla 1.40 civarında. Ben bunu bir tık daha yükseltiyorum. 1 ve 1.5 gol üstü 1.55 orandan tercihimdir.
10: Şimdi Lille'in Monaco'ya ne diyelim, gittiği bir günde, oynadığı bir günde tabii Rennes kendi sahasında kazanıp bir şekilde Lille'i geçmek isteyecektir. Ya da yukarıya Olympic Lyon'a yaklaşmak isteyecektir. Bence geçen hafta Lyon karşısında bir önemli bir avantaj kaybettiler. Bugün sahalarında kazanır. Açıkçası Rennes'in en az 2 gollü galibiyetini bekliyorum.
9: Valla burada ben de Nisan ayını geçiren Paris FC'nin deplasmanda gol atabileceğini düşünüyorum. Rennes kazanabilir, daha favori, buna hiçbir itirazım yok ama ben iki takımda gol atar demek istiyorum. Burada Paris FC'yi de beğendiğimi söylemem lazım.
8: Lig 1'de kapanış mücadelemiz Toulouse-Lyon karşılaşması. Ligde şu anda 10. sırada ev sahibi takım Toulouse 32 karşılaşmada 41 puan, 0 averajı bulunuyor. Ligde 3. sırada Lyon 32 karşılaşmada 60 puan topladılar. Artı 18 averajı bulunuyor. Toulouse'un da bu sezon kuponumu aldığımdan dolayı yaklaşık 10'a yakın mücadelesini izlemişimdir. Gol atan da bir takım. Paris Saint-Germain deplasmanında da gol buldular. Lens deplasmanında da. Monaco'ya karşı da, yani ligde oynadığı büyük takımlara karşı gol atan bir Toulouse var. Ben iç sahada Lyon'a da gol atmalarını bekliyorum. Charles Martinez ve öğrencileri, KG var, tercihimdir.
10: Ben de var ve üst bekliyorum. Lyon kazanır deplasmanda ama kazanırken de gol yiyebilir.
9: Burada ben de Lyon galibiyetinden yanayım. Toulouse evinde gol bulabilir. İyi bir takım. Saygı duyuyorum Toulouse ama dediğim gibi ben de 2 diyeyim. Çok karışmayayım. 1-0'a da bağlanırsa üzülmeyeyim sonra.
8: Değerli dinleyenlerimiz, Almanya Bundesliga ile devam ediyoruz. 16-30 kuşağı Hamburg-Freiburg karşılaşması. Şu anda ligde 11. sırada, 12. sırada Hamburg. 32 karşılaşmada 34 puan, eksi 15 averajı bulunuyor.

0: maçta 6 gol attı Avrupa arenasında.
1: Evet, Braga'yı elediler. 10 kişi kaldıktan sonra Braga karşısında ciddi bir reaksiyon gösterdiler. Maçı da kazanacak, deplasmanda kazanabilirler ama ya açıkçası hafta içinde işte kupada finale kalınması Avrupa Ligi'nde onlar için bir motivasyon kaybı olabilir. Oraya yoğunlaşabilirler. Rotasyon bekliyorum. Hamburg'un golünü bekliyorum yani. Bu yüzden karşılıklı gol ver önerici.
2: Ben de burada goller bekliyorum. Hamburg rahatladı kümede kalma anlamında. Puan tablosunda Freiburg'un çok umudu yok. Onlar Avrupa Ligi'ne odaklanacak. Çünkü Avrupa'daki serüvenini yürütmek adına burada ben de karşılıklı gole katılırım.
0: Değerli dinleyenlerimiz, biz bu karşılaşmalara normalde 2-3 gün önceden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kupon seviyelerindeki maçları hazırlıyoruz. Çünkü bizim de YouTube platformunda gruplarımız var, sorumluluklarımız var. Daha önceden hazırlıyoruz ama ben şu anda net bir şekilde söylemek gerekirse bir karşılaşmayı kupon seviyesinde gördüm. Net bir şekilde de kuponuma almayı düşünüyorum. 18-30 kuşağındaki Köln-Heidenheim mücadelesini. Ligde şu anda 14. sırada Köln 32 puan. Werder Bremen 32 puan. Wolfsburg 26 puanda. Ligden düşmüş Heidenheim'i ağırlayacak Köln takımı. Köln takımının da iç saha dışında oynadığı bir futbol yok. Ama iç sahada iyi sonuçlar alabiliyor. Ya bir zahmet kazansınlar, çok iyi bir oranı var. 1 ve 1.5 gol üst dediğimiz zaman 2 seviyesine geliyor oran. Ama Köln'den dolayı 1.5 üst diyemeyeceğim. Maç sonucu 1.80 orandan Köln taraftarıyım.
1: O zaman seni patlatayım. Bugün Heidenheim kazanır ve 26 puana çıkar. Yani Wolfsburg, St. Pauli ve Heidenheim 26 puanda olur. Son hafta artık kim kazanırsa play-out oynar. Kazanamayanlar da alt lige gider. Daha neydi hocanın ismi? Geçen hafta
2: 2007'den
1: Frank
2: beri.
1: Schmidt bitti demeden bitmez kardeşim. Tamam, lütfen hemen şimdiden düşürme Heidenheim'i. Heidenheim candır. Bugün de güzel heyecan yaşatacak bize.
2: Şu düşme hattında en iyi top oynayan takım da Heidenheim, biliyor musun? Hep bu yüzden evet, başlarıyor. Aynen. Fazla pozitif
1: oynamaya çalışıyorlar. O yüzden de onlara özellikle şey yapıyorum. Tüm Wolfsburg'un yenilmesiyle beraber Ozan, bugün dinleyicilerimiz için söyleyelim. 26-26-23 puanda Heidenheim. 2 maç var. Diğerlerinin 1 maçı, Heidenheim'in 2 maçı var. Heidenheim eğer bugün kazanırsa Heidenheim'de 26 puan oluyor. Bu durumda son hafta Wolfsburg deplasmanda St. Pauli ile oynuyor. Yani bu iki takım kendisi birbiriyle oynadığı için haliyle Heidenheim kazandığı anda ligde. Ya da play-out oynayacak en kötü. Onlar da kimle oynayacaklar? İçeride Mainz'da. Gerçi Mainz da dengesiz bir takım. Gider yener gelir şimdi ama.
2: Mainz Dortmund'la şampiyonu aldı bunun için. Evet.
1: Geçen hafta da St. Pauli deplasmanda yediler yani. Yendiler, yazıklar
0: olsun. Köln takımı iç sahada oynamasaydı kesinlikle böyle bir yorumda bulunmazdım. Ama Köln takımı da bugün kazanırsa bütün ipi kopartmış oluyor. Ligde kalıyor zaten.
1: Kaldı ki daha ligde.
0: Daha da bir rahatlamış olacaklar.
1: Hayır, daha yok ki bak Ozan.
0: 32 puandalar.
1: Ama şey, Wolfsburg ve St. Pauli 33 ya.
0: Evet.
1: Kazansa haftaya zaten birbiriyle oynuyorlar.
0: Beraberlik daha iyi alsa burada zaten bir şey fark etmiyor.
1: Hiç mi fark etmiyor? Yani şu anda şöyle, hani eskiden mahalle arasında oynuyorduk ya gazozuna çocuklarla falan böyle kendi aramızda. Şimdi Köln için öyle bir maç. Ama Heidenheim, Frank Schmidt ve arkadaşları.
2: Ne güzel aksan yaptın abi
1: bir,
2: orada.
1: Tabii lütfen, ben Alman geçmişim de var yani. Akrabalarımın hepsi Almanya'da sağ olsun. Yarısının Türkçe bilmese de konuşuyoruz zaman zaman. Heidenheim kazanırsa bir mucize gerçekleştirmiş olacak. Yani son haftaya taşıyacak en azından.
0: Net
1: bak,
0: konuştum.
1: Ligde kalır demiyorum.
0: Korkuttun beni de.
1: Bence girme. Bak ben bugün 4 orandan Heidenheim'e girerim. Kaybetse bile önemli değil. Benim için Frank Schmidt'in cesareti.
2: Feraseti.
1: Feraseti, neyse.
2: İşte cesaret, işte feraset. Ben de o zaman işte adam gibi adam.
1: Var ve üst diyorum yani.
0: Ben de o zaman
1: bu arada kazanır demiyorum. Var ve üst diyeyim de değiştireyim.
0: Bir karşılaşma izleyeyim ben de, bir göreyim o zaman mücadele nasıl başlıyor. Köln mücadeleyi istiyor mu, hırs var mı yok mu? Ona göre değerlendireyim çünkü sevgili Can Aralış'tan net yorumlar geldi, biraz korkuttu beni. 20-30 kuşağı Mainz Union Berlin mücadelesi kapanış karşılaşmamız. Sevgili Alaca, ilk yorumu senden alalım. Mainz Union Berlin mücadelesi.
2: Valla Union Berlin ilginç bir takım, hikayesi de mesela biliyorsunuz Berlin'de ana amiral gemisi Hertha Berlin olduğu için stadyumunun falan taraftarlarının yaptığı bir takım ama Bundesliga'ya çıktıkları bir günden beri asla keyif almadım Union Berlin'i izlerken. Ya Mainz bence daha keyifli bir takım, onlar da dengesiz ama yani ne karşılıklı gol olur derim bu maça, çok da onun haricinde girmem, iki takımın da tuzu kuru sayılır.
1: Şimdi Burak'ın söylediğine katılıyorum, çok haz almadığım takımlar. Ben şöyle bir hareket yapayım. Yani bu maçtan ne beklersiniz bilmiyorum ama sistem kuponları için her iki yarıda gol olur diyeyim. 12, 13, 14 oran neyse böyle saçma bir orandan oynasınlar.
2: Fatih Terim'in bir sözü vardı biliyor musun abi? Kimse harakiri yapacak kadar Japon değil diye. Sen o kadar Japonsun. Her programda böyle tercihleri görüyorsun.
1: Ben şimdi Iğdır daha yakın ya Japonya.

0: Haleli Asya doğru. Etkilenmişiz.
1: Uzak Doğu.
0: Tabii.
1: Mainz Union Berlin mücadelesi kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. İdeal tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı olacak Berlin'in oynadığı futboldan dolayı. Şimdi bütün elitlikleri konuştuk, değerlendirdik. Sizlere majör karşılaşmaları hızlı bir şekilde soracağım. Çünkü çok güzel karşılaşmalar var. Onları da es geçmek istemem. Sevgili Caner Aydaş, Ajax-Utrecht mücadelesi.
0: Ajax-Utrecht mücadelesinde Ajax'ın kazanmasını bekliyorum içeride. Bir dakika, bir şey var mı? Evet, Ajax'ın kazanmasını bekliyorum içeride.
2: Valla ben de Ajax galibiyetinden yanayım ama Utrecht gol atar mı bilemedim. KG'ye de denenebilir ama ben Ajax'tan yanayım. Artık Ajax bir zahmet ligi mümkün olduğunca yukarı noktada bitirsin. Mart'ta şampiyonluğu bitirdi PSV.
1: Birden bir iki oranı var kral oran farkıyla. Alternatif tercihimde 1 ve 1.5 gol üst, yine Ajax tarafındayım. Bir zahmet kazansın gerçekten. Feyenoord AZ Alkmaar mücadelesi.
0: Gollü maç bekliyorum. 3.5 gol üstü önereceğim.
2: Ben de 3.5 üste gider diyorum. Orada kıymetli oyuncular var. Feyenoord'un Asyalı golcüsü yine. Alkmaar tarafında Troy Parrott çok iyi bir sezon geçiriyor. Güzel maç olur.
1: Sürpriz tercihlerim. İlk yarı iki takım da gol atar. İlk yarı 1.5 gol üstü. Maç genelinde KG var ve mücadelenin de 2.5 gol üstüne gitmesini bekliyorum. Belçika Pro Lig şampiyona grubu 14-30 kuşağı. Yaklaşık 40 dakika kaldı. Gent Anderlecht mücadelesi.
0: Burada Anderlecht'in şu anda hala şeyi var. Nedir o? Avrupa Ligi playoff iddiası var. O yüzden Anderlecht'in deplasmanda puan almasını bekliyorum ama iki takım da gol atacağını düşünüyorum. Konuşamadım ya.
2: Zor maç. Gent ev sahibi olduğu için KG'ye katılırım. Anderlecht Avrupa'ya gitmek isteyecektir ama şampiyonluk grubunda da çok iyi bir performans görmedik Anderlecht'ten. %100 güvenemiyorum. O yüzden iki takım da gol atar. Güzel.
1: Stüdyoda bulunan 3 kişi de karşılaşma için iki takım da gol atar yorumunda bulundu. Cilua Mekelen mücadelesi 19-30 kuşağı.
0: Valla geçen hafta büyük bir avantaj kaybetti Union Saint. Bugün kazanmasını bekliyorum. İlk yarı 1 önereceğim.
2: Ben de 1 ve 4.5 alt diyeyim burada. Union Saint-Gilloa kaybeden yara alıyor şampiyonluk yarışında. Çok kızışmış durumda geçen sene olduğu gibi. Bugün evlerinde tökezlemezler.
1: Birden 1 diyorum ben de. 1.69'luk bir oranı var. Orandan dolayı tercihim birden 1 seviyesi. Onun dışında sevgili Caner Aydaş.
0: Old Firm var.
2: Ooo, şampiyonluk grubu.
1: Alalım tercihinizi.
0: Biliyorsun dünyanın en sert derbisi.
1: En sert derbisi.
0: Evet, kavga var. Bu arada izlemek lazım o
1: 14'te
0: maçı.
1: Başlıyor hem de.
0: Evet, birazdan başlayacak.
1: Hemen şöyle bir kadroları da kontrol edeyim.
0: Gencolar kesin izler yani. Burada televizyonun ayarlarıyla oynayacaklar.
2: Bu arada Soner anlatıyor maçı da Esport'ta.
0: Öyle mi? Evet, Soner'e de kolay
2: sevgili
0: gelsin.
2: Sevgili Soner Sancak, selamlar sevgili.
0: İnanılmaz derecede sert bir derbi. Dünyanın en büyük rekabetlerinden birisi.
1: Gerçekten öyle bu arada.
0: Glasgow rekabeti. Rangers değil mi? Glasgow dedim ama Rangers.
1: Rangers oldu.
0: Evet. Şimdi burada, bu arada iki takımın da, ben bir ek bilgi vereyim. İki takımın da 55 şampiyonluğu var. Yani bu sene kim şampiyon olursa
2: olacak
0: artı
2: tabii.
0: Olacak. Hearts da Celtic'e kaybetti geçen hafta. Şimdi Celtic kazanırsa.
1: Hearts olsun, ikisi de olamaz.
0: Evet, 3 puanlık bir fark var. 4 puanlık 4 fark puan. Var. Hearts olursa bu arada ilk kez şampiyon olacak. Evet. Aberdeen herhalde onların bir şeyini bozmuş. Başka da şampiyon olan yok.
2: Aberdeen'de şeyle biliyorsun, Alex Ferguson ne oldu sonra Manu'ya gitti. Şampiyonlar ligi aldı o dönem 83'te Aberdeen.
1: Doğru.
0: Yani güzel bir mücadele. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Kırmızı kart bekliyorum. Bol sarı kart bekliyorum. İşte tribünden her an her şey gelebilir.
2: Meşale
0: bekliyorum
2: gelebilir,
0: yani.
2: Lazer gelebilir.
0: Her şey gelebilir. Güzel bir maç. Bence izlesin dinleyicilerimiz. İzleyicilerimiz pardon.
2: Valla zor maçı ya. Ya burada goller olur. Bunun iki takımın arasında oynadığı maçlarda genelde goller görüyoruz ama ben 2.5 üst diyeceğim ya. Hadi karşılıklı gole de girmeyeyim. Celtic ev sahibi avantajıyla belki yukarıda farkı kapatmak için kazanabilir. 2.5 üst.
1: İki takım da gol atar diyorum ben de. Size katılıyorum. 14 kuşağındaki Celtic Rangers mücadelesi için. Nordsjælland Midtjylland mücadelesi. Mükemmel maç.
0: Burada tabii Aarhus büyük bir avantaj kaybetti. Öyle bakmak lazım. Ama yine hala liderler. Çünkü orada da Midtjylland. Hayır efendim, siz buyurun şampiyon.
2: Berabere kaldılar geçen
0: hani
2: hafta.
0: Hani biraz ülkemizde bir Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin son haftalarda ikramlarına benziyor.
1: Tabii centilmen takımlar.
0: Evet yani ikram seviyorlar. Şimdi burada da Midtjylland bir ikramda bulunuyor. Nordsjælland bugün darbe vurabilir ya Midtjylland'a. Yani gollü maç bekliyorum. Hatta bir harekiri yapayım. 3.5 gol üstü. Daha harekiri artırırsak artı 6 öneririm ben.
2: Nordsjælland'a bu arada 3. şey, Aarhus'la geçen hafta Midtjylland berabere kaldı. Şimdi baktım Aarhus'un çok fazla bir kökeni yok herhalde Danimarka futbolunda. Yani şampiyon olurlarsa o 40 milyona yakın Şampiyonlar Ligi geliriyle ikinci franchise'ı açabilirler muhtemelen. Evet. Yani Aros pilot takımı satın alabilirler gibi duruyor.
1: Alamıyorum onu.
2: Deplasmanda Midland kazanır diyeceğim, zor ama Midland büyük takım refleksi gösterir.
1: İlk yarı KG var. İlk yarı 1.5 gol üst sürpriz tercihlerimdir. Maç genelinde de net iki takım da gol atar ve maçın 2.5 gol üstüne gitmesini bekliyorum. Brøndby Aarhus mücadelesi.
0: Brøndby'ye kırgınım. Bu sene çok kötü bir performans sergilediler. Aarhus umarım kazanır. Yani Midland'ı şampiyon yapmasınlar. Kopenhag'da düştüğü bir ortamda bence bir Aarhus gelsin Şampiyonlar Ligi'ne.
2: Valla bu da zor maç. Brøndby şampiyonluk grubunu çok kötü oynadı. Ben Aarhus'un kazanabileceğini düşünüyorum ama çok gollü bir maç olur mu emin değilim ya. Burada TGS 2-3 diyeceğim. Aarhus'u da galibiyete, az gollü bir galibiyete yakın görüyorum.
1: İki takım da gol atar diyorum. Bugün Brøndby'nin iç sahada gol atmasını bekliyorum. Rejimiz de gözümüzün içine bakıyor. Ne zaman?
0: O bitirmeden bir maç hızlı hemen söyleyeyim. LASK Salzburg maçı var öneriyorum. Umarım LASK'ın hakkı iade edilir. Pandemi döneminde Avusturya Federasyonu alengirli işlerle şampiyonluklarını almışlardı. Salzburg'a vermişlerdi. Yok puan silmişlerdi bilmem ne. Ben hak yemem yedirmem de kardeşim. Doğru. O yüzden LASK bugün inşallah kazanır. Bak unutmam, hafızam çok iyidir. Bugün lastiklıyım yani.
2: Bir de Sion Sengalen maçı var bu arada. O da gol beklentisi yüksek maç.
1: Değerli dinleyenlerimiz, notlarım arasına aldığım 3 karşılaşma var. Onları da hızlı bir şekilde sizle paylaşıp yayın süremizin sonuna geldik. Benim tercihlerimi hızlı bir şekilde söylüyorum. Siz de hemen söylerseniz memnun olurum. Lugano Sengalen mücadelesi net tercihimdir. 2.5 gol üstü.
0: Var üst.
2: Bence 3.5 üst diyeceğim.
1: Young Boys Basel net tercihimdir. 2 takım da gol atar.
0: Artı 6.
2: KG var ve 2.5 üst.
1: İlk yarı KG var diyorum ben de orandan dolayı. Ayrıca onun dışında da şöyle bir notum daha vardı. Hemen onu da kontrol ediyorum. Rapid Wien, Avusturya Wien 18 kuşağı.
0: Büyük rekabet. Avusturya'nın en büyük rekabeti. Karşılıklı gol var önereceğim.
2: Ben de 2 takımda gol atar derim.
1: Ben de 2 takımda gol atar diyorum. Ağzınıza
0: hiçbir
1: sağlık.
0: Hiçbir düş sonsuza kadar sürmez diyorum ve Salzburg'u buradan protesto ediyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, gönderdiğiniz mesajlar için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Radyo Spor'daki programlarımız devam edecek. 0532-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı yine bekliyoruz efendim. YouTube platformunda Ozan Özturan Tahminleri ismiyle beni takip edebilirsiniz. Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle de değerli program arkadaşlarımı takip edebilirsiniz. Ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler diliyorum ve tekrardan anneler gününüzü kutluyorum efendim.
0: Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Arabanı arabamla takoma.
7: Radyo Spor.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar.
11: Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

yeniden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda.

sevdim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadın durdum. Sabah ilk düşündüğümdün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Ulaş Uzuner, Genco Boran'la birlikte yaklaşık olarak 3 saat boyunca iddia anlamında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün oldukça kalabalık bir bülten var. Premier'de 4 müsabaka var. 3'ü 16 seansı, 1'i 18.30 seansı. Bu 3 maçtan birini, belki ikisini zaten canlı olarak da, canlı iddia olarak da kovalayacağız. İtalya'da 5 maç var. Şu anda Verona Como oynanıyor. Dakika 30. Müsabakada 0-0'lık eşitlik, denge bozulmuş değil. Celtic Rangers müsabakası başladı ki ben canlıda hemen onu açıyorum. O müsabakanın daha keyifli geçmesini bekliyorum. Yeni başladı zaten. Esport'tan canlı olarak takip edebilirsiniz. Ben de şu anda açtım. Buradan da canlı iddialı bir şey gördüğümüz anda sizlere söyleyeceğiz. Daha 14 seans müsabakası, 3 dakika geride kaldı. Henüz gol yok. Polonya'da Piast Katowice ilk yarısı bitmek üzere. İlk yarıdaki uzatma dakikaları oynanıyor. 0-0'lık denge bozulmuş değil. Rusya'da Orenburg Krilya Sovetov müsabakası var. Dakika 70, ev sahibi ekip maçı 1-0 önde götürmekte. Çılak Cumhuriyeti'nde Kuyundao Wuhan maçı var. Dakika 74, 1-0 ev sahibi önde. Shenzhen ve Taysan maçı var. Orada da ikinci yarı başladı. Konuk taraf 1-0 önde götürüyor müsabakayı. Başka da bakıyorum. Başka da önünde şu anda canlı bir müsabaka göremedim. Olan müsabakalar, olan maçlar bunlar. Basketbolda Yukatel Merkez Efendi Safiport Erokspor maçı oynanıyor. Üçüncü periyodun bitmesine 7 dakika 28 saniye var. 49-47 ev sahibi ekip müsabakayı önde götürüyor. 15.30'da bugün toplamda 4 tane müsabaka oynanacak basketbolda. 18'de de yine bir müsabakamız var. Beşiktaş Galatasaray derbisi olacak. 15.30'da Manisa Türk Telekom, Trabzonspor, Mersinspor, Tofaş, Ali Apetkim, Karşıyaka, Bursaspor basketbol müsabakaları oynanacak. Onlar da başladığında, basketler atıldığında sizleri haberdar ederiz. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız, mesajlarınızı bekliyoruz. Özellikle iddiada pazar bülteninde yaptığınız maçlar varsa, tuttuğunuz, gönderdiğiniz müsabakalar varsa ya da oluşturduğunuz kuponlar varsa bunları gönderirseniz yayında seve seve okuruz. İstanbul 2. Altılısı Burgazada'dan Murat Bey'den geldi. Günün ilk altılı gayını hemen okuyalım. İstanbul 2. Altılısı Burgazada'dan Murat Bey'in kuponu. İlk ayak 1-5-6-11. İkinci ayak 1-12. Üçüncü ayak 1-5-10. Dördüncü ayak 1-6-9. Beşinci ayak 1-5 ve son ayakta 8 numara tek. Tekrarlıyorum. İlk ayak 1-5-6-11. İkinci ayak 1-12. Üçüncü ayak 1-5-10. Dördüncü ayak 1-6-9, beşinci ayak 1-5, son ayakta da 8 numara tek. Burgazada'dan Murat Bey'e gönderdiği kupon için teşekkür ediyorum. Şans yanımızda olsun. Takibini yapacağız. 538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız, tekrarlıyorum. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Celtic Rangers müsabakası da güzel, hareketli başladı ilk 4 dakika itibariyle. Şu anda zaten Rangers 2-2 yakaladı rakibi. 3-3 oldu. Sağa doğru geldi. Şut. Direğin dibinden dışarı çıktı. Bakalım canlısına. Maçta canlı gollerde neler var? Oran açılmış mı? Oldukça sağlam bir şekilde geldi. Rangers 2-2 buldular. Sonrasında 3-3'e döndü pozisyon. Şut açısını da buldu. Oyuncu ama hemen direğin dibinden, yerden. Güzel bir vuruştu ama direğin dibinden dışarı çıktı. Canlısına da bakalım. Canlıda bir şey gördüğümüz anda sizlere söyleyeceğiz dedik. Takip ediyoruz. Şöyle bakalım. Bu arada Rusya'da Orenburg Krilya Sovetov müsabakası varmış. Orada da canlı iddia açık. 1-0 ev sahibi ekip müsabakayı önde götürüyor. Şimdi Şimdi de Celtic atağını izliyoruz. Sol taraftan Celtic geliyor. Rangers kalesinden atan yönü değişti. Merkeze doğru geldiler. Rangers savunması uzaklaştırdı. Bir kontratak fırsatı ama en ileri uçtaki oyuncu topu yakalamayı başaramadı Rangers tarafından. Burada ilk yarıda bir gol olacak gibi görünüyor bu tempoyla beraber. Şöyle bir oranlar açılırsa eğer. Sizlere canlının oranlarını söyleyeceğim. Bu arada mesajlar da gelmeye başladı. Erdal abi mesajını göndermiş. Şu an 4 tane mesajımız var. İyi yayınlar Ankara'dan Murat, ben Celtic Rangers maçıyla ilgili bir düşünceniz var mı acaba? Şu anda tempo yüksek. İlk 5 dakikada az önce dedim Rangers bir gol kaçırdı. Sonrasında Celtic bir hücuma çıktı. İlk yarıda bir golün oranı eğer değerliyse değerlendirilebilir. Ki müsabakanın hareketli ve geçişe benziyor. Tribünler de oldukça kalabalık, dolu. Takip edelim. Devam ediyoruz. Kupon geldi bir dinleyicimizden. Barcelona Real Madrid maç sonu 1-2.5 üst 1.76 katılırım. Ben de Twitter'da zaten bugün paylaştığım tahminler içinde bu müsabakada aynı tahmin vardı. İdeal tahminlerde paylaşmıştım. Katılırım Barcelona'nın kazanmasını ve 2.5 üstü bekliyorum. Real Madrid sizler de zaten takip etmişsinizdir. Basından çok karışık bir dönemden geçiyor. Barcelona'nın bugün kazanmasını ve gollü geçmesini bekliyorum. Real Paris müsabakasında 1-4.5-6 değerlendirmiş. 2-0-1 oranı var. Hamburg Freiburg'da 2.5 üst karşılıklı gol var. Kombinini değerlendirmiş. Sen Jula Meşelen maçında da 1 ve 3.5 gol altını değerlendirmiş. Aşağı yukarı 8 katı veren bir ideal kupon olmuş bu. Güzel bir kupon. Milyonlarda oynamış. Dinleyicimize bol şans dileyelim. Nottingham Newcastle maç sonu 1, Crystal Everton maç sonu 1 kombini geldi bir dinleyicimizden de. Yorumlar mısınız diye. Gönce Baran detaylı bir şekilde zaten bunları bütün Premier League maçlarını sizler için değerlendireceğim. İyi pazarlar tüm dinleyenlere, tüm dinleyenlerin anneler günü kutlarım demiş İstanbul'dan Murat Bey. Ordu'dan Tuna. Darmstadt müsabakasında ilk yarı 2 gol. Union Berlin maçında ilk yarı 2 gol. Barcelona Real Madrid'de ilk yarı 2 gol. Paris Saint-Germain Brest maçında ilk yarı 2 gol oynamış. İlk yarı 1.5 üst oynamış 4 müsabakada. Merhaba. Öncelikle iyi yayınlar. İstanbul'dan Selim Can ben. Celtic 2 gol atar. Arsenal 2 gol atar. Barcelona kazanır. Yorumlar mısınız? Ayrıca Genco Bey'e sormak istedim. Arsenal kazanır mı yoksa 2 gol atar mı almak daha mantıklı. Genco Boran bütün Premier League maçlarını değerlendirecek sizler için. Celtic müsabakasının canlı takipte devam ediyoruz. Dakika 8'e geldi. Tempo oldukça yüksek. Zemin şartları güzel, hava güzel, tribünler dolu. Gollü geçmesini bekledim müsabaka. Ama en tehlikeli atak Rangers'tan geldi. Celtic'ten değil, o maçın başında 3-4 dakika önce yakaladığı pozisyon. Maçın en tehlikeli atağıydı. Ama genel olarak temponun yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi oranlarına da bakacağım. Oranlar geldikten sonra sizlere de iddia anlamında bir şey tavsiye edeceğim. Bir 10 geç reklamını aradan çıkaralım. Sonrası ben buradayım. Tahminlere devam edeceğiz.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
11: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Kale Kilit.
14: Reklam.
15: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
16: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Celtic Rangers maçında tempo yukarı dedik. Maçın en ciddi hatağı Rangers'tan geldi dedik. İlk gol de Rangers'tan geldi. Rangers Celtic karşısında 1-0 öne geçmeyi başarmış. Bir dinleyicimiz yakalamış. Deplasman ilk yarı 0.5 üst oynamış. Teşekkürler diyor. Güle güle harcayın diyelim dinleyicimize. Maçın temponun yüksek olduğunu söyledim. Ki bu golden sonra daha da oyun hareketlenecektir. Canlıdan bir şey gördüğüm anda tekrardan sizleri uyaracağım. Aziz Bey'in kuponu 3 maçı tutmuş. 1 maç kalmış. West Ham Arsenal galibiyetine kalmış. Gelsin Gencebaran. Gencebaran detaylı bir şekilde analiz eder size. Zaten kuponu da oynamışsınız. Saatten sonra yorumunda çok bir anlamı yok. Bol şans dileyelim. O maçın daha henüz oynamayanlar için tahminini, tercihini de Gencebaran'dan alacağız. Başka bir hareket var mı? Verona Como'da 0-0'lık denge bozulmuş değil. Dakika 44'e geldi. Devam ediyor burası. İskoçya'da zaten Rangers'ın golünü söyledik. Celtic deplasmanında 1-0 önde olduğunu söyledik. Premier Lig şampiyonluk grubu müsabakası. Bu arada müsabaka. Başka Piast Katowice Polonya'da 0-0 bitti. Rusya'da Orenburg Krylya-Soveto dakika 82 ev sahibi 1-0 önde götürüyor. İrlanda'da kupa müsabakası var. Bangor Celtic River Valley müsabakası. 2-1 ev sahibi ekip önde ki bu takımları çok da fazla İrlanda'da duymamıştık. Muhtemelen bunlar İrlanda'nın alt lig takımları. Basketbola da bir daha bakalım maçımızın durumuna. Yucatel Merkez Efendi 57, Saifport Erok 59. Üçüncü periyodun bitmesi 37 saniye var. Bu arada Rangers ikinci golü kaçırdı. Bir offside bayrağı var sanırım. Bakalım. İlk pozisyonda offside yok. Sanırım elle kontrol kararı verdi hakem. Elle kontrol kararı verdi. Göğsüyle oyuncu yumuşatmaya çalışırken top eline de çarpmış. Pas atan oyuncu ama çok net bir fırsattı. Rangers adına merkezden geldiler. Bakalım Celtic hızlı bir şekilde cevap verebilecek mi? Gol oranlarında ciddi bir artış olduğunu düşünmüyorum ama gene de bakalım. İlk yarı bir gol daha olma ihtimali var. Bunda şu anda oran çıkmıyordur diye bakıyorum. 1.20 şu anda buna. Ama Celtic'in İlk yarıda bir gol atması 1.46. Deplasmanın bir gol atması 1.26. Risk merkezde şu anda Rangers ikinci golünü Celtic golüne nazaran daha olası görüyor. Şu anda Rangers gene sağ kanattan geliyor. Ortayı Celtic savunması karşıladı ama tekrardan Rangers'ta kaldı. Bir orta daha geldi. Celtic savunması bir kez daha karşıladı. Şu anda kontrol Celtic'ten ziyade Rangers'a geçmiş gibi görünüyor. Toplama baktığımızda 3.5 üstü oranı 1.48. Daha bunun için biraz daha oranın yukarı gelmesi lazım. Biraz daha beklememiz lazım. Ama temponun güzel olduğunu söyleyelim. Dinleyicimizden bir kupon gelmiş. Fortuna Düsseldorf, Elsberg 2-1.5 üst. Münster Darmstadt 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Mallorca Villarreal karşılıklı gol var. Teşekkür ederim dinleyicimize bu kupon için. Rangers bir kez daha geliyor. Sağ taraftan geliyor. Orta geldi. İçeriye doğru. Savunma araya girdi. Top korneri çıktı. Şimdi Rangers kendisine göre sağ taraftan bir köşe vuruşu kullanacak. Genco Boran'a Premier Lig maçlarını soracağız. Genco Boran, buyurun yerinize geçin.
13: Tabii geçeceğim. Herkese merhaba. Geçin. İyi pazarlar.
14: Başım, hangi maçı açayım?
1: Ayarlamaları
14: 14.30'da bir şey var mı?
1: Yok bir şey Genco Boran. Sen gel. Biz şu anda Celtic Rangers'tan bak ilk canlımızı bulduk. İkinci canlımız için seni bekliyoruz. Sen o ayarlama işini istersen bana bırak. Sana çünkü çok sayıda Premier Lig müsabakası sorusu geldi. Sen onlarla başla. Rangers sağ taraftan kendisine göre sağ taraftan bir köşe vuruşu kullanıyor dedik. Şimdi o köşe vuruşunu bir kullanalım. İçeriye doğru, merkeze doğru. Orta kafa şutu da geldi. Top dışarı çıktı. Rangers'ın bir golü daha, maç boyu bir golü daha. Bakalım oranına.
14: Ulaş dün Hearts ne oldu ki?
1: Hiçbir fikrim
14: yok. Bakmak lazım.
1: Dün Ars Motherwell deplasmanında 1-1'le ayrılmış.
14: Oo.
1: Rangers şu ana kadar Celtic'ten daha iyi görüntü çizdi. Net. Ama foul. Şu anda Celtic karşı karşıya.
14: Foul.
1: Bakalım verdi mi hakem? Genco Boran foul diyor ama ben çok da böyle faullik bir şey görmedim.
14: Hakemi görmüyoruz hala. Eğer foul vermediyse inanılmaz bir gol kaçırdı Dyson.
1: Faulmiş ya.
14: Çok kötü vurmuş.
1: Çok kötü vurmuş.
14: Yok, yani nerede Nakamura, nerede Dyson kalitesi?
1: 3.5 üst 1.54'e yükseldi. Hala da bence oran cazip değil. İlk yarı 1.5 üst 2.18 bu da 1.29 oldu.
14: Barcelona'yı söylüyorsun zannettim.
1: Yok. Canlısından bir şey daha çıkartabilir miyim diye bakıyorum. Dinleyicimiz deplasman 0.5 üst oynadı. Deplasman 1.5 üst 1.29. Rangers maç boyu bir tane daha bulur gibi görünüyor. Celtic riske girdikçe daha ciddi pozisyonlara Rangers giriyor çünkü. Bakalım takip edelim. Evet Genco Boran. Premier Lig maçlarıyla başlayalım istiyorsan. Sana bir tane Premier Lig maçı söyleyeyim.
14: Hangisi?
1: Hatta en merak edileni söyleyeyim ya.
14: O zaman Arsenal mi?
1: Evet. 18-30 West Ham Arsenal. Çünkü bunun kadrosunu falan bekleyemeyeceğimiz için. 5-0-3-3-74-1-35. 1-0-2'nin oranları. 2.5 altı 1.84, 2.5 üstü 1.51, var 1.61, yok 1.72 olarak belirlendi. Arsenal 76 puanda, Manchester City'nin 2 puan önünde Premier Lig'de zirvede bulunuyor. Geri kalan bütün maçlarını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. West Ham 36 puanda, West Ham'da düşmeme mücadelesi içerisinde yer alıyor. West Ham son maçında Brentford deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Arsenal ise son lig maçı Fulham derbi 3-0 kazandı. Takip eden müsabakada Atletico Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup etti Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde de finali yükselmeyi başardı. 3 kupada da 3 İngiliz finalist.
14: Evet.
1: İngilizlerin 3'te 3'te bitirme gibi bir durum var ki bence kupa 2 ile kupa 3'te ağır favoriler zaten.
14: Ağır favoriler.
1: Şampiyonlar Ligi'nde de göreceğiz bakacağız. Arsenal neler yapabilecek. Orası da bence şanslar yani %50-50 görünüyor Paris Saint-Germain maçında.
14: Valla bu maç Ulaş Arsenal için bence çok zor bir maç. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldığı maçın hemen ardından oynayacağı bu lig maçında öncelikle bir deplasmana gidiyor. Esen Kalk Atletico Madrid gibi bir takıma karşı inanılmaz zor bir 90 dakika oyna. Öne geç ve skoru koruma düzeniyle 90 dakikayı tamamla ve sonra Şampiyonlar Ligi finaline kalmanın verdiği mutluluk ve rahatlık var. Şimdi bütün bunları yaşayan bir takım olarak bu maça ne kadar iyi hazırlandılar? Bir sürpriz çıkabilir mi? West Ham'da canının derdinde düşmeme mücadelesi veriyor. Dün Antalyaspor'un Galatasaray karşısında verdiği mücadeleyi hepimiz gördük. Yani düşmeme mücadelesi veren takımlar gerçekten can havliyle son haftalarda inanılmaz işler yapabiliyorlar. Yine aynen böylesine işte düşme hattında yer alan ve şampiyonluğa oynayan bir takım maçı benim hemen aklıma geliyor. Agüero'nun meşhur 2-2 ve 3-2 yaptığı Southampton Manchester City maçı. Yani son saniye golüyle City şampiyon olmuştu. Yani sürpriz arayın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sürpriz arayın demiyorum. Ama sürpriz çıkabilir. Sürpriz çıkabilir düşüncesinden dolayı da ilk tercihim benim Ulaş bu maçta KG var olacak. Ya ben bu maçın bir yerde bir 1-1 olma ihtimalini yüksek görüyorum. Dolayısıyla ama 1-1'den sonra Arsenal öne geçer mi ya da Arsenal 2-0 yapar 2-1 mi olur ya bilmiyorum. Ama West Ham'ın kolay pes etmeyeceğini ve gol bulmasını bekliyorum. Aslında sabah YouTube'da 1-0-2 platformunda herkes bu tercihime şu anlamda karşı geldi. Arsenal oynadığı son 4 resmi maçta sadece 1 gol yedi. Kalesini gole kapatan bir takım. Ama dediğim gibi ya bu maç istisnai bir maç. Bak hani beni bazen Ulaş sana da geliyor mu öyle? Arkadaşlarım arıyor. Diyor ki senin yaptığın meslek bilgisayar ele geçirmek üzere. Sen orada bir detay olarak
1: daha dün konuştuk.
14: Kalacaksın.
1: Hiç katılmıyorum.
14: Ben de hiç katılmıyorum.
1: Sıfır.
14: Hiç katılmıyorum. Aynısını söyledim. Arkadaşlar istatistik tamam önemli, istatistik güzel ama şimdi bilgisayar oyuncuların form grafiğine bakıyor fakat moral, motivasyon ve konsantrasyonunu yükleyemezsin bilgisayara.
1: Bu iş istatistikte olsaydı zaten ortada bahis diye bir şey kalmazdı gence olarak.
14: Aynen öyle.
1: Herkes elindeki bilgisayarla yazar.
14: Aa, bu bunu yenecek bitti.
1: Bu bunu yenecek bitti.
14: Ama öyle olmuyor. Şimdi bu takım Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldığı maçın ertesinde
1: Celtic Rangers 1-1'e geldi. Tempo devam ediyor.
14: Güzel.

0: Yani West Ham bir sürpriz yapabilir burada. Yani burada bir sürpriz yapabilir. Dolayısıyla illa yapar demiyorum ama alternatif olarak benim ön plana çıkaracağım seçenek KG var. Bakalım bilgisayar ne demiş? Merak ediyorum. BBC Chris Sutton abimiz bu maça ne demiş? Bakalım. En son maça bakacağız zaten. Evet, geldi maç. Evet, Bixer 3-1 diyor. Bak KG var oluyor.
1: Dostlar, bu arada WhatsApp'a gönderdiğiniz kuponları link olarak değil de ekran görüntüsü olarak atarsanız seviniriz.
0: Link açamıyoruz.
1: Linkleri burada açamıyoruz.
0: Yani bilgisayar koruma altında, linklerden biri virüs olur. O zaman bilgisayar kullanamayız diye link açmamız. Yani istesek de açamıyoruz. Bastığımızda açmıyor arkadaşlar. Ben öyle bilgisayardan anlayan biri değilim ama linke bastığımızda açmıyor işte. Koruyor. Screenshot yollamanız lazım.
1: Celtic birbirine getirdi. Golde bir geri alma durumu olacak. Sağdan geldiler. Yerden merkeze. Orta. Tek vuruş. Güzel bir gol. Genç var. Burada canlı güzel derleriz yani. Çok tempo çok yüksek.
0: Harika. Şimdi bilgisayar diyor ki bunu ben de Arsenal için söylemiştim Atletico Madrid maçı öncesinde. Arsenal özellikle hücum hattında Bukayo Saka geldiğinde bambaşka bir takım oluyor. Çok daha tehdit gücü kuvvetli bir takım oluyor. West Ham'ın Bukayo Saka'lı Arsenal karşısında kalesini gole kapatma ihtimali çok düşük görüyorum. Onların da bu karşılaşmada şiddetle galibiyete ve 3 puanı ihtiyacı varken bunu yapabilecek güce ve donanıma sahip olup olamayacaklarını kestiremiyorum. Bu fikstürü zorluğunu düşündüğümüzde West Ham'a beraberliğin çok kötü bir sonuç olmayacağını düşünüyorum ama yani bunu da alabilecekleri konusunda şüphem var demiş. Özellikle Arsenal son yıllarda bu stadyumda West Ham karşısında önemli galibiyetler almayı başardı. Bugün de bir sürprize izin vereceklerini zannetmiyorum demiş bilgisayar ve 3-1 Arsenal kazanır demiş.
1: Pekala. Gelince Baran. Sen tahmini bir kez daha tekrarla.
0: Ben KG var diyorum.
1: Sen KG var tarafındasın. Pekala, ilk maçımızı böylece konuşmuş olduk, değerlendirmiş olduk. Gelen kuponlara bakalım. Hakan Bey'in bir kuponu var. Galatasaray Antalyaspor ilk yarı sonucu 2. Konyaspor Fenerbahçe maç sonu 2 kombini yapmış, kazanmış. Kuponumu yorumlar mısınız demiş Hakan Bey. Kupon bitmiş. Yani neyini yorumlayacağız? Başka bir kupon varsa eğer göndereceksiniz onu gönderin. Bu kupon zaten oynanmış. Burada tebrik ederiz en fazla. Burada yorumluk bir şey kalmamış. Celtic Rangers ilk yarı karşılıklı gol var demiş bir dinleyicimiz. Bu geldi zaten. Burnley Aston Villa 2.5 üstü. Crystal Everton 2.5 üstü. Nottingham Newcastle 2.5 üstü. Geri kalan 3 maçta bu şekilde. Zaten Premier'in bütün maçlarını konuşacağız. Everton ve Newcastle yorumlar mısınız? Sorusu geldi. Konuşacağız, yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Ortak 4 tane maç istiyor Aziz Bey. Maçları da paylaşacağız. Mustafa Demirkaya'dan altılı ganyan geldi. Bizleri ayakta tutan, nefes olan, itici güç olan annelerimizin bu özel günü kutlarım demiş ve kuponuna geçmiş. İstanbul 1. Beşli Ganyan'ıymış. Beşli Ganyan, bu altılı ganyan değil. İstanbul 1. Beşli Ganyan. İlk ayakta 3 numara tek. İkinci ayak 1-2-3-4-5-6. Üçüncü ayak 2-5-8. Dördüncü ayak 6 tek. Son ayak 1-3-5-6-7-9-10. Saat 14.30'da başlıyor demiş. 2 dakika sonra başlıyor. Kupon bedeli de cüzi bir rakam demiş Mustafa Demirkaya. 190 lira, 189 lira. Tekrarlayalım, 2 dakika sonra başlıyor. Hızlı bir şekilde oynamak isteyen varsa Mustafa'nın İstanbul ilk 5'li ganyanını. İlk ayak 3 numara tek. İkinci ayak 1-2-3-4-5-6. Üçüncü ayak 2-5-8. Dördüncü ayak 6 tek. Son ayak 1-3-5-6-7-9-10. Bu şekilde bir 5'li ganyan İstanbul ilk 6'lı ganyanı Mustafa Demirkaya 189 lirada ikramiyesi var.

0: Bu arada bana Galatasaray şampiyonluğundan dolayı tebrik mesajları geliyor. Çok teşekkür ederim tebriklerinizden dolayı.
1: Deminki bir kupon gelmiş. Villarreal 7 kale vuruşu, Aston Villa 6 kale vuruşu, Raya 2 kurtarış yapar. Aratepeli Ahmet. Aratepeli Ahmet Bey'in kuponuymuş. Bunu da değerlendiririz. Aston Villa'yı zaten detaylı değerlendireceğiz. Villarreal'le diğer müsabakaya da bakarız. Ki bakalım başka gözden kaçırdığımız. Bir kupon paylaşımı var mı diye bakıyorum. Varsa da onları bir detaylı bir şekilde bakacağım. Bu küçük reklamından sonra sizlerle paylaşacağım. 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız kuponlarınızı, iddia kuponlarınızı, iddia tahminlerinizi bekliyoruz. Verona Como'da ilk yarı 0-0 bitti. Bu arada Celtic bir kontratak fırsatı yakaladı. 4'e 2 yakaladılar. Bakalım maçın 3. golü geliyor mu? Sol tarafa atarsa büyük
0: Güzel
1: tehlike.
0: pas
1: Sağ oynadı
0: ama olmadı.
1: ama Rangers savunmasında bir arkadaşımız son anda ayak koymayı başardı. Soldaki arkadaşı bomboştu. Önüne atsaydı bu çok büyük bir ihtimalle golle sonuçlanacaktı. Celtic Rangers'ta dediğim gibi maçın başından beri tempo oldukça yukarıda. Uçuk reklamına gidiyoruz. Sonrasında buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi
3: milyoner. Radyo Spor. Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
4: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Doğan Holding güvencesiyle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Fethiye'den Egehan Bey, kupon yapmak düşüncesindeyim. Önerilerinizi bekliyorum demiş. Önerilerimizi parça parça kullanıyoruz. Arsenal'in kalecisi, kaleci kurtarışıyla ilgili bir soru var ama tam soruyu da anlamadım. Arsenal'in kaleci kurtarışıyla ilgili bir bahsin var mı?
1: İki kurtarış olabilir Raya. İki kurtarış. Eğer soru oysa.
0: Erdem Bey'den bir at yarış kuponu geldi ama bunu Erdem Bey eğer ki açık bir şekilde yazarsanız veya ekran görüntüsü atarsanız burada linki tıklayıp açamıyoruz. Onu da okuyalım. Yani gönderenler

0: Genelde numara olarak gönderiyor. Birinci ayak 1-3-5, ikinci ayak 2 tek vesaire diye. Ya böyle ya da ekran görüntüsü atarsınız. Kuponunuzu okuyalım.
1: Raya 2 kurtarış
0: Savaş
1: olur.
0: abiden bir mesaj geldi. Merhaba güzel insanlar. Bugünün banko kuponu demiş. Ulaş ve Genco Bey'in iç güzelliği her zaman kuponları yansın demiş ama kuponunu göremedim. Kuponu bir önceki mesajda. Ha, kupon bir önceki mesajdaymış. Gördüm. Söyleyelim bakalım kuponda.
1: Ulaş
0: Ekran
1: benim
0: görüntüsü çok küçük ama.
1: sen ona bakarken bir haber var. İtalyan gazetelerinde çıktı mı bilmiyorum. Fotoğrafta Kenan ve Conceição'yu gördüm. Ve diyor ki Liverpool Muhammed Salah'ın yerine adayını buldu. 60,5 milyon pound'a teklifini Juventus'a yaptı diye. Aşağıda da Kenan ve Conceição'nun fotoğrafı var. Dedim Kenan'a mı acaba teklif geldi ama Conceição'yu düşünüyormuş Juventus. Hiç bilmiyorum. Pardon, Liverpool Juventus'tan Conceição'yu almayı düşünüyormuş.
0: Kenan Juventus'ta kalsın zaten biraz daha bence. Biraz
1: Premier
0: daha
1: Lig'de iyi olmaz mı?
0: orada bayrak adamı olsun, pişsin Kenan, ondan sonra gitsin.
1: Peki.
0: Bence şu anda erken.
1: Açıldı mı at yarışı kuponu? Daha
0: Gelmedi.
1: o zaman bir tane daha bekleyelim. Daha yüksek çözünürlüklü.
0: Atletik Bilbao Valencia maç sonu 1, West Ham Arsenal 2,5 üst, Köln Heidenheim 1, Anje Strasbourg ilk yarı 0, Monaco Lille maç sonu 1 geldi.
1: Hemen Atleti'ye bakalım bilgisayara. Biliyorsun bilgisayarımızda bütün
0: Bak bakalım
1: majörlükler var.
0: İspanya'ya bak bakalım. İspanya'dan
1: Bakalım
0: çok
1: hadi.
0: soru geldi. Bugün ağırlıklı Premier geldi ama.
1: Premier'de ben varım zaten. Bilgisayara gerek yok. Bilbao maçında zor bir maç olduğunu söylüyor bilgisayar. Atletik Bilbao'nun ilk 6 mücadelesinin devam etmesi için bu maçı kazanması gerekiyor demiş. Ve evinde Valencia karşısında da bu kuvvete sahip olduklarını düşünüyorum demiş. 2-1 Bilbao galibiyeti bekliyor. Valencia'da yalnız önemli eksikler var. Diakabi, Folkiye, Kopet, Correa, Agirrezabala yok. Bertrand'ın da durumu belirsiz. Tekrar ediyorum. Diakabi, Folkiye, Kopet, Correa ve Agirrezabala kesin yok. Bertrand'ın da durumu belirsiz.
0: Pekala. Mallorca Villarreal'e de bakalım. 15 maçı
1: Hemen.
0: o. 25 dakika sonra başlıyor.
1: Aa o tabii başlamak üzere olan maçlar gidiyor ya.
0: Gitti mi?
1: Onu sen bulabilirsin. Sen bir yerden buluyorsun. Nereden buluyorsan.
0: Bakalım.
1: Onu istiyorsan sen bak. Ben sonra Real Oviedo, Hetafe ve tabii ki Barcelona Real Madrid maçı var.
0: Onu
1: Bilmiyoruz.
0: detaylı konuşuruz zaten.
1: Ya bende muhtemel 11 var. Eksikler var. Acayip haberler var. Yani Ulaş eğer Lamine Yamal oynasaydı ben handikaplı Barcelona bile deneyebilirdim. Eğer ki Lamine Yamal oynasaydı ama.
0: Ben 1-2,5 istiyorum.
1: Ha, bir yine diyorsun yani.
0: Tabii canım, bir diyorum.
1: İşte Yamal'sız ben Barcelona'yı çok bilmiyorum. Ya yani Yamal'la biliyorum ama Yamal'sız çok bilmiyorum.
0: Ama çok çok karışmış durumda Gencola.
1: Aynen öyle. İşte vereceğim haber tam bununla ilgili.
0: Bilgisayar Mallorca Villarreal ile bir birlik eşitlik bekliyor. Diyor ki Villarreal bu sezon İspanya'nın en iyi takımlarından biri oldu. Bu yüzden Mallorca için çok zorlu bir müsabaka olacak ama onların da pazar günkü müsabakada en azından bir puan alacak kadar iyi olmasını bekliyoruz. Tercihimiz bir bir demiş bilgisayar.
1: Peki.
0: Bunu soran dinleyicilerimiz vardı. Bilgisayar var, karşılıklı gol var tarafında.
1: Oviedo Hetafe maçına bakalım.
0: Bu çok fazla tercih edilen maç değil de tahmin ediyorum ama yine de bakalım, tahmini söyleyelim.
1: Yani bence de evet bayağı enteresan bir maç. Oviedo'da Dendonker sakat. Savunmada önemli bir isim. Hetafe'de de Satriano'nun oynayıp oynamayacağı belli değilmiş. Cazorla'nın sonradan oyuna girmesi bekleniyormuş. Cazorla'nın sakatlığı geçmiş, sonradan oyuna girebilirmiş. 2-1 Hetafe diyor. Evet, Oviedo zaten küme düşüyormuş. Hetafe'de Avrupa kupalarına katılımı için gerekli olan hayati 3 puanı bu deplasmanda bulabilir diyor. Yani Oviedo'nun küme düşmesini herkes bekliyordu. Bu bir sürpriz değil demiş. Baktığımız sayfa ve 2-1 Hetafe galibiyeti beklediğini söylemiş. Güzel olabilir. Yani hayır demem. Ama İspanya deyince Bence ulaş konuşalım. 10 kalaya kadar vaktimiz de var. Güzel uzun uzun detaylı konuşuruz. Bende muhtemel 11'ler de var. Sen Real karışık dedin. Ben eminim senin vereceğim bilgilerin üzerine öyle bir bilgi vereceğim ki ve bir yorumum var onunla ilgili. Ya benim tek dediğim gibi aklımdaki soru işareti Lamine Yamal'ın olmaması. Yoksa yine tabii ki bugün beraberlikte bile Barcelona şampiyon oluyor. Böyle bir haber var.
0: Şampiyonluk maçını kazanarak derler.
1: Bir de Real Madrid maçında şampiyonluklarını ilan etmesi ulaş bayağı ciddi bir şey değil mi? Yani etiket yani bence.
0: Evet. Valverde Tchouaméni kavgası var biliyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Ki iki oyuncuya da para cezası verilmiş. Yani birbirlerinden özür dilemişler ama bence orada bir takımda bir muhtemelen yığılma var. İkiye ayrılma durumu var.
1: Bence Arbeloa'nın yetersizliği bu teknik direktör olarak. Ulaş bak şimdi takımda böyle bir kavga çıkıyor. Arbeloa'dan ses yok. Daha da ilginci 10 gündür ne konuşuluyor sen de görüyorsundur. Mbappe'nin kız arkadaşıyla sakat olan antrenmanlara katılmayan Mbappe'nin bu dönem içerisinde kız arkadaşıyla teknede görüntülerinin yansıması takım arkadaşlarının çok dikkatini çekti. Yani sakat olduğunda neden kampta değil, neden tedavisini bizler gibi yapmıyor da kız arkadaşıyla teknede. Bu basında da çok çıktı. Ve Arbeloa'nın cevabı aşırı yetersiz oldu. Yani bence Arbeloa'nın cevabı zaten bu kavgayı da beraberinde getirdi. Nasıl beraberinde getirdi? Birbiriyle bağlantılı tabii ki görmüyorum ama Arbeloa'nın otorite boşluğunun çok net burada gözüktüğünü düşünüyorum. Arbeloa diyor ki bir oyuncumun sakatlık döneminde ne yapacağını ben karar vermem. Sağlık kurulu karar verir. Sağlık kurulunun verdiği tedaviyi uyguluyorsa, programı uyguluyorsa teknede de olabilir. Ondan sonra hastanede de olabilir. Bu beni ilgilendirmiyor. Teknik ekip onay verdiği sürece diyor. Bence bu doğru bir bakış açısı değil Ulaş. Sence? Ya, takım arkadaşlar arasında ciddi bir huzursuzluk var takım içerisinde. Kavga çıkıyor. Arbeloa'dan ses yok. Zaten biliyorsun değil mi? Jose Mourinho ile anlaşılmak üzere. Hatta bence anlaşıldı artık.
0: Yeter ki bu yıldızları
1: Tabii bir araya
0: yönetsin.
1: getir. Aynen öyle.
0: Yönetsin.
1: Şimdi eksiklerde Tchouaméni'nin ceza alması bekleniyordu Real Madrid tarafından ama almadı. Hatta bu sabah basın toplantısına baktım. Arbeloa'nın Tchouaméni'yi korudu basın toplantısında. Yani iki oyuncuya da ceza vermedik. Tchouaméni benim çok beğendiğim bir futbolcu. Kendi aralarındaki kavgada neden ceza verelim? İkisi de Real Madrid'in iyiliği için mücadele ediyor şeklinde bir açıklama yaptı. Fakat Valverde bu tartışma esnasında bilmiyorum bir darbe mi alıp düşüyor yoksa ayağı mı kayıp düşüyor fakat kafasını çarpıyor ve bayılıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Doktorlar Valverde'nin bugün ve haftaya oynamasına izin vermiyor. Bu kafa darbelerinde biliyorsunuz teknik direktör kararı değil, sağlık kurulu karar veriyor. Ve Valverde'nin 2 hafta oynamasının sakıncalı olduğunu söylemiş sağlık kurulu. Ya Ulaş eskiler aklıma geliyor da 90'larda falan kafası kanlar içinde sargılar sarıp devam ederdi oyuncular. Yani ne kadar acayip uzak
0: Evet,
1: geliyor o
0: tabii.
1: günler.
0: Tabii. Şimdi kafada yaralanma olunca ya, çıkıyor
1: doktor izin
0: çıkartıyorlar.
1: vermiyor.
0: İzin
1: Oyuncu
0: vermiyor.
1: oynamak istese de oynatmıyor.
0: Evet.
1: Teknik direktör dese ki ya bu benim hayati oyuncu oynasın dese bile doktor hayır oynayamaz. Ben burada bir şey gördüm, tehlike gördüm. Oyuncu dinlensin diyor. Geçmiş olsun. Dinleniyor. Valverde yok. Rodrigo yok. Arda Güler yok. Militao, Carvajal ve Mendy yok. Courtois ve Mbappe'nin oynayabilecekleri açıklanmış. Bundan yola çıkarak Real Madrid'in muhtemel 11'i de vereyim. Kalede Courtois, savunmada Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen ve Garcia. Orta sahada üçlü bir orta saha görüyoruz. Camavinga, Tchouaméni ve Pitarch. Bellingham da var hatta.

0: Barcelona'nın muhtemel 11'i de şu şekilde. Kalede Garcia, savunmada Koundé, Kubarsi, Martin ve Cancelo dörtlüsü. Ortada ikili Garcia ve Pedri var. Forvet arkasında Gavi, Fermin ve Rashford. İleride de Lewandowski'yi görüyoruz. Oran 1.60'ın üzerinde ama ben yine de yeterli buluyorum. İlk yarı 1.5 gol üstü benim bu maçtaki beklentim ulaş. Beklentim. İlk yarı 1.5 gol üstü.
1: Ben 1-2.5 üstü tarafındayım. İdeal kuponda gidebileceğini düşünüyorum.
0: Ve Yaman olsa gerçekten handikap Barcelona bile denerdim.
1: Bu arada Almanya 2. Bundesliga maçları başladı 14-30 seansı. Münster Darmstadt maçı çok sorulmuştu. İlk yarı itibariyle hatta 18. dakika itibariyle skor 1-1'e gelmiş durumda. Karşılıklı gol var oynayanları tebrik edelim. Hertha Fürth ve Fortuna Düsseldorf Elsberg müsabakaları da aynı dakikada 18'de 0-0'lık eşitlikle sürüyor. Belçika'da şampiyonluk grubunda Gent 0 Anderlecht 1. Verona Como'da dakika 57'ye geldi. 0-0'lık denge burada bozulmuş değil. Hala maç aynı skorla devam ediyor. Başka da bir skor yok. Basketboldaki maçımıza bakalım. Durum nedir diye. Yukatel Merkez Efendi 69, Safiport Erokspor 69. Maçın bitmesine de 20 saniye kaldı derken Safiport Erok 70 oldu. 70-69 oldu. Serbest atışlar geliyor sanırım. Muhtemelen taktik fauller var şu anda. Bitime 20 saniye var. Bakalım kim kazanacak müsabakayı. Onun da sonucunu sizlere aktarırız. Bu arada İskoçya'da
0: İlk yarı bitti.
1: Celtic Rangers'da ilk yarı birbirlik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya da bakarız. Buradan takibe devam ederiz. Bugün zaten 16 maçları var. İngiltere Premier Lig'de 3 tane müsabaka. Ön tahminleri söyleyeceğiz ama canlısında da bir hatta iki tanesini takip alabiliriz. Hatta Gencevaran bilgisayarda 1-1 skor verdi. Mallorca Villarreal müsabakasına dönebiliriz 15 itibariyle. Bunun da canlısına bakabiliriz. Belki burada da bir tempo yakalarız. Gollerden bir şey yakalarız. İngiltere maçlarını yorumlar mısınız? İngiltere maçlarını yorumlayacağız. Hepsini tek tek detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Takipte kalın. Erdal abi Fiorentina kazanır mı, Milan kazanır mı demiş. İkisini de, iki maçı da İtalya'da değerlendireceğiz. Sırayla sırada bir şekilde gideceğiz. Nusret Özdemir, sevgili dostlar, tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun, selamlar demiş. Nusret abi de sağ olsun mesajını bizlere göndermiş. Bakıyorum. Gelen mesajlar şimdilik bu kadar. 0538-052-1487 0538-052-1487 İddia kuponlarınızı, iddia tahminlerinizi bekliyoruz. Oluşturduğunuz kuponları bekliyoruz. Güvendiğiniz tek maç, kale maçınız varsa öncelikli olarak onu gönderirseniz de seviniriz. Gence varan Nottingham, Newcastle, Burnley, Aston Villa, Crystal, Everton, West Ham, Arsenal. 4 maç var. West Ham, Arsenal'ı zaten konuştuk da bu 4 maç içinde bir tanesini ön plana çıkartacak olsan sadece tahmin olarak hangisini çıkartırsın?
0: Sence?
1: Bilemedim.
0: Hiç kimsenin beklemediği bir maçı ön plana çıkaracağım.
1: O zaman nereden bileceğiz?
0: İşte o yüzden sordum.
1: Söyle.
0: Everton.
1: Everton galibiyeti mi?
0: Evet.
1: 2-23 şu an.
0: Aynen öyle.
1: Tamam, tahmini alalım, detayını konuşuruz.
0: Zaten saat 16'da kadrolar geleceği için biz şimdi 10 kadro arasını verdiğimizde işte saat başında geleceğiz. İşte bir 5-10 dakika yine skor değişikliklerini konuşsak, bir tane senden İtalya alsak, İngiltere'deki maçların kadroları açıklanır. Çünkü Palace'da neden Everton diyorum? Şimdi hemen kuponlara koymayın. Şöyle bir lüksümüz var. Kadrolar açıklanacak programımız içerisinde. Ulaş, Palace'da çok büyük bir rotasyon bekleniyor. Ayrıca rotasyon harici de bazı sebeplerim var. Bunları tamam. Açıklarım.
1: Parma Roma'da da Roma galibiyeti bekliyorum. Yanına 1.5 üstü eklenebilir ki Verona Como 60'a geldi 0-0. Como eğer burada kazanamazsa Roma için biraz daha motivasyon artacak. Zira en azından 5.lik için çok büyük bir avantaj yakalayacak Como karşısında. Roma bir yandan 5'i korumaya çalışıyor Avrupa Ligi'ne gidebilmek için. Diğer taraftan da ilk 4'te Juventus'la Milan'ın hatasını bekliyor. Juventus maçını oynadı, kazandı, 68'e ulaştı. Bugün Milan'ın da müsabakası var. Bitime çok az bir süre kaldı ama aradaki puan farkları takımlar arasında çok yüksek değil. Bir yandan dediğim gibi Como'yu yakalamaya çalışıyor. Bir yandan da ilk 4'ü Şampiyonlar Ligi sırasını yakalamaya çalışıyor. Roma galibiyetini bekliyorum. İyi yayınlar Aytaç ve İstanbul'dan, kuponu şu şekilde demiş. Crystal Everton 2-3 gol, West Ham Arsenal 2.5 üstü.

0: düştü. Saint-Gilloise, Mechelen 1 ve 4.5 gol attı demiş. Oğlum Enger Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen göndermiş bizlere. Bütün televizyon kanalları kaç yıldır olduğu gibi günlerce haftalarca Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor. Ben Fenerbahçeliyim. İsterse Fenerbahçe şampiyon olsun fark etmez. Birkaç saat konuşulsun biter demiş Uğur Pekşen. Mesajında okumuş olduk. Ağırlıklı olarak iddia kuponlarınızı gönderirseniz bugün başka yayınlarda futbol muhabbetlerini yapabilirsiniz. Bu yayında sponsorlu yayınımızda iddia kuponlarınızı gönderirseniz, iddia tahmininizi gönderirsiniz ve at yarışı tahmininizi gönderirsiniz. Seviniriz arkadaşlar. Bunu da ben tekrardan hatırlatmış olayım. 538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız kuponlarınızı, iddia kuponlarınızı bekliyoruz. Artık zaten liglerde son 2-3 haftaya geldik. Sonrasında Dünya Kupası var ki Dünya Kupası'nda hem iddia konuşuyoruz hem de o zaman serbest konuşma zamanımız daha da fazla oluyor. Sezonu bitirelim. Hem transferleri hem takımların durumunu o zaman değerlendiririz. Bugün biraz iddialan çıkmazsak seviniriz. 10 kadar reklamına gidelim. Bir şarkı atalım, soluklanalım. Saat başında buradayız.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
10: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Cremonese Pisa müsabakasını konuşalım. 16 maçı. Birazdan kadrolar gelir ama kadrolara çok fazla işimiz yok. 1-50, 3-0-4, 4-10, 1-0-2 oranları. 2.5-6, 1

0: 1.44, 2.5 üstü 1.85. Karşılıklı gol var 1.77. Yok da 1.48 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. Burada Pisa 18 puanla ligde son sırada, küme düştü. Küme düşmesi kesinleşti. Cremonese ise Lecce ile birlikte kümede kalma mücadelesi veriyor. Verona şu anda Como'ya kök söktüren Verona da lige veda etti. Cremonese veya Lecce son bileti bu iki takımdan birisi alacak. O bileti almamak için canla başla mücadele ediyorlar. Cremonese eğer ki maçı, bu müsabakayı kazanırsa, Lecce oynadı maçı Juventus'ta ve kaybetti biliyorsunuz, aradaki puan farkını 1'e düşürecek bitime 2 hafta kala. Çok kötü bir seriden geçiyor. Son 10 maçta sadece tek galibiyeti ve bir beraberliği var. Geri kalan bütün müsabakaları kaybetti. Son hafta da Lazio ile oynadı. O maçı da 2-1'lik skorla kaybetti ama Pisa da son 6 maçından galibiyet çıkaramadı. Son 10 maçta sadece tek galibiyeti var. Zaten lige de veda ettiler. Pisa teknik direktörünü bu müsabakada sezon genelinde çok fazla şans bulamayan isimlere forma verebileceğine dair haberler çıktı. Eğer ki böyle bir durum olursa Cremonese galibiyeti bir adım daha öne çıkar ama olmasa bile ben Cremonese'nin iç sahada Lecce'nin puan kaybettiği haftada kazanmasını bekliyorum. Maç sonu bir tercihim var. Eğer ki Cremonese'ye güvenemiyorsanız bu negatif serisinden kaynaklı olarak bir bahsini yanına bir başka bahis ekleyerek biraz daha oranı yukarı çekerek anlamlandırabilirsiniz. 1-3.5 altın oranı direkt 2-1'e 2, 1-2.5 altın oranı 3-16, oran ihtiyacınıza göre bu tercihlerden birisinde ekleyebilirsiniz. Bilgisayar ne diyor? Bir bak bakalım. Önce oran varsa eğer Cremonese Pisa müsabakası ile
1: ilgili. Bu arada Como gol attı. Haberi geliyor bana.
0: Evet, şu anda benim de önümde yandı.
1: Önemli bir maç bu. Yani bir ihtiyaç değil de ne diyeyim. Bir böyle bir takım.
0: Verona
1: bir
0: düştü. Tamam. Como ilk 4 için hata bekliyor. Juventus veya Milan'ın hatasını bekliyor. Bir yandan da Roma'yı geçmeye çalışıyor. Hani ilk 4'e giderse Şampiyonlar Ligi, en kötü 5. olursa Avrupa Ligi grupları. Como açısından müsabaka önemli. Verona açısından. Verona geçen hafta sürprizi, büyük sürprizi Juventus karşısında yaptı. Deplasmandan birbiriyle ayrıldı. Burada da ilk yarıda kök söktürdüler Como'ya.
1: Peki bilgisayar Cremonese Pisa maçına 1-0 diyor. Diyor ki Cremonese'nin hani anlatılmayacak derecede şiddetle puana ihtiyacı var diyor. Pisa'nın da küme düşmesi haftalar önceden belli olmuştu. Şöylesine bir maçta ev sahibi takımın bu kadar şiddetli puana ihtiyacı varken, Pisa'nın da deplasman karnesi bu kadar kötüyken aksi bir sonucun çıkmasını beklemiyorum ama yine de ev sahibi için çok kolay olacağını düşünmediğim maçta 1-0 Cremonese galibiyeti bekliyorum demiş.
0: Pekala sevgili Genco Baran.
1: Sen Como'yu açmaktansa Mallorca'ya mı açayım dedim.
0: Yok, Como'yla işimiz yok. Onun canısından daha kovulacak bir işimiz yok. Mallorca Villarreal'la yeni başladı. Buna bakalım.
1: KG var dedi bilgisayar, unutmayalım.
0: Zeminin güzelliğe bakar mısın? Bilgisayar
1: ya, hakikaten
0: gibi.
1: Öyle. Yani, hakikaten öyle.
0: Burnley Aston Villa, Aston Villa kazanır. West Ham Arsenal kazanır. Barcelona Real maçında da deplasman ikinci yarıda daha çok gol atar. Tercihli bir kupon geldi. Dinleyicimize bol şans dileyelim.
1: Ulaş Aston Villa'ya bakalım. İstersen ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakayım.
0: Hani kadro birazdan, kadro düşmüş. Bir bak kadrosuna.
1: Aston Villa'da çünkü bir rotasyon bekleniyor ama küçük bir rotasyon bekleniyor. Sen, ya mesela ben sana söyleyeyim. Bak görmedim daha.
0: Kadro belli oldu. Sen
1: mesela ileride şey bekleniyor. Abraham bekleniyor. Oli Watkins beklenmiyor.
0: Oli Watkins var.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: O zaman bu ne demek biliyor musun?
0: Aston Villa coşacak mı?
1: Aa, yani tam kadro çıkıyor
0: ben
1: demek
0: sana,
1: bu.
0: Sen kadro gözücüyle bak.
1: Bakıyorum.
0: Ben asisti yapayım o sırada.
1: Ben zaten
0: sana
1: Aston Villa galibiyeti bekliyordum. Yani eğer ki Oli Watkins varsa tamamdır bu iş.
0: Böyle Aston Villa saat 16'da karşı karşıya geliyor. 4.94, 3.60, 1.32, 1.02. Oranları 2.5 altı 1.72, 2.5 üstü 1.52, var 1.62, yok da 1.62. Aston Villa 58 puanda 5. sırada, İngiltere Premier'de ilk 5, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Burnley 20 puanda, Burnley lige veda etti artık, burada uzatmaları oynuyor. Championship'in hazırlıklarını yapıyor. Form durumlarına baktığımızda da Burnley'nin son 10 resmi müsabakada 2 beraberliği var. Bütün maçları kaybetti. Aston Villa arka arkaya gelen 3 mağlubiyetlik seriden sonra son resmi müsabakasında Nottingham'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybetmişti. Ve bu 4-0'lık zaferle birlikte Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Son lig maçında Tottenham oynamıştı 2-1'lik skorla. kaybetmişti. Artık detayları, değerlendirmelerini daha sonrasında bilgisayar değerlendirmesini senden alabiliriz sevgili Genç Oğlan.
1: Valla Watkins var dedik. Hatta...
0: Bu arada Como 7, Verona 1-1 oldu. Abi, Yalçın TGS 2-3 olur mu demişti. Şu anda senin barama geldi Yalçın.
1: O maçtaki canlı kovalamıyoruz artık. Zaten hiç kovalamadık.
0: Yok hiç açmayacağım. Ben direkt Celtic Rangers'la başladım.
1: Watkins'in arkasında McKinn, Tillemans, Rodgers da çok iyi bir üçlü. Hani ben harika dedim ama beni şaşırtan bir kadro değişikliği var. O da iki orta saha oyuncusu Lindelöf, Barkley kesinlikle rotasyon anlamına geliyor. Yani Martinez tamam. Savunmada Cash, Konza, Mings ve Madsen dörtlüsü tamam. Forvet arkası McKinn, Tillemans, Rodgers ve ileride Watkins tamam. Yani 9 tane oyuncu ilk 11 ama Lindelöf, Barkley hem de aynı anda aynı mevkiye. Hani şöyle düşünün, Galatasaray'da Lemina ve Torreira'nın oynatılmayıp işte başka iki oyuncu, hani Kaan Ayhan ve İlkay demeyeceğim, başka iki oyuncunun oynaması gibi bir şey. Fakat yine de eldeki mevcut kadroyla ben Aston Villa'nın Burnley'i yenmesini bekliyorum. Bu maçın da neden şöyle bir önemi var? Avrupa Ligi finali oynayacak zaten Aston Villa. Kazandığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ni garantiliyor. Ligde ilk 5'te kaldığı takdirde de Şampiyonlar Ligi'ni garantiliyor ki 4. Liverpool puan kaybetti dün. Chelsea ile berabere kaldı. Bugün Aston Villa yendiği takdirde 4. sıraya yükselecek. Evet, arkasında Bournemouth ve Brighton kazandı. Hala bir tehdit var. Ki Aston Villa'nın son iki maçı da ulaş Liverpool ve Manchester City. Onu da hatırlatmak lazım. Yine de Aston Villa burada fikstür anlamındaki en kolay maçı Burnley deplasmanı. Ben kazanmasını bekliyorum. 1.40'lıkta bir oran vardı, bilmiyorum. Biraz inmiştir, biraz artmıştır. Aston Villa galibiyetini denerdim. İnmiş 20, mi?
0: 1.29'a inmiş.
1: Tamam o zaman.
0: Verona'nın golü bu arada geri alındı.
1: Aa.
0: Evet, Verona'nın golü geri alındı. Como bekleyenler için sevindirici ama TGS 2-3 oynayanlar için ve VAR oynayanlar için kötü bir haber.
1: Como beklenir ya, sürpriz yani, sürpriz değil de. Ya ben Como'nun Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini istiyorum. Böyle bazen Şampiyonlar Ligi'nde değişik takımlar hoşuma gidiyor.
0: Ben istemiyorum Genç Oğlan.
1: Değişik takım mı?
0: Değişik takım. Como'yu bu sene istemiyorum.
1: Bu sene biraz daha mı şey olsunlar, pişsinler?
0: Öyle hemen geldik, parayı harcadık, takım kurduk, hop Şampiyonlar Ligi.
1: Ama parayı harcadık da bir kadrosu yok ki ulaş, yapma vallahi gözünü
0: ya,
1: seveyim.
0: Ya para harcadılar ya. Hiçbir ucuz oyuncu değil bunların. Bak
1: ya
0: bak,
1: değil sen, tamam yani, Lapaz falan çok iyi ama.
0: Bilim şeyde proje takımı, Fabregas'ı zaten zamanında ikna etmişlerdi. Tonla para harcandı buraya. Öyle hemen geldik kadroyu Şampiyonlar Ligi'ne. Roma'yı görmek istiyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Hani birisi şu dörtlüyü bozacaksa Inter, Napoli, Juventus, Milan, Roma olsun. Gasperini hocamın bir imzası olsun. Adamı hep yıllarca Atalanta'da hücum futbolunun bir numaralı temsilcisi olarak gördük İtalyan futbolu için. Roma'ya geldi, eldeki malzeme uygun değil. Bir tane takım, savunmacı takım çıkarttı ortaya. Yani muazzam bir teknik direktör olduğunu kanıtladı bence.
1: Evet ki o anlamda hakikaten
0: eldeki
1: öyle.
0: Eldeki malzeme göre.
1: Atalanta nereye, Roma nereye oynadıkları
0: şu
1: oyunlara bakıldığında.
0: Şu mücadelenin sonu bence Şampiyonlar Ligi olsun. Yani Milan'ın yerine gitsin. Bence Milan hak etmiyor burada. Milan.
1: Gasperin de haklısın. Gasperin konusunda %100 haklısın.
0: Inter, Napoli, Juventus, Roma olsun orası diye tahmin ediyorum. Roma'da bu, Como'da bu sene Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan gitsin. Artık seneye böyle bir kendini göstersin Şampiyonlar Ligi için.
1: Bu arada bilgisayara bakıyorum. Burnley Aston Villa maçına ne demiş? Aston Villa geçen hafta evinde Tottenham'a kaybettiği maçta taraftarlarınca yuhalandı. Dün de Liverpool Chelsea maçından sonra yuhalandı. Anfield'da çok kolay görmediğimiz bir hadise bu. Hatırlatayım. Fakat unutulmamalı ki Emery Tottenham maçında Avrupa Kupası yarı final maçını düşünerekten ciddi bir rotasyona gitmişti. Bu rotasyon sonucunda sahaya yansıyan kötü oyunu görmüştük diyor. Burada yine bile rotasyona gitseler bile demiş ki çok daha düşük ölçekte rotasyona gitmişler. Ne olursa olsun Burnley'den daha iyi iş yapacaklarını ve kazanmalarını bekliyorum demiş. 2-1 Aston Villa galibiyeti bekliyorum demiş bilgisayar Burnley karşısında.
0: Pekala, 10 geç reklamına gidelim, sonrasında buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortamnet. Radyo!

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
5: İlk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
6: La Liga'da El Clasico coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Barcelona Real Madrid maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlen.
8: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: dental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi
7: Milyoner. Döndük geldik devam ediyoruz. Mallorca-Villarreal müsabakasında dakika 13, 0-0'lık denge bozulmuş değil. Como-Verona deplasmanında 1-0 önde götürüyor müsabakayı. Şu anda Belçika'da Gent-Anderlecht karşısında 1-1 buldu. İlk yarıdaki uzatmalar oynanıyor. İspanya 2'de Andorra-Las Palmas dakika 17 0-0. İskoçya'da Celtic Rangers karşısında 2-1 buldu. Dakika 56'yı gösteriyor. Biz de Mallorca'da bir şey var diye burayı açtık. Burada bir hareket yok. Celtic'e geri dönelim Yonca Oran.
8: Evet hakikaten orada
7: Celtic, Celtic şey Rangers'e geri dönelim. Almanya 2'de ilk yarılar bitmek üzere. Fortuna Düsseldorf 2-Elsberg 0. Hertha Berlin 0, Fürth 0, Münster 1, Darmstadt 1. Hertha Berlin 10 kişi, Münster 10 kişi. Onları da söyleyelim. İsviçre'de Lugano-Sengelen başladı. 15 seans maçı 0-0 devam ediyor. Danimarka'da Nordsjælland-Midtjylland 0-0 devam ediyor. Vejde-Frederika'da yine aynı skorla 0-0 devam ediyor. İsveç'te goller var. Ayık, Djurgården'da goller var. Konuk taraf daha 17. dakika itibariyle 2-0 yakalamayı başardı. Bu ligde Kalmar-Halmstad maçı da oynanıyor. Burada da 0-0'lık eşitlik bozulmuş değil. Nottingham, Newcastle'la devam edelim.
8: Palace'a edelim mi? O maç benim ilgimi çekiyordu çünkü. Sürpriz beklediğim maç oydu.
7: Tamam, o zaman Palace'a devam edelim. Crystal Palace, Everton'a devam edelim.
8: Gol geldi.
7: Celtic 3'ü de buldu.
8: Evet.
7: 3-1'i buldu.
8: Geri dönüş tamamlandı.
7: Bol gol oynayanlar.
8: 2-3.5 üst demiştin.
7: Tempo yukarı demiştik yani, bu müsabakada goller devam eder demiştik. Ki böyle de gideceği, devam edeceği benziyor. Crystal Everton saat 16'da karşı karşıya geliyor. Everton 48 puan topladı 10. sırada. Crystal 43 puan topladı 15. sırada. 2.44, 2.86, 2.26, 1.02, 2.56, 1.62, 2.5 üstü 1.70, var 1.52, yok 1.82 olarak belirlendi. Crystal Palace son müsabaka Konferans Ligi Shakhtar'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. İlk müsabakada 3-1 kazanmıştı. Finale yükselmeyi başardı. Ligdeki son maçta Bournemouth deplasmanında 3-0'lık skorla kaybetmişti Crystal müsabakayı. Everton'da son lig maçında Manchester City ile 3-3 berabere kaldı. Onlar da geçen haftanın en sürpriz sonuçlarından birisi de imza attılar. Genç Ovaran, nasıl müsabaka bekliyorsun? İlk 11'ler belli oldu. Beklediğin rotasyonlar var mı?
8: Ulaş, sorularına cevap vereceğim ama Celtic Rangers maçlarının tarihine geçecek bir gol olmuş. Hakikaten yani Celtic Rangers maçlarının tarihine geçecek bir gol olmuş. Dayzen'e biz demiştik ki az önce ilk yarıda çok kötü vurdu. Ben de dedim hatta nerede Nakamura, nerede Dayzen kalitesi dedim. İnanılmaz bir ravaşata gol atmış Dayzen. Tam 90'a bir ara bir daha tekrar gelirse sana ben görürsem göstermeye çalışırım hemen. Ama golü görmeyenler varsa Celtic takımının attığı 3. gol, Dayzen'in attığı gol Celtic Rangers maçlarının tarihine geçecek bir gol. Öyle söyleyeyim yani. Sorularının cevabına tek tek geçecek olursam. Rotasyon var ama sabah İngiliz sitelerinde baktığım ve okuduğum ölçekte bir rotasyon yok. Mesela orada Wharton yedek başlayacaktı. Sar yedek başlayacaktı. Bu iki oyuncu oynuyor. Ama kimler yedek? Mesela Mateta söylendiği gibi yedek. Jeremy Pino söylendiği gibi yedek. Fena bir kadro değil Palace'ın kadrosu. Henderson, Richards, Lacroix, Canvo, ortada Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, forvet arkasında Johnson, Sar ve ileride Strand Larsen'i görüyoruz. Everton'da zaten durumu belirsiz bir oyuncu yoktu. Kalede Pickford, savunmada O'Brien, Tarkowski, Keane ve Mikolenko ideal dörtlü. Ortada Eroek Bunam, Garner, bir şurada 34 numaralı Röhl benim için sürpriz oldu. Dewsbury Hall, Ndiaye ve ileride de Beto var. Yani orada kim olabilirdi? Bilemiyorum, yedeklere de baktım. Demek ki belki orada bir eksik var ya da şimdi bir eksik oluştu. Orada benim için bir sürpriz var. Ben tüm kadro değişikliklerine rağmen Ulaş, bugün neden Everton galibiyeti bekliyorum? Sen bana sormuştun, bir dinleyicimiz İngiltere'de en güvendiği maçı istiyor diye. Everton dedim. Evet, kadro Palace'ın beklediğim gibi gelmedi ama Ulaş, Crystal Palace Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i iki maçta da yenerek adını finale yazdırdı. Evet, İngiliz takımları Avrupa kupalarında çok başarılı. Ama mesela bir Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finali oynaması çok büyük bir sürpriz değil. Arsenal çok önemli bir kulüp. Aston Villa'nın Avrupa Ligi'nde final oynaması bir sürpriz değil. Aston Villa zaten Unai Emery Avrupa Ligi'nin gediklisi. Sevilla ile 3 kez kazandı. Aston Villa ile de çok başarılı Avrupa Ligi maçları oynadı Aston Villa. Fakat bir İngiliz temsilcisi olmakla birlikte Crystal Palace Avrupa kupalarında değil başarılı olmak, Avrupa kupalarına katılmaya bile çok böyle sıradanlaşmış bir takım değil. Yani onlar için Avrupa kupalarında oynamak çok büyük bir sürpriz, çok büyük bir başarı. Bir de oynayıp finale kaldılar. Yani bu takım zaten şu anda ligde kalmayı garantiledi. Düşme korkusu kalmadı. Artık tek hedefleri, Crystal Palace'ın tek hedefi bu kupayı kazanabilmek. Bütün bu takımın önceliği şu anda değişti. Ve bilmiyorum ki bu takımda herhangi bir oyuncu acaba ligde bundan sonraki kalan maçlarda iyi motive olabilir mi? İyi konsantre olur mu? Çok merak ediyorum. Bir de Ulaş, bak bunu gazetede kullanabilirsiniz. BBC'de okudum. İnanılmaz bir haberim var. Eğer bu şimdiki sizlerle paylaşacağım haber Türkiye'de olsaydı herhalde kıyamet kopardı. Haber şu: Crystal Palace'da Eze sene başında Arsenal'e satıldı. Değil mi Ulaş? Satıldı. Evet. Ve bir tane madde koymuşlar. Tabii böyle büyük takımlara, küçük takımlar oyuncu sattığı zaman ekstra bonuslar koyabiliyorlar. Demişler ki Eze'nin oynadığı Arsenal Premier Lig'de şampiyon olursa Crystal Palace 10 milyon poundluk bir bonus istiyor. Premier Lig'de şampiyon olursa. Ulaş, Crystal Palace'ın son maçı kimle? Şansa bak.
7: Arsenal'le.
8: Arsenal'le.
7: Ama bence yani aynı ligde yer alan takımlar arasında böyle bir anlaşma zaten olmamalı.
8: Bu, ya bu bana geldi. Ben bunu Twitter'da da yazdım da aynısını yazdı biri. İki takım, yani iki aynı ülke.
7: Bu olacak iş değil ki.
8: İki aynı ligde oynayan bu takımların.
7: Bu şu anda son maça denk gelmese bile olacak iş değil. Sonuçta Crystal sezon içerisinde iki maçta da bilinçli bir şekilde bu kadar yüksek bir meblağ için maçı bırakabilir. Algısı oluşur herkeste.
8: Ama şimdi son maç çok kıyamet.
7: Ya son maç kıyamet de normalde de olmaması lazım. Önce var, olacak iş değil ki bu. Öyle olur mu? Bunu bu sözleşme nasıl kabul edilmiş?
8: Valla ben sana bir şey diyeyim mi? Belki de işte şu anda bu oynanacak Crystal Palace Arsenal maçından sonra buna bir önlem gelebilir. Biliyorsun çünkü İngiltere'de şey yasak. kiralanan oyuncu kiralandığı kulübe karşı forma giymiyor İngiltere'de. Bizde o yok mesela. İngiltere'de yasak. Böyle bazı yaşanan hadiselerden dolayı bazı önlemler alınıyor. Ama bu mesela alınmamış ve hakikaten Palace son maçında ligde kalmayı garantileyecek ve yenilmesi halinde hiçbir şey kaybetmeyecek. Ama yenildikleri takdirde Arsenal şampiyonluğu kazanırsa 10 milyon pound cebine indirecek Crystal Palace Arsenal karşısında. Ve bu ada basınında küçük küçük konuşulmaya başlandı bile.
7: Yani bu bence çok da küçük konuşulacak bir şey değil genç. Bu çok daha büyük sesle, yüksek sesle dillendirilmesi gereken bir şey. Muhtemelen herkes şu anda Arsenal'in son maça gelmeden şampiyonluğu ilan etmesine umut ediyordur.
8: Ediyor.
7: Hem federasyon, hem Arsenal tarafı, hem Crystal tarafı maç önemsiz bir yere gelsin.
8: Hayır
7: diye.
8: Bir de bir sıkıntı da şu Ulaş. Crystal Palace Arsenal maçına hangi maçtan önce çıkıyor? Crystal Palace Arsenal maçını oynadıktan 3 gün sonra konferans finaline çıkacak.
7: Rotasyon yapsam bir daha, evet. Yapmasam bir daha.
8: Evet ve Glasner'e bu soruldu. Glasner'e bu Avrupa Ligi finaline çıktıktan sonra bu soru soruldu. Zaten buradan ortaya çıktı olay. Arsenal maçından önce şampiyonluğu belirleyecek maçta rotasyona gidecek misiniz sorusunda ben kulübüm için en iyisini yaparım. Ben ne Arsenal'i düşünürüm ne başka bir şey düşünürüm. Takım için en iyisini düşünürüm dedi. Geçiştirdi ama yani Arsenal'le oynayacakları maçtan hemen sonra da konferans finali oynayacak olmaları daha da kızıştırdı işi. Yani hakikaten orada bir şey olacak Ulaş bence. Bu sezon bir kural değişikliği falan, bir kontratlarla ilgili bir kısıtlama bile gelebilir.
7: Pekala sevgili Genco Baran, buradaki tahmini de bizlere aktardın.
8: Ha ama ne diyorum, Everton kazanmasını bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Bir sürü şey söyledim. Bakalım Bilksel ne demiş? Çok merak ediyorum bunu. Bilksel benimle aynı fikirde değil. Diyor ki Crystal Palace'da Shakhtar karşısında oynayıp aldığı sonuçtan sonra tamamen kafası Avrupa'ya giden bir takım oldu. Ve açıkçası Shakhtar maçından hemen sonra, bak bu benim düşüncemle aynı. Shakhtar maçından hemen sonra aklını Premier Lig'e döndüremeyebilir diyor. Everton son dakikalarda gol yeme sıkıntısını fazlasıyla yaşamaya başladılar. Bunu Liverpool maçında da yaşadılar, West Ham maçında da yaşadılar ve City maçında da yaşadılar. Eğer bu son dakika gollerini yemeselerdi belki ilk 6 için mücadele ediyor olacaklardı diyor. Bu kez David Moyes'in talebeleri avantajlı bir sonuç alabilirler bu hastalıklarından kurtulursa demiş. Bir birlik bir netice vermiş. Ben yine de Everton galibiyete yakın görüyorum Ulaş.
7: Pekala. Bu arada Verona Como maçı bitti. Como deplasmanda 1-0 kazandı. Mallorca Villarreal dakika 25, gol yok, 0-0 devam ediyor. Gent Anderlecht ilk yarı bitti. 1-1'lik skor var. Anderlecht 10 kişi. İspanya 2'de Andorra 0, Las Palmas 1 dakika 28. Almanya 2. Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf 2, Augsburg 0, Hertha 0, Fürth 0, Münster 1, Darmstadt 1. İlk yarı sonuçları. Hertha Berlin'de Münster'in 10 kişi oynadığını söyleyelim. Celtic 3-1 önde Rangers karşısında dakika 68. Lugano Sengalen İsviçre'de 0-0 devam ediyor. Danimarka'da şampiyonluk turunda Norrskjöld Midtjylland 0-0 dakika 26. Küme düşme turunda Vejle Frederica 1-0 ev sahibi ekip önde dakika 28. Rusya'da Zenit Sochi dakika 23, 0-0 devam ediyor. Finlandiya'da Lahti 1, Mariehamn 0 dakika 27. İsveç'te Ayık 1, Duyurgarden 2 dakika 29. Kalmar 0, Halmstad 0 yine dakika 29'u göstermekte. Önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. İstanbul'da ilk altılık ayağında 3 ayak geride kaldı. İlk ayak 2 numaralı Suruçlu Memo 3-20. İkinci ayak 1 numaralı Bello Boy 3.70. Üçüncü ayakta 1 numaralı Hasnenli 3.20.
8: Bello Boy ismini sevdim.
7: 2-1-1 şeklinde devam ediyor İstanbul'da. İlk altılı Ganyan dağıtılacak ikramiye tutarı 17.293.000. Birazdan da 15.30 itibariyle ikinci altılı Ganyan'a gideceğiz. Orada da şu dakikada biriken miktar 22.643.000.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlendirin.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Acker, 2 numaralı Jahera, 1 numaralı Angel of Daphne, 10 numaralı Theater of War, 12 numaralı Vencomigo, 11 numaralı Vantabella yerini alan safkanlar. Hazırlanan 6 numaralı Magical Flower. Start makinesine yakın Magical Flower. Hazırlığı sürüyor bu tayın. 4 numaralı La Copa ve 5 numaralı Lokita. Daha gerideki taylar. Henüz yerini almadı Magical Flower. Hikmet Tevfik Ataman adına düzenlenen bu koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlayacak İstanbul yarışlarında. Yerini almak üzere Magical Flower oldukça yakın. Yerini almaya. Şimdi kapaklar kapatıldı. 6 numaralı Magical Flower da starttaki yerini aldı. Hazırlanan 5 numaralı Lokita. En dış kulvardan yarışa başlayacak Lokita. O da yerini aldı. Son safkan 4 numaralı La Copa. Yarışa katılacak 13. taydan 13.sü La Copa'da şimdi yerini aldı. 13 tay Hikmet Tevfik Ataman koşusu için hazır. Beyaz bayrak altı start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 9 numaralı Power Maker, 12 numaralı Vencomigo, 6 numaralı Magical Flower 1,5 boy kadar geride kalan safkanlar oldular. Ekürilerden 5 numaralı Lokita öne geçip 3 boy fark yaptı. İkincilikte 8 numaralı Neuromat var, ondan 2 boy kadar geride. 2 numaralı Jahera 3.lükte. Yarım boy gerisinde 10 numaralı Theater of War 4. sırada şimdi 3.lüğe sarktı o. 1 boy geride 5. sırada 4 numaralı La Copa. Yarım boy kadar gerisinde 13 numaralı Whisper of Victory. 1,5 boy geride 3 numaralı Kara Trace. 2 boy geride 11 numaralı Vantabella hemen yanında. 1 numaralı Angel of Daphne. Ondan 2 boy kadar geride 12 numaralı Vencomigo. 1 boy geride içe yakın 7 numaralı Mary Black. Yarım boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Power Maker. Son sırada ise 6 numaralı Magical Flower sırasıyla safkanlar 1000 metre start yerine ulaşmak üzere. 5 numaralı Lokita 1,5 boy farkla önde. Ekürisi 13 numaralı Whisper of Victory şimdi ikinciliğe girdi. Yarım boy geride iç kulvarda 8 numaralı Neuromat 3.lükte. Ondan yarım boy geride dışta 4 numaralı La Copa. La Copa'dan 1 boy geride 2 numaralı Jahera hemen dışında. 10 numaralı Theater of War 6.lükte 1,5 boy kadar geride. Hatta şimdi yanında 3 numaralı Kara Trace 7. sırada. 2 boy geride 11 numaralı Vantabella. Yanında 1 numaralı Angel of Daphne. 1,5 boy geride 12 numaralı Vencomigo. Yanında 7 numaralı Mary Black. Daha sonra 9 numaralı Power Maker ve 6 numaralı Magical Flower sırasıyla taylar son 600 metreye yaklaşıyor. Ekürüler 1. ve 2. sırada. 5 numaralı Lokita önde olan ikincilikte ise 13 numaralı Whisper of Victory var. 1,5 boy kadar geride 3.lükte 8 numaralı Neuromat. 1 boy geride 4 numaralı La Copa. Onun 1,5 boy gerisinde ortada 5.likte 10 numaralı Theater of War yanında 2 numaralı Jahera sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 5 numaralı Lokita son 400 metreye girilirken de yarım boy farklı önde ama şimdi yakalandı ekürüsüne 13 numaralı Whisper of Victory. Onun dışından da 8 numaralı Neuromat geliyor. Son 200'e girildikten sonra dıştan gelen 8 numaralı Neuromat öne geçip yarım boy fark yaptı. İçeriden 13 numaralı Whisper of Victory, dışarıdan 2 numaralı Jahir, onun dışından Dread of War geliyor. 8 numaralı Neuromat kazanıyor. 2 numaralı Jahira 2. 13 numaralı Whisper of Victory 3. 10 numaralı Theater of War 4. oldu. 5.liği ise 3 numaralı Kara Trace elde etti. 8 numaralı Neuromat Ayhan Kurşun'la kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Reklam.
12: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Radyo Spor.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Radyo Spor. Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
5: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Mallorca Villarreal'de gol oldu. Konuk taraf 1-0 öne geçti reklam arasındaki.
6: Acayip bir kavga çıktı Celtic maçında. Bayağı ciddi bir kavga çıktı.
5: Reklam arasındaki gol gelinimi sürdü. Villarreal attı. Şu anda Gencevar'ın dediği tartışmanın artık ötesine geçen, yaklaşık olarak 8-9 oyuncunun karıştığı bir vukuat var.
6: Hakem de dışarıdan bakıyor, belli ki gözükmüyor çünkü.
5: Ama oyuncular çok fazla
6: dağıldılar.
5: Bir bakalım. Yani bir iki sarı kart gelecektir ama.
6: Yani gelmezse olmaz. Herkes ufak ufak dağılıyor ama sanki, hakem şimdi çağıracak birilerini.
5: Sanki.
6: Evet, birini çağırdı.
5: Göstermeyecek herhalde. Kendileri dağıldıkları için.
6: Yani İngiltere'de öyle bir durum var ama hani biraz sanki.
5: Yok, bir sarı kart geldi.
6: Tierney'e geldi.
5: Birer tane. Bir Rangers'a, bir Celtic'e geldi.
6: Muhtemelen bu olayı başlatanlardır.
5: Sanki okul bahçesinde tartışma çıkmış da öğretmen gelince dağılan öğrenciler mi?
6: Evet.
5: Herkes sessiz sıvışıyordu ama hakem yemedi. Como Verona deplasmanında 1-0 kazandı. Bitti maç. Poltava Shakhtar maçı 0-0 başladı. 6. dakika itibariyle 0-0 devam ediyor. 15.30'da başladı müsabaka. 6 dakika golsüz geçildi. Gent Anderlecht söyledik 1-1. Bakıyorum. Lugano Sengelen'de hala gol yok. 0-0 devam ediyor. Şimdi 20 dakika kaldı.
6: Nottingham Forest.
5: Nottingham Newcastle'ı konuşalım. 16 seansı müsabakası 2.68, 3.06, 1.98, 1.02, 2.56, 1.78, 2.5 üstü, 1.56, var 1.44, yok da 1.95 olarak belirlendi. Nottingham 42 puan topladı. Düşman ile arasında 6 puanlık fark var. Newcastle 45 puan toplamayı başardı. Newcastle da çok iyi bir sezon geçirmiyor. Nottingham'da ama bir toparlanma var. Teknik direktör değişiminden sonra net bir şekilde gözlemlediğimiz Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra Avrupa Ligi'nde de yarı finalde ilk maçta Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiler ama rövanşı da deplasmanda 4-0 kaybettiler. Ama çok iyi bir ivme var. Son 10 müsabakada aldıkları tek yenilgi buydu. 2 beraberlikleri var. Geri kalan bütün maçları kazandılar. Son ilk maçı da Chelsea deplasmanında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldılar. Newcastle'da arka arkaya gelen 5 resmi maç mağlubiyetinden sonra son müsabakada Brighton'ı 3-1'lik skorla devirmeyi başardı. Gencevuran, ne diyorsun müsabakayla ilgili?
6: Şimdi önce bir kadrolara bakalım. Nottingham Forest Aston Villa'ya Avrupa kupalarında 4-0 yenildiği maçtan önce çok iyi bir seri yakalamıştı. Yani yenilmeme serisi yakalamıştı. Fakat işte o mağlubiyet bilmiyorum onlara nasıl bir darbe vurdu. Yani sonuçta onlar da Avrupa'da yollarına şiddetle devam etmek ve adını finale yazdırmak istiyordu. Hatta bu uğurda acayip bir risk alıp Premier Lig'de çok kritik Chelsea maçına inanılmaz bir rotasyonla çıktılar. Ama ulaş o rotasyona rağmen de Chelsea'yi yenmeyi başardılar.
5: Sözünü keseceğim ama yani o maç, hani o maçın yeri gelmişken söylüyorum. Yani Chelsea'de futbolcular bence çok net bir şekilde Avrupa kupaları kısmından kaçmaya çalışıyorlar. Yani Konferans Avrupa Ligi hattından tamamen kaçmaya çalışıyorlar. Şampiyonlar Ligi olmadı. Geri kalan kupalar da.
6: Ama ulaş orada acayip bir şey var. Hani yazdım ya hafta sonu. 6. takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitme ama, olasılığı var.
5: Ama Chelsea'nin öyle bir şeyi yok ki.
6: Ama eğer şu 5 maçı kaybetmeseydi Chelsea.
5: Bence hiç o uğrun peşine de koşmadılar. Yani o hani şu olursa bu olur, bu olursa şu olur. Ben çok net bir şekilde Chelsea'li oyuncuların Şampiyonlar Ligi mücadelesini mental olarak kaybettiklerini, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne düşmemek için sıralamada geri geriye gittiklerini düşünüyorum Gönce Baran.
6: Yani bir düşüş var, bir şey oldu hakikaten. Ama Nottingham Forest Premier Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. 1 maç berabere kaldı. Newcastle'da bu 5 maçlık seri içerisinde 4 mağlubiyet, 1 galibiyet alabildi sadece Premier Lig'de. Şimdi Avrupa Ligi mağlubiyeti onları vurmadıysa ben sürpriz bir Nottingham galibiyeti bekliyorum. Ama bir farklı alternatifim var, o da gol üstü. Çünkü Newcastle kepenkleri indirdi. Bitti. Sezonun için hiçbir beklentisi yok. Ne düşme korkusu var, ne Avrupa'yı kovalıyorlar. Orta sıralarda hiçbir şey olmaz. 3 maç kazansa da hiçbir şey olmaz. 3 maç kaybetse de hiçbir şey olmaz. Nottingham'ın az da olsa matematiksel olarak hala bir düşme korkusu var Ulaş.
5: Bugün kaybederse bir stres başlar.
6: Başlar, tekrardan. Başlar. O yüzden hani çok da boşa almamalarını bekliyorum. Bir galibiyet olabilir ama ilk tercihim ve en güvendiğim tercihim Nottingham Forest Newcastle maçı ile ilgili 2.5 gol üstü.
5: Sanki 1-2.5 üstü böyle çok idealmiş gibi görünüyor bana Gönce.
6: Ya ideal değil, sürpriz olur o, bayağı ciddi bir orandır.
5: Ya şöyle güzel bir oran yakalarız. Nottingham son iki maçı da biri United deplasmanı, biri iç sahada Bournemouth. O dediğin teori gerçekleşirse, Bournemouth Şampiyonlar Ligi mücadelesinden kopmazsa son maçta Nottingham için fırtına kopabilir. Kalan 3 maçtaki en rahat müsabakaları bu olacak. United her ne kadar hani Şampiyonlar Ligi'ni garantilese de ne de olsa United deplasmanındasın. Yani çok zorlu bir deplasmana gidiyorsun. Son 3 maçtaki yani kağıt üzerindeki en rahat maç bu.
6: Evet.
5: Bence yüksek motivasyonla kazanırlar Gönce Buran müsabakayı.
6: Kadroya baktığımda tabii burada Newcastle'ın kadrosu.
5: Bu arada 1-2.5 skorun da 4.24. Ben
6: ya işte atıyorum. Yani aynen öyle.
5: Tekten kupon gibi değerlendirilebilir.
6: Tabii ki, tabii ki. Pop var kalede. Hall, Thiaw, Botman ve Burn dörtlüsünü görüyoruz. Ortada Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Osula ve Voltamade forvette. Harvey Barnes ve Anthony Gordon yedek. Bak ilginç. Harvey Barnes ve Anthony Gordon yedek. Hatta Trippier de yedek. İlginç bir Newcastle kadrosu var. Yani orta üçlü çok iyi. Guimaraes, Joelinton, Tonali üçlüsü çok iyi ama biraz bazı yerlerde soru işaretleri var. Nottingham'da kalede Sells, savunmada Cunha, Milenkovic ve Morato'yu görüyoruz. Orada bazı eksikler olabilir. Ortada Williams, Anderson, Dominguez, Nets, Bakwa, Igor Jesus ve Avoni'yi var. 2.5 gol üstünü burada ön plana çıkartabiliriz diye düşünüyorum.
5: Bilgisayar ne diyor?
6: Güzel soru. Bilgisayar ne diyor? Bakalım. Nottingham Forest daha matematiksel olarak ligde kalmayı garanti altına almadı.

0: ligde kalma yolunda çok önemli adımlar attılar. Ha. Bir dakika bakıyorum. Tabii ben bir tane eksik var ama Morgan Gibbs White yok. Tabii Igor Jesus'la Bakwa. Morgan Gibbs White yedekler arasında da yok. Çok önemli bir eksik Morgan Gibbs White. Bak bilgisayar diyor ki yani bunları yaparken Pereira bu oyununu oynarken Morgan Gibbs White'ın liderliği çok önemliydi diyor. Bugünkü maçta Morgan Gibbs White oynarsa onlar için avantaj ama oynamazsa da çok büyük sıkıntı olur diyor. Evet bilgisayar Morgan Gibbs White'ın oynamayacağını düşünmüş Ulaş ve 1-2 Newcastle demiş. Yani burada da gol üstümüz yine gelmiş. Zaten ilk tercihim gol üstüydü ama Ulaş ben de sen bir kere daha revize edebilirsin. Morgan Gibbs White'sız çok bilgisayar güzel bir noktaya değmiş burada ve hakikaten de yok Morgan Gibbs White. O yüzden belki o zaman KG var bir üstlerine sende mesela. Ama onun yokluğuna rağmen hala ben bir derim diyorsan imzam benim bu dört katı diyorsan
1: Ben sevdim o
0: hayır
1: tahmini
0: demem.
1: Genç Orhan.
0: Ya olabilir. Newcastle'ın bir beklentisi kalmadı çünkü hakikaten.
1: Tek oyuncu üzerinden değerlendirmek istemedim.
0: Diğer oyuncuları ayıp etmeyelim diyorsun.
1: Sonuçta 11-11 çıkıyorlar Genç Orhan. Hertebellin golü geldi. 10 kişi Hertebellin Fürth karşısında 1-0 öne geçti. Dakika 55. Celtic Rangers artık son demler oynanıyor. 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü var. 4 dakika var bitime. Lugano-Saint-Gallen 0-0 ilk yarıdaki uzatmalara geçildi. İspanya 2'de Andorra-Las Palmas dakika 45 skor 1-1. Bakıyorum başka. Mallorca-Villarreal'de de Villarreal'in 1-0'lık üstünlüğü var. Artık uzatma dakikaları oynanıyor. Müsabakada. At yarışında da ikinci Altıgay'ın ilk ayağını 8 numaralı Neuromat kazandı ama Ganyan belli olmadı. Ganyan belli olunca onu da sizlere söylerim. İlk ayak 2 Suruçlu Memo. İkinci ayak 1 Belloboy. Üçüncü ayak 1 Hastinini. Dördüncü ayakta 8 Neuromat. Bunlar ilk Altıgay'ın sonuçları. İlk Altıgay'ın 2-1-1-8 şeklinde gidiyor. İlk Altıgay'ın da 12-17 milyon 300 binlik bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. Yaklaşık olarak bu kadar. İkinci Altıgay'ın da tutar 30 milyona gelmiş durumda. 30 milyonluk bir dağıtılacak ikramiye tutarı. İkinci Altıgay'ın da hava durumu az bulutlu. Sıcaklık 20 derece. Nem %71. Çim, kum, sentetik. 3 pistte de durumlar normal yazıyor. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Eğer ki ilerleyen ayaklara bahis alacaksanız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Celtic Rangers'ı artık veda edelim Genç Obar'ın istersen.
0: Yavaş yavaş.
1: Yavaş yavaş zaten 16'da iki ekrandan
0: Golleri gördük, kavgayı
1: her
0: gördük.
1: şeyi gördük orada. Orayı bitirelim. 16'da iki ekrandan
0: Oysa 16'ya kadar istiyorsan yine bir şeye bakalım. Ama o da devre arası oldu, pardon.
1: Fiorentina Genoa'nın canlısına bakarız. Hemen 16 seansının diğer maçı Cremonese galibiyet beklediğimi söylemiştim. Fiorentina galibiyet de bekliyorum.
0: Tamam, açayım ben.
1: Reklama kadar 3-4 dakika bunu konuşalım. Şimdi 1-0-2'nin oranlarında burada düşüş oldu. Ben Milyoner'de bu maçı yazdığımda oran 1.83'tü. Şu anda 1.78'e gerilemiş durumda. Bir ara bir 70'e düştü ama tekrardan 1.78'e fırladı. 1.02'nin oranlarını bir okuyayım sizlere. 1.78, 2.90, 3.36, 1.02. Var bahsi 1.62, yok bahsi 1.70. 2.56, 1.55, 2.5 üstü 1.79 olarak belirlendi. Risk merkezi tarafından. Taraftardan Genoa 40 puanda 14. sırada. Fiorentina 37 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu maçla beraber bitime 3 maç var. Fiorentina'nın düşman ile arasındaki puan farkı 9. Yani çok büyük bir ihtimalle Fiorentina bu kabus gibi geçen sezondan sonra kümede kaldı diyebiliriz. Mental açıdan futbolcularda bir rahatlama oldu. Son müsabakada Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup oldular. Şimdiki rakipleri de hedefsiz bir takım. Genoa'da ligde hedefi bulunmayan, ligin tamamlanmasını bekleyen, formalite müsabakaları oynayan bir takım. Ben bu müsabakada Fiorentina galibiyetini bekliyorum. Eğer ki Fiorentina güvenemiyorsanız da toplam gol sayısında 2-3 tercihini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Genoa tarafında hücum hattında Mesias'ın sezonu kapattığını söyleyelim. Ev sahibinin de Fiorentina'da hücumda bazı eksikler vardı ama şimdi 11'ler belli oldu. Sahaya çıkan 11'e baktığımızda, hücum anlamında baktığımızda

0: Paris'i Solomon, Braski üçlüsüyle birlikte ileri uçta skor arayacaklar. Ama Gudmundsson yedekler arasında yer alıyor. Hücum anlamında sonradan oyuna girip skor değiştirebilecek isimlerden birisi. Piccoli yedekler arasında yer alıyor. Sanırım bu iki oyuncunun yedekte kalmasından kaynaklı olarak bu oran 1.70 seviyesinden 1.78'e yükseldi. Az gollü Fiorentina galibiyet beklentim var. Dilerseniz de sistemde 1.3.5 gol altı olarak değerlendirebilirsiniz. 2.45'te oranı var. Bakalım bilgisayar ne diyor? Bilgisayarda bir genç oran bakarsa Fiorentina Genoa maçına, sonrasında da reklamımıza gideriz ağır ağır.
1: Bu maça bilgisayarımız Ulaş demiş ki,
0: bu arada Mallorca Villarreal'de skor 1-1'e geldi. Bilgisayar
1: 1-1 demişti.
0: İlk yarı skorunu bildi.
1: İlk yarı bakalım.
0: Belki de böyle bitecek.
1: Aynen öyle.
0: Uzatmalarda gol geldi. Fiorentina skorunu alalım.
1: 2-1 Fiorentina galibiyeti bekliyor bilgisayar.
0: Güzel. 1-3.5 gol altıyla da uyuşuyor. Maç sonu bile doğru.
1: Ev sahibi böyle çok böyle evinde çok iyi oynayan bir takım değil. Yani sıradan bir ev sahibi takımı gibi, böyle evi kalesi gibi değil de mütevazi bir ev karnesi var diyor. Ama yine de bir ritim yakaladı diyor Fiorentina için evinde. Dolayısıyla Genoa'yı yenmesini bekliyorum demiş. 2-1 de sonuç vermiş Ulaş.
0: Pekala. Onu da aldık. Basketbolda 15-30 maçları vardı. Skorlara bakalım. Reklama gideceğiz sonrasında. Şimdi basketbolda günün ilk maçında Yucatel Merkez Efendi 69, Safiport Erok 70. Bu müsabaka bitti. 15-30'da 4 maç var. Hemen skorları okuyorum. Grind Manisa Basket 19, Türk Telekom 24. İlk periyodun bitmesine 25 saniye var. Trabzonspor 25, Mersinspor 20. İkinci periyot bitti. Tofaş 13, Ali Apetkim şu anda 24 oldu. İkinci periyot yeni başladı. Bu basketle beraber başladı. Trabzonspor Mersin'de de düzeltiyorum. İlk periyot 25-20, ikinci periyot birazdan başlayacak. Karşıyaka 16, Bursa Spor 14. Burada da ilk periyodun bitmesine yaklaşık 20 saniye var. Basketboldaki 4 maçta bu şekilde devam eden Beşiktaş Gain'le Galatasaray MCD teknik müsabakaları oynanacak. Saat 18'de müsabaka oynanacak. Derbi oynanacak. Ve böylece basketbolda günün programı bitecek. Reklama gidiyoruz. Bir şarkı saat başında beraberiz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Doğan Holding güvencesiyle.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
3: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
4: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire, bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
5: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz.

0: inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
3: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Arms yarın Borgeli'de iç kulvarda 6 numaralı Legacy of Henry hemen dışında 9 numaralı Sosan onun yanında da 5 numaralı Iron Thor sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 7 numaralı My Stardust 2 boy farklı önde. 1 numaralı Colto Arms ikincilikte. 1 boy gerisinde 9 numaralı Sosan. 1,5 boy geride iç kulvarda. 3 numaralı General LC 4. sırada yarım boy kadar geride dışta 5 numaralı Iron Thor 1,5 boy geride. Ortada 4 numaralı Heybetliler hemen yanında 6 numaralı Legacy of Henry 2 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Evermore dışında 8 numaralı Prince Wins yanında 12 numaralı Vincente sırasıyla Tyler son 800 metreye girmek üzere. 7 numaralı My Stardust 2 boy farklı önde. 1 numaralı Colto Arms yine 2. sırada. Yarım boy gerisinde 9 numaralı Sosan. Yarım boy geride iç kulvarda 3 numaralı General LC 4.lükte. 1 boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı Iron Tower. Ondan yarım boy geride iç kulvarda 6 numaralı Legacy of Henry dışında 4 numaralı Heybetliler. Heybetlilerin dışında 11 numaralı Thunder Monarch. Daha sonra 2 numaralı Evermore ve 12 numaralı Vincente sırasıyla Tyler düzlüğe çıktı. 7 numaralı My Stardust düzlüğe daha farklı önde çıktı dışından. 1 numaralı Call to Arms atağa kalkarken 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Sosa'nın yanından. 3 numaralı General Ezidin çabası var. Son 300 metreye 1 numaralı Call to Arms 2,5 3 boy farklı önde girdi. İçe dalan 6 numaralı Legacy of Henry onu yakalamaya çalışıyor dıştan da. General Ezidin çabası var. Son 150 metre 5 boy farklı önde Call to Arms. Geride artık ikincilik için mücadele var. 1 numaralı Call to Arms yarışı kazanıyor. 4 numaralı Heybetliler ikinci. 13 numaralı Haşarı üçüncü oldu. 12 numaralı Vincente ile 3 numaralı General Esit de dördüncülük için fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Call to Arms Akın Sözen ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
8: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
2: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Premier Lig'de Burnley Aston Villa ile birlikte Crystal Everton maçlarını açtık. Genco Baran bu müsabakaları istedi. Bunları da canlı kovalıyoruz. İki maç ki bir temiz şut gördüm Burnley Aston Villa müsabakasında. Daha maçın henüz 3. dakikasında. Diğer taraftan da diğer ekranımızdan da Fiorentina Genoa'yı açtık. 3 maçta birden canlı iddia kovalıyoruz. Nottingham Newcastle'ı
9: Everton bu arada ben de devreye gireyim burada. Everton iyi başladı. Crystal Palace maçında 5. dakikaya şu anda girdik. 2 tane pozisyon kaçırdı Everton. Başlangıç olarak iyi, hatta bir de köşe vuruşu kullanacak şimdi. Az önce de uzun taç atışı kullanılmış. Topla güzel yerde buluşamamıştı Everton'lı oyuncular. Ceza sahası için bu offside olur muhtemelen. Offside olmamak için ama yok abi. Aa, offside değilmiş. Peki devam. Pozisyon devam ediyor. Sağdan destek gelirse büyük bir tehlike olur ama sağdan destek zamanında gelmedi. Yine pozisyon devam ediyor. Bir köşe vuruşu daha Everton bayağı hızlı başladı.
2: Coştu dedim.
9: Coştur. Tamam. Coştur. Öyle ama.
2: Canlı bekliyoruz. Gence var.
9: Canlı değil. Everton galibiyeti bekliyorum. Benim kuponum da var.
2: Tamam. O onu söyledi. O gitti. Bir de canlıdan bir şey çıkarmamız lazım. 16 seansta 3 maçtan güzel bir şey çıkarmamız lazım. Cremonese Pisa Fiorentina Genoa 0-0 devam ediyor müsabakalar. Poltava Şahtar'da dakika 34.00 burası da. Gent Anderlet'te Anderlet'in büyük bir direnişi var. Çok uzun süredir 10 kişi skor 1-1.
9: Ve Everton'un golü geldi. Seni korkuttum mu özür dilerim. Ama Everton'un golü geldi. Hızlı başlangıç, beklenti birleşti. Everton'un golü geldi Ulaş.
2: Pekala, anlat golü de anlat bakalım.
9: Köşe vuruşundan arka direğe topu aşırdılar ve Tarkowski savunma oyuncusu arka direkte. Gerçi önünde çizgide iki tane Crystal Palace'lı oyuncu vardı ama 22 ve 7 numaraya rağmen çok güzel köşeden. Yalnız, vallahi çok teknik vurmuş.
2: Bir de kornerde kim kullandıysa Gencova.
9: Demin de çok iyi kullandı.
2: İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Son anda bir yön değiştirmiş top. İnanılmaz iyi.
9: Yalnız Tarkowski'nin vuruşu çok soğukkanlı değil mi? Evet. Boşluğu görüp
2: yalnız ilk
9: bırakmış vuran, topu oraya.
2: İlk vuran Crystal savunmacı.
9: Evet, uzaklaştıramamış iyi.
2: Uzaklaştıramamış. Tam arka direğe aşırtmış topu yani.
9: Aynen öyle.
2: Hiç dokunmasa,
9: asist ona. Asist ona.
2: Hiç dokunmasa daha iyi olabilirmiş. Almanya 2'de dakikalar 78'e geldi. Fortuna Düsseldorf 3, Elsberg 0, Hertha 1, Fürth 0, Münster 1, Darmstadt 1. Celtic Rangers bitti bu arada 3-0, 3-1 düzeltiyorum, Celtic kazandı. İsviçre'de Lugano-Sengalen 0-0 dakika 48.
9: Evet.
2: Danimarka'da Nordsjælland Midland ilk yarı sonucu 0-0. Vejde Frederica'da ilk yarı 1-0'da ikinci yarı başladı. Dakika 48'e geldi. Skor aynen 1-0. Ev sahibi ekip üstünlüğüne sürüyor. Norveç'te de Rosenborg Lillestrøm karşısında 38. dakika itibariyle maçı 2-0 önde götürmekte. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Everton'un golü geldi. Canlılardan bir şey yakalarsak sizlere söyleyeceğiz. Burnley, Aston Villa, Crystal, Everton takipteyiz. Fiorentina, Genoa'da takipteyiz. Bu arada Fiorentina, Genoa'da Fiorentina epeyce istekli. Daha fazla rakip kalede boy gösteren onlar şimdi de sağ taraftan bir atak geliştirme çabası içerisindeler. Bir orta geldi. Arka direğe doğru top tıngır mıngır dışarıya çıktı. İki takımın oyuncuları da top benden çıkmadı diyor. Bir taraf korner bekliyor. Diğer taraf auto çıktı diyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Benim görebildiğim korner olması lazım. Fiorentina kendisine göre sol taraftan korner kullanmalı.
9: Bu arada Burnley Aston Villa maçında bir duran top organizasyonu vardı Burnley adına ama top kimseye dokunmadı ceza sahası içerisinde. Tıngır mıngır out'a gitti.
2: Korner sol taraftan Fiorentina korneri kullandı ama ataktan bir sorun çıkmadı. Top taca geldi. Taç atışıyla birlikte tekrardan oyun hareketlenecek. 19'da Parma Roma müsabakası var. Roma galibiyeti beklentim var benim de. Düz galibiyetini yazdığımda oran daha yukarıdaydı ama parça parça oran biraz geriledi. Şimdi yanına bir bahis daha eklememiz lazım gelecek gibi görünüyor. Ama Roma bu haftanın güvenilir seçimlerinden birisi olarak düşünüyorum ben. Zaten yayının başından beri söylüyorum. Bir yandan ilk 4 sıra Şampiyonlar Ligi sırası mücadelesi veriyor Roma. Diğer taraftan da 5. sırayı Como'ya kaptırmaya çalışıyor. Hani artık hangisi olursa Como'da maçını oynadı. Az önce müsabakayı kazanmayı başardı. Dolayısıyla Parma karşısında bir hataya izin vermesi gerekiyor Roma'nın. Parma 42 puanda ligde orta sırada. Lig onlar için bitti. Son müsabaka Inter deplasmandalardı. Sağdan 2-0'lık galibiyetle ayrıldılar. Roma da son haftalarda epeyce formda. Son 4 maç 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Pisa 3-0 devirdi. Atalanta ile içeride 1-1 berabere kaldı ama iyi sonuçları, asıl iyi sonuçları son 2 maçta aldı. Biri Bologna deplasmanında 2-0 kazandı. Son maçta da Fiorentina'yı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı Roma. Özellikle Malin'in etkinliği var. Burnley'in golü geldi.
9: Burnley'in golü geldi. Bu bana göre sürpriz bir gol. Yani az önce de bir duran top organizasyonları vardı ama bir önemli bir pozisyonları yoktu. Dakika 9. Evet, Emiliano Martinez'i gösteriyor kameralar. Ben golü görmedim. Palace maçına bakıyordum. Acaba Emiliano Martinez bir hata mı yaptı? Hemen bakalım. Çünkü kameralar Emiliano Martinez'i gösteriyor. Bakalım. Sağ kanattan gelişen bir atak. İçeriye çekmiş. Ortaya çıkarmış. Soldan bir destek var. Abi ama bu 19'a gelirse offside. Evet, Emiliano Martinez'den dönmüş. Bilmiyorum, hata sayılabilir mi? Biraz zayıf çelmiş topu ama. Bayağı zayıf çelmiş Ulaş. Hata diyemeyiz ama.
2: Yani oyuncuya oyuncuyu odaklayacak kadar büyük bir hataydı. Ben de öyle gösterince kamera sanki...
9: Offside zannettim.
2: Yok, ben şey zannettim. Martins gösterdi. Sanki tuttuğu topu içeri aldı falan. Çok büyük
9: bir hata. Anladım. Ya evet yani...

0: bu golü Martinez'e yazmazsın.
1: Ha, oyuncuya odaklanacak
0: gibi daha iyi. Ya, evet aynen. Çok güzel söyledin. Oyuncuya odaklanacak
1: bence
0: kadar.
1: Bence ilk hata vurduran da oyuncu. Orada şut attıran da. İlk hata onun. Bu arada Fiorentina geliyor. Fiorentina sanki ilk yarıda o golü bulacakmış gibi. Aston Villa'nın geri dönüşü.
0: Bakarız. Saatlerimiz 10 geçiyor. Hemen reklam arasını verelim. Reklamlardan sonra Aston Villa'nın dönüşüne bakalım.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalar içerisinde Burnley hani golü attı ama geriye yaslanmadı. Aston Villa'dan bir reaksiyon da gösteremedi. Bakalım yani bir şey demek için çok erken. Hani hemen mesajlar geliyor Aston Villa'nın dönüşünü alalım mı diye ama yani şu anda öyle bir görüntü yok. Şu anda öyle bir reaksiyon, öyle bir mesaj yok Aston Villa'dan. Burnley de tabii çok erken ilk golü bulduğundan dolayı ya tamam küme düştüler ama hani onlar da kendini gösterme derdindeler. Acaba bir transfer çıkar mı Premier Lig'de kalma adına? Veyahut da kendilerini işte gösterip moral depolama, motivasyon her zaman önemlidir yani İngiltere'de. Şimdi %50 ile %60 ile oynuyorlarken maçın hemen başında öne geçtiklerinden dolayı %80'e 90'a çıktılar böyle. Alan bırakmıyorlar. Herkes iki kişilik koşuyor. Biraz tatlı sert oynamaya başladılar.

0: gollerde. Palace mesela biraz dengeyi kurdu. Fakat Everton tehlikeli kontrataklarla geliyor. Palace dengeyi kurdu. Biraz oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Ama bu esnada iki tane de Everton'ın tehlikeli kontratağı vardı. Sonuçsuz kalan. Hani pozisyon yoktu. Kontratak vardı ama pozisyon olmadı. Zaten pozisyon olsaydı çok tehlikeli pozisyon olurdu. Özellikle şimdiki pozisyonları soldan gelip ayağının dışıyla yaptığı yerden ortada. Eğer Everton'da oyuncuyla top buluşsaydı muhtemelen gol bile olurdu ama top ayağının önünden geçti ve out'a gitti. Şimdi yine dengeyi kuran Palace soldan gelirken bir köşe vuruşu kazandı. Ev sahibi Crystal Palace. Aston Villa tehlikeli geliyor bu arada. Çok kötü bir şut geldi. Tahmin ediyorum ki Rodgers'tan. Evet, Rodgers çok kötü bir şutla üstten out'a attı topu. Bakalım Palace'ın korneründe bir şey olacak mı? Kendi sol kanatlarından köşe vuruşunu kullanıyor Crystal Palace ama tehlike olmadı. Genç abi Premier Lig'den herhangi bir maçı çok güveniyorum deme bence diyor. Ama haksızlık yapıyorsunuz. Yani en güvendiğim maç Everton arkadaşlar ve 1-0 önde. Hangi maça istinaden bunu söylüyorsunuz? Hayır, 2 haftadır bana böyle mesaj atıyorsunuz. Ama art niyet sezersem bloklarım artık. Yani çünkü bakın Ulaş burada şahidim. Bana programın başında Genco en güvendiğin maçı soruyor dinleyiciler dediğinde Everton dedim ve Everton 1-0 önde. Hani gülücük koymuşsunuz. Komik de değil. Art niyet sezersem bloklarım yani. Hani bunu çekmek zorunda değilim çünkü. Hani bana biriniz mesaj atsın. Genco abi en güvendiğin maça Everton demedin diye bir kişi bana mesaj atsın. Bekliyorum. Ordu'dan Tuna Bey. Mainz maçında ilk kere 2 gol bekliyormuş. Barcelona Real Madrid ilk kere 2 gol. Ben de öyle bekliyorum. Paris Saint-Germain Brest ilk kere 2 gol. Valla ilk kere gol ben çok severim. Çok heyecanlıdır ama yani 4-5 tane maça da ilk kere 1,5 gol üstü beklemek çok kolay değil arkadaşlar. Yani 4-5 tane maçta ilk kere 1,5 gol üstü beklemek çok kolay değil. Genci abi niye alınıyorsun diyor. Alınıyor değilim. Yani tamam Everton dedin diyor. Yani o zaman yani o zaman komik bir şey yok burada ortada arkadaşlar. Yani bunun pek şakası şimdi bakın bir tane şaka yaparsınız anlarım. Ama 2 haftadır 4 programdır Premier Lig'de çok güveniyorum demediğim mesaj atıyorsunuz. Ben de okuyorum. Okurum da dert değil. Ama Ulaş programın başında en çok güvendiğin maç soruluyor sana İngiltere'den. Hangi maç dedim?
1: Everton dedin, evet.
0: Everton dedim. Dinleyicimiz şimdi diyor ki sen bir daha Premier Lig'de çok güveniyorum deme bir maça. Daha hangi maç yani? Arkadaşlar şimdi diyor ki niye alınıyorsun? Şaka yapıyorum. Arkadaşlar biz burada yayın yapıyoruz. Yani ciddi bir sorumluluk alıyoruz. Bayağı insan bizi dinliyor. Yani siz şaka yapıyorsunuz diye ben sizin beni kötülediğiniz şakaları okumak zorunda mıyım şaka diye? Radyoyu yeni açan biri diyecek ki Genco maç verdi tutmadı diyecek. Bu mu şakanız? Ya Everton'ı önermişim 2.30'dan. 5. dakikada Premier Lig'deki ilk golü atmış. Sonra da niye alınıyorsun? Ya mesajınıza bakın. Bence beni alınganlıkla suçlamadan önce siz kendi mesajlarınıza dikkat edin. Diyelim ve Burnley Aston Villa maçına geri dönüş yapalım. Aston Villa biraz toparladı. Aston Villa biraz toparladı. Rakibin üzerine gelmeye başladı ama tabii burada da Burnley'nin kontratakları artık tehlikeli olacak. Zaten söylemiştim yani Aston Villa'nın 9 tane oyuncusu as oyuncu ama 6 ve 8 numarasının 6 ve 8 numarasının rotasyon oyuncuları olması yani önemli de yani. Hani işte dediğim gibi Galatasaray'da Torreira, Lemina gibi bir oynamaması gibi bir durum. Tabii Burnley karşısında bu ne kadar önemli olur, ne kadar etkili olur bilmiyorum ama tabii ilk golü maçın hemen 10 dakikası dolmadan yemiş olmaları biraz sıkıntı yaratabilir. Toparlanmalar açısından. Mesela şimdi bak rakibin üzerine gidiyor Burnley'nin. Aston Villa dengeyi kurdu ama hatta şu anda tehlikeli bir atak olabilir sağdan ama mesela Burnley'de kaptığında ve 6-8 numaraları çok zayıf olduğundan dolayı geçiş oyununda çok kolay karşısına çıkamıyorlar rakibin. Bu arada Weiss hatalı bir çıkış yaptı ve topu son anda kornere çeldi Burnley kalecisi. Onu da söyleyelim.
1: Milan Atalanta'yı konuşalım mı?
0: Olur tabii ki. Açayım
1: Bugün
0: ben de.
1: İtalya'nın son maçı 21.45'te. İki takım karşı karşıya geliyor. İdeal seçimlerde Milan galibiyetim var. Şu anda güncel oran 1.92 olarak görünüyor. 1.92, 2.93, 2.93, 1.02, 2.56, 1.69, 2.5 üstü 1.63, var 1.49, yoktu 1.87. Milan biraz Genco erken kontak kapattı. Yani Şampiyonlar Ligi'ni biz garantiledik. Bundan sonra biraz daha vites düşürelim dedi futbolcular muhtemelen ama bu arka arkaya gelen kayıplardan sonra şu anda ilk dörtten ciddi şekilde kopma tehlikesi karşı karşıya Milan. Son müsabaka Sassuolo deplasmanı 2-0 mağlup oldular. Tabii çok yani erken sayılabilecek bir zamanda 10 kişi kaldılar ki uzun sürede müsabakada 10 kişiye devam ettiler. Tomori oyundan atıldı savunmadan ve 2-0 mağlup oldular. Öncesinde Juventus maçı 0-0 bitmişti. Bu hafta ama kazanmalarını bekliyorum. Bir ara Allegri'nin dörtlü savunmaya dönmesiyle birlikte bocalamışlardı. Üçlü savunmayla devam ediyor. Bu maçta da yine üçlü oynayacak. Tomori yerine Tomori cezalı olduğu için forma giymeyecek. De Winter forma giyecek. Normal klasik 3-5-2 formasyonuyla sahaya çıkacaklar. Atalanta da sezonu bence kafasında bitiren takımlardan birisi. Onlar da Şampiyonlar Ligi için çok büyük bir mücadele ortaya koydular. Olmadı. İtalya Kupası'ndan da elendiler. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla ilerleyemediler. Bayern Münih'le eşleştikten sonra 6-1-4-1 yani iki maçta 10 gol yiyip sadece ilk gol atarak elendiler. O kulvar zaten kapanmıştı. Kupa da gitti. Ben Atlantalı oyuncuların da ligde Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi sırası için çok istekli, çok hevesli olduklarını açıkçası düşünmüyorum Genco Boran. Onlar da son müsabakada Cenali oynadılar. Maç 0-0 bitti. Milan'ın bu sefer ciddi manada kazanmaya ihtiyacı var. Ve bu müsabakadan sonra Genoa deplasmanı Cagliari sezonu bu şekilde tamamlayacaklar. İç sahada ben Milan'ın kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi ideal bir tercihtir bu. 1.92 oranı var. Biraz daha oranı yüksek tutayım. Sürprize ekleyeyim derseniz de 1.35 gol altı 2.75'ten veya 1.25 gol altı 4.77'den sürpriz kuponlarınıza oran ihtiyacı olarak ekleyebileceğiniz tahminler.
0: Hemen o zaman bilgisayar ne demiş bakalım.
1: Bakalım.
0: Modric yok diyor. Tomori cezalı diyor. Leao'nun da Manchester United tarafından ciddi ciddi transfer hedefi haline getirildiği yazmış. Bu bilgileri paylaştıktan sonra Milan Atalanta maçını bilgisayar 1-1 demiş. Bu sene Milan kendi evinde sadece 3 kere mağlup olmuş. Fakat bunun son ikisi son 5 maçında olmuş. Yani son haftalarda dedin ya sen kontak kapattı diye.
1: Evet.
0: O istatistiki bilgiyi veriyor. Atalanta'da son 8 deplasman maçının birini kazanmış. Hani Milan kontağı kapattı ama Atalanta'ya da çok güvenemiyorum diyor. 1-1 beraberlik önermiş. Ne diyorsun? Mantıklı mı bilgisayardan?
1: Ben Milan'ın az gollü galibiyetini bekliyorum. 1-0 ya da 2-0 var benim aklımda.
0: O zaman ikinizin tahmininden şu ön plana çıkabilir. 2,5 gol
1: İki
0: altı.
1: buçuk altı olur. Evet, üstte gideceğim ben de çok düşünmüyorum.
0: Ben mesela Pisa Cremonese
1: Bu arada
0: maçında
1: Pisa 10 kişi kaldı.
0: o Cremonese için işler çok iyi.
1: Bosinov. 16-23. Arka arkaya iki tane sarı kart. Gencevaran.
0: Kötü olmuş onlar için.
1: Savunmadan.
0: Epey kötü olmuş. Ya Cremonese için çok iyiydi. Gerçi Pisa için kötü olsa ne olacak? Zaten küme düştüler.
1: Evet.
0: Şimdi Burnley yine kontrataktan geliyor. Out. Bu arada Aston Villa orada kontratak haricinde tamamen oyunun hakimi olduğunu söyleyebilirim.
1: Almanya 2. Bundesliga'daki 3 maçta bu arada karşılıklı gol var olmuş. Biz

0: konuşurken. Fortuna Düsseldorf-Elsberg 3-1 ev sahibi önde. Hertha Fürth 2-1 ev sahibi önde. Münster-Darmstadt skor 1-1. 3 maçta da karşılıklı gol var. Hadi bakalım Münster-Darmstadt'ta bir gol daha gelirse hem üst hem karşılıklı gol var olacak. Lugano Sengelen karşısında 1-0 öne geçti. İsviçre'de Süper Lig şampiyonluk grubunda. O gol haberini de verelim. Rosenborg Lillestrøm karşısında ilk yarı 2-0 öne tamamladı. İsveç'te ayık bir Dürgard'ın 3 dakika 66. İlk yarı da bu şekilde bitmişti. 3-1 Dürgard'ın üstüne bitmişti. İkinci yarıda daha gol olmadı. Bu şekilde sürüyor. Kalmar 2, Halmstad 0 dakika 68. Skorlar böyle. Nottingham Newcastle 0-0. Bunu zaten bilgisayardan takip ediyoruz biz de.
1: Ben de bir istatistiğe bakıyorum sırada.
0: Burnley Aston Villa karşısında 1-0 önde. Crystal'da Everton Everton'da Crystal deplasmanında 1-0 önde. Mallorca Villarreal'de de dakika 63'e geldi. Birbirlik eşitlik sürmekte.
1: Güzel. Basketbol, dengeyi korumuş.
0: Basketbola bakalım. Glint Manisa Basket 39, Türk Telekom 43. İlk yarı sonucu. Trabzonspor 49, Mersin 33. İlk yarı sonucu. Tofaş 35, Alia Petkim 47. Üçüncü periyot oynanıyor. Karşıyaka 29, Bursa Spor. Basketbol 42. Burada da ikinci periyodun bitmesine 2 dakika 26 saniye var. Eğer ki bilgisayarımızın bir azizliğine maruz kalmadıysak. Evet. Durumlar bu şekilde. Başka bir yerden de teyit aldım. Gidişat böyle. Şimdi Genco Baran, yarın maç var bir tane. Onu evet. da konuşalım. O maçı da konuşalım. Elbette ki bugünkü skorlar da önemli ama bir Tottenham Leeds'i de konuşalım. Saat 22'de iki takım karşı karşıya geliyor. 1.64, 3.33, 3.37, 1.02, 2.56, 1.83, 2.5 üstü 1.52, var 1.47, yok da 1.90 olarak belirlendi. Tottenham 37 puanda çok ciddi bir şekilde düşme korkusu yaşıyor. Leeds 43 puana ulaşmayı başardı. Onların da düşme bölgesiyle arasında 7 puanlık fark var. Rakibine nazaran biraz daha rahat durumda Leeds. Tottenham son 3 maçta 7 puan çıkardı. 2-2'lik Brighton beraberliği var. Wolves deplasmanında kazandı 1-0. Son maçta da Aston Villa deplasmanında kazandı.
1: Ve 2-1. Düşme hattından da kurtuldu şimdilik. Evet.
0: Son 3 maçı Tottenham Leeds maçından sonra Chelsea deplasmanında olacak. Sonrasında iç sahada Everton'la sezonu tamamlayacak. Leeds de Tottenham müsabakasından sonra Brighton'la iç sahada oynayacak. West Ham deplasmanında sezonu kapatacak. Hani Leeds de Tottenham'a göre daha rahat bir durumda dedik ama son maçta onların da West Ham'la beraber olacak. Mücadele böyle kümülatif mücadelesi soluk sular devam ederse sevgili Genco Baran.
1: Önce Everton sonra Burnley inanılmaz iki gol kaçırdılar. Yani Burnley atsaydı iş biterdi Ulaş. Ve bakar mısın kaçan pozisyonun önemine? Daha doğrusu önemine mi denir denmez. Büyüklüğüne. Pozisyonun önemi.
0: Kaçan pozisyona desen yeterli geliyor.
1: Kaçan pozisyon evet neden bir şeyle. Bakar mısın ama pozisyon önemine?
0: Yalnız olacak gibi değil.
1: İnanılmaz bir gol kaçtı.
0: Muhtemelen o da ben sana söyleyeyim o da
1: beklemiyordu. Bu kadar rahat olabileceğini beklemiyordu. Kesinlikle öyle olacak.
0: İki saniye dursa golü atar. O sağında solun herhalde birisi var diye panikle vurdu. Panikle hiç vurdu. Kimse yok halbuki.
1: Şoka girdi zaten.
0: Aston Villa ne yapıyor? Aston Villa o zaman demek ki çok fazla motive çıkamadı Genco Baran.
1: Vallahi evet.
0: Durumunu gösteriyor.
1: İşte Palace'da o motivasyon eksikliğini bekliyordum ama ya Aston Villa'da da bekliyordum Ulaş. Ama Burnley biri. Yani biri Burnley yani. Yani
0: şunu da söylemek istemiyorum ama Aston Villa acaba düşelim de şuralardan biz Avrupa Ligi'ni alalım. Bir Premier Lig dayanışması yapalım içerisinde mi? Ne diyorsun?
1: Olabilir.
0: Acaba böyle bir şey var?
1: Olabilir. Eksiklere bakıyorum bu arada şimdi Tottenham maçını söyledin sen. Solanke, Vicario, Kulusevski, Odobert, Davis, Kudüs, Simons ve Romero hala sakat. Madison riske edilmeyecek. Yani ilk 11 başlamayacak. Sonradan oynayabilir. Sonradan oyuna girebilir. Yani Leeds de artık rahat. Ulaş Tottenham kazanmalı ama işte iyi de bir seri yakaladılar. Sonuç maçta 7 puan. Ya Tottenham diyeceğim. Yani Leeds'in sahasında olsa bir soru işareti olurdu ama Tottenham'ın artık kazanması ve rahatlaması lazım. Bu arada Fiorentina'da bir oyuncu dizini tutuyor. Dizinden bir sakatlık.
0: O bence orada bir sıkıntı durum var.
1: Sıkıntı olabilir değil mi?
0: Bir de bu arada penaltıya bakılıyor.
1: Pozisyon ceza sahasında mı?
0: Ceza sahası değil mi orası? Şu anda şu açıdan göremedim de.
1: Ceza sahasıyla

0: Penaltı ama bence ceza sahası değil gibi geldi bana. Değil değil.
1: Faul de vermedi ama.
0: Foul de vermedi işin ilginç kısmı.
1: Öncesinde mi bir şey var? Tabii ses olmadığı için bilemiyoruz
0: Tabii
1: ki ben.
0: sessiz sadece biz görüntüden görüntüye. Tottenham galibiyeti diyeceğim ama işte bakmak lazım. Biraz daha havayı solumak lazım. Leeds'le ilgili hiçbir bilgim yok çünkü benim şu anda. Nedir, ne oluyor, ne yapıyorlar? Eksikler nedir, neye oynuyorlar? Yani onu bir yarın sabah bir şeye benim bakmam lazım. Sky Sport News'tan açıklamalara bakmam lazım. Leeds'le ilgili neler oluyor? Ona göre daha güzel bir
1: Sabah mı oluyor orada yoksa akşam saatlerine
0: sabah.
1: düşüyor mu?
0: Sabah. Çünkü bugün şu anda bugün oynanan maçların neticeleri ve haberleri çıkıyor. Yarın sabah açtığım an şimdi Arsenal maçının özeti olur. O olur, bu olur. Sonra bir sonraki haber. Bakalım Tottenham kümede kalma mücadelesinde nasıl diye hemen ikinci ana haber o olur. Kesin Tottenham olur yani ikinci haber. Haliyle Tottenham kimle oynuyor? Leeds'le oynadığından dolayı Leeds'le ilgili haberleri de alırız.
1: Yarışa gidiyor muyuz bu arada?
0: Bakıyorum atlar
1: Dönüyormuş.
0: titizlenmiş.
1: Titizlenmiş.
0: Peki dinleyicimiz Arsenal 2 ve var olur mu? Ne dersen oynayacağım onu. Söz diyor. 2 ve var. Var derim. 2'yi demem ama var derim. Yani çünkü bakın şimdi bak önümüzde çok güzel bir örnek var. Crystal Palace finale çıktı ve çok kötü oynuyor değil mi?
1: Everton gene geldi bu
0: Everton
1: arada.
0: gene geliyor tabii. Aston Villa finale çıktı. Hem geride hem de acayip pozisyon veriyor. Şimdi iki tane finale çıkan takımın lige dönüşünün çok kötü olduğunu gördük zihinsel anlamda, motivasyon anlamında, konsantrasyon anlamında. İşte Arsenal'in de bunu yaşamasını bekliyorum. O yüzden KG var öneriyorum.
1: Tabii akıllarda oldu şu
0: Saksı
1: takılıyor.
0: değilim ben.
1: En çok bana
0: En
1: soracaksın.
0: çok bana soracaksınız.
1: Orada akılları şu tabii takılıyor. Aslında şampiyonluk mücadelesi de yani çok fazla bir kayıp
0: Tabii
1: lüksü.
0: tabii. O bir gerçek. O bir
1: Ama
0: gerçek.
1: gerçi Aston Villa'da yani ilk dörtte garantilememiş. Yani Şampiyonlar Ligi'nin tam anlamıyla garantilememişsin. Yani sonuç itibariyle orada hala bir riskim var. Kopma ihtimalim var.
0: Aston Villa maçında ilk
1: Crystal
0: yarı
1: çok şaşırtıcı değil.
0: değil.
1: Crystal
0: Kesinlikle
1: zaten
0: değil.
1: kalesi
0: Ama
1: zaten.
0: dedim ona bütün
1: Ha.
0: hedefleri Avrupa olacak onların. Bütün
1: Crystal
0: ligin
1: hiç
0: şey
1: kim?
0: kaydı.
1: Ama Aston Villa'da şurada yani bir yani Burnley deplasmanı düşmüş takımı da
0: Aston Villa Burnley maçında bir gol daha olur mu diye soruyor dinleyicimiz. Bence olabilir diyeyim at yarışı başlamış.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İkinci yarıştan gelen 8 numaralı La Spezia girdi. Bir boy geride iç kulvarda 9 numaralı Şini 3'üncülükte. Şini'den 2 boy geride dışta 2 numaralı Rosso e Bianco hemen yanında 3 numaralı Şroki. 1,5 boy geride dış kulvarda ön gruplarda azaltmaya çalışan 10 numaralı Trulli var. Yanında 5 numaralı Amazing Touch. 2,5 boy geride 6 numaralı Beauty of Darkness dışında 1 numaralı Lavender. 2,5 3 boy geride son sırada 7 numaralı La Hefa sırasıyla son 800 metreye girdi kısraklar. Temposunu artıran 4 numaralı Winner Love farkı 4 boya kadar çıkardı. İkincilikte 8 numaralı La Spezia 6-7 boy kadar gerisinde 9 numaralı Şini 3'üncülükte. Onun dışında 3 numaralı Shoki sırasıyla kısraklar düzlüğe çıktı. 4 numaralı Winner Love 5 boy farkla virajı lider döndü. İkincilikte 8 numaralı La Spezia var. Onun içinden 9 numaralı Şini bariyer dibinden de 5 numaralı Amazing Touch atağa kalkıyor. Daha geride ortada Shiroki ve 6 numaralı Beauty of Darkness var. Dışta da 10 numaralı Trulli. Son 300 metreye girildikten sonra Winner Love'ı Şini yakaladı ama onları da Trulli yakalıyor. 10 numaralı Trulli liderliği alıp 2 boy farklı öne geçti. İçeriden Şini'nin çabası var. 10 numaralı Trulli kazandı anneler günü koşusunu. 9 numaralı Sheeney ikinci, 1 numaralı Lavender üçüncü, Amazing Touch dördüncü, 6 numaralı Beauty of Darkness da beşinci oldu. 10 numaralı Trulli anneler günü koşusunu Müslüm Çelik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org. Reklam.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Her şey için getir, bir mutluluk, bir
1: mutluluk, bir mutluluk getir. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
3: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Reklam arasındaki gol geleneği sürdü ama beklemediğiniz bir yerden sürdü. Crystal Everton karşısında skoru 1-1'e getirdi. Diğer Premier Lig maçlarına baktığımızda Burnley'in Aston Villa karşısındaki 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Nottingham Newcastle 0-0. Cremonese'nin golü geldi. Pisa 10 kişi kaldı demiştik. Cremonese 1-0'ı buldu. Fiorentina Genoa'da 0-0'lık eşitlik bozulmuş değil. Fiorentina rakibine nazaran çok daha atak oynuyor. Onu da söyleyelim. Hamburg Freiburg Bundesliga'da başladı. 0-0 devam etmekte. Ukrayna'da Poltava 0. Shakhtar 1 dakikalar 50'yi gösteriyor. Bakıyorum. Andorra 3, Las Palmas 1 oldu dakika 80, İspanya 2'de. Almanya 2. Bundesliga'da 3 maçta bitti. Fortuna Düsseldorf 3, Elsberg 1, Hertha Berlin 2, Fürth 1, Münster 1, Darmstadt 1. İskoçya'da Celtic Rangers'ı 3-1 mağlup etti. İsviçre'de Lugano Sengalen maçı hem üstten var oldu. Bu arada gol geldi.
4: Aston
3: Villa. Bu sefer beklediğimiz yerden geldi.
4: Aynen öyle. Hem ilk yarı bir gol daha olur mu sorusunun cevabını tam ateşine gitmeden önce söylemiştim. İyi ki de söylemişim. Hem de gol beklediğimiz yerden Aston Villa'dan geldi. Burnley Aston Villa maçı 1-1 oldu. İlk kere 1.5 gol soran ve oynayan dinleyicimize tebrikler.
3: Lugano Sengalen 2-1 önde. Bu maça da epeydir bakıyorum Genco. Bu maça çok fazla üst oynanmıştı. Hiç üste gidecek gibi görülmüyordu ama şu anda 81. dakika itibariyle hem var oldu hem üst oldu. 69'da 1-1, 74'te 2-1. Sonlara doğru Sengalen coştu. Bakıyorum Danimarka Nordsjælland Midtjylland dakika 78 0-0. Vejde 1 Frederica 0 dakika 80. Finlandiya Lahti Mariehamn 1-1 sürüyor. Norveç'te Rosenborg 2 Lillestrøm 0. İsveç'te Ajax 2 oldu Kalmar. Düzeltiyorum. Ajax 2 oldu Djurgården 3 oldu. İlk yarı 3-1 Djurgården deplasmanda öne tamamlamıştı. Şu anda skor 3-2'ye geldi. Kalmar 2 Almstad 0. Devam etmekte. Canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde derken bir gol geldi. Andorra Las Palmas'tan geldi. Andorra 4-1'i buldu 82. dakikada rakibi karşısında.
4: Offside'a bakılıyor.
3: Golü şu anda önümde yandı. Neye bakılıyor?
4: Offside'a bakılıyor.
3: Bence offside yok bunda ya.
4: Vallahi çok ince offside olabilir Ulaş.
3: Geriden çıkmıyor mu?
4: Yok. Bak ayağı, hatta offside bu. Geçmiş olsun. Evet, offside.
3: Yazık. Genco Baran yani.
4: Biz de bugün.
3: Hakikaten bugün niye böyle oldu?
4: Ulaştı. Mikrofonu sana bırakayım ben. Yani gerçekten ayak ucuyla offside. Yapacak bir şey yok. Geldik offside, gittik offside. Bak tam ayak ucu offside. İnanılır gibi değil.
3: Bir adım geride kalamadın mı?
4: Bir adım değil ya, yani
3: adım bile değil, değil mi?
4: Kaç?
3: Koşarken
4: 3 diğer parmak, 4 parmak.
3: Koşarken diğer ayağı geride olsa.
4: Evet, tabii.
3: Adım attığı ayak sol ya sağ olsa ofsayt.
4: Bir de adımını atmaya gerek de yok Ulaş, çünkü çok rahat pozisyon. Hani öne şöyle söyleyeyim. Topa vurmak için önde olmasına gerek yok. Arka direkte bomboş bekliyordu zaten. Hani yazık oldu.
3: En önde birisi vardı oldu. Acaba 10 bozuyor dedim ama o da bozmamış. Ne diyelim?
4: Bu arada Palace dengeyi kurdu ve yine tehlikeli geliyor. Onu da söyleyelim. Ama ne kadar bunu sürdürecekler onu da merak ediyorum. Attıkları gol de hakikaten yani ona çarptı, buna çarptı.
3: Hep oyuncunun önünde kaldı.
4: Hep aynı oyuncunun önünde kaldı. En sonunda öyle bir önünde kaldı ki vurdu ve gol oldu. Hani bir kere önünde kalır, iki kere önünde kalır. Yani bu kadar da olmaz dedirtecek bir pozisyondu. Şimdi yine Everton geliyor. Ve de tehlikeli geliyor. Sağ kanada çıkarttı. Bir de bindirme var oradan. Bir köşe vuruşu daha kazandılar. Everton kaçıncı köşe vuruşunu kullanıyor? Of, bu arada ne kurtarmış Burnley'nin kalecisi. 6 numaralı oyuncunun şutunu inanılmaz kurtarmış. Tam çatala giderken. Şimdi McKin, Avrupa Ligi'nin kahramanlarından biri. 2 gol atmıştı Nottingham maçında.
3: Bu sefer oldu. Aston Villa.
4: Barkley.
3: Sağdan kullandı.
4: İşte McKin dedim. Avrupa Ligi'nin önemli oyuncusu. 2 gol attı dedim.
3: Bu sefer geri alınmayacak.
4: Bir köşe vuruşu da Everton'dan. Kaleci son anda çeldi kornere.
3: Hadi bakalım. Yayının bu son bölümünde şans bir dönmüş olsun.
4: Dönsün ya. Zaten offside'dan. Neyse bu geldi artık.
3: Biri geldi. Tamam. Biri
4: Aston Villa 1.5 gol üstü geldi.
3: Bakalım. İçeriye doğru orta.
4: Çok çok tertemiz.
3: Çok güzel.
4: Harika
3: çok
4: gol güzel yalnız. Ya. Yani kaleci ve 3 kişiye rağmen öyle güzel vurmuş ki. Hadi bir de Everton'dan gelsin ilk yarı bitmeden. Haydi bir de Everton'dan geldi. Gelmedi mi? Çizgiden çıkarmış. İnanılmaz çizgiden çıkarmış. Ben gol girdi zannettim kaleciyi geçince. Hay Allah. Ama şans da tam dönerdi o zaman Ulaş.
3: Tabii.
4: Tam dönerdi.
3: Pozisyon tekrar gelse ben de bakacağım ama.
4: Yok şimdi gol olmadığı kesin çünkü orada gol çizgisi teknolojisi var.
3: Pozisyonu göremedim ben. Hadi.
4: Everton yine çok tehlikeli geliyor. Bir köşe vuruşu daha. Ama şimdi
3: 5-6 kişi birden kale önüne birikti Crystal'da.
4: Ya yazık yani şu pozisyon nasıl gol olmadı?
3: Bakalım bir daha.
4: Gol çizgisi kamerasından görüyoruz. Yani.
3: Arkada bekleyen vurmuş.
4: Arkada bekleyen vurmuş aynen öyle. Zaten galiba gol olmayacakmış.
3: İlk vuran da zaten çok zor vurmuş.
4: Çok zor vurmuş.
3: Çok zor vurmuş yani.
4: Ben top kaleye gidiyor zannettim. Ya, muhtemelen direğe çarpıp oyun alanında kalacakmış top. Geliyor Everton. Haydi Everton. İlk yarı bitmeden sevindir bizi Everton. Ya bence Everton alacak bu maçı. İnancımız, isteğimiz o yönde ama çok kötü bir köşe vuruşu. O kadar güzel köşe vuruşlarının ardından bu bizi üzdü. İşte şimdi Crystal Palace'ın yaptığı en iyi şeylerden biri kontratak. Bu net bir sarı kart bu. Çok net. Tabii yani öyle böyle değil sarı kart. Neyse ikinci yarıya kaldı oradaki işimiz. Bakalım ben ilk yarı bitmek üzere Nottingham Forest'a bakmak istiyorum. Nasıl gidiyor karşılaşma? Evet Nottingham Forest orada dengeyi kurmuş. %80'e 20'ydi topa sahip olmuş.

0: İlk yarı bitmek üzere. Burnley Aston Villa. Evet, Crystal Palace Everton maçının ilk yarısı bitiyor. Bir dakikalık uzatma sona erdi. Burnley Aston Villa'ya bakalım. Kaç dakikalık uzatma geldi orada? Orada 3 dakikalık uzatma geldi. Yani şimdi kontrol şansı da çok kalmadı Burnley'nin. Bilmiyorum, Aston Villa bana artık buradan alır gibi geliyor ama işte maçın hemen başındaki yediği gol. Bak zaten böyle ne oluyor biliyor musun Ulaş? Bir tane takımın kazanmasını bekliyorsun ya.
1: Evet.
0: O ilk 10 dakikada 20 dakikada bir gol yiyor. Tahminin kabusa dönüyor. Yani 0-0 gitsin. Ama gol yediğin zaman adamların direnci de artıyor.
1: Ama senin tabii tahminin önce şöyle, hani oranı itibariyle zor bir tahmin ama oranı itibariyle de getirisi yüksek bir tahmin. Yani
0: Everton değil mi?
1: Ya, tabii canım.
0: Yani, Villa için bunu demiştim ama tabii Everton farklı.
1: Yani
0: Fiorentina maçında çok tehlikeli geldi Fiorentina. Tek savunma oyuncusu orada Cenovalı, top ona geldi işte. Top ona geldi. Ulaş, sorularımıza gitmeden önce istiyorsan bir genel skor alalım senden. Sonra olur. Çünkü 10 kadar reklamına gideceğiz.
1: Olur. Nottingham Newcastle 0-0, artık uzatmalara geçildi. Burnley Aston Villa 1-1, artı 3 oynanıyor orada da ilk yarıda. Crystal Everton zaten ilk yarı bitti 1-1. Mallorca Villarreal bu arada 1-1 dakika 83, bilgisayar skora doğru gidiyor.
0: İşte bu bilgisayarın gücü.
1: Bilgisayar skora doğru gidiyor.
0: Ama bizim işimizi elimizden alamazlar.
1: Alamazlar, biz buradayız. İtalya'da Verona 0, Como 1 maç bitti. Cremonese Pisa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Pisa 10 kişi, epeydir de 10 kişi. Fiorentina Genoa'da uzatmalara geçildi. 0-0'lık eşitlik var. Almanya Hamburg Freiburg 1-1'e geldi dakika 20. Ukrayna Poltava 0, Shakhtar 2 dakika 60. İspanya'da Andorra 5. golü de attı dakika 89. Las Palmas karşısında 5-1 önde. İskoçya'da Celtic 3, Rangers 1 maç bitti. Almanya 2, Fortuna Düsseldorf 3, Elsberg 1, Hertha Berlin 2, Fürth 1, Münster 1, Darmstadt 1. Bu müsabakaların tamamı bitti. İsviçre'de Lugano 1, Sengalen 2 uzatma dakikalarına geçildi. Polonya'da Vista Plock 0, Motor Lublin 2 ilk yarı sonucu. Danimarka şampiyonluk turu, Norsjælland 0, Midtjylland 0 dakika 88. Aynı ligde küme düşme turu, Vejde 1, Frederica 0 dakika 89. Rusya'da Zenit, Soçi maçı dakika 84, 1-1'lik eşitlik var. Finlandiya'da Lahti, Mariehamn dakika 86, 1-1. Norveç'te Rosenborg 2, Lillestrøm 0 dakika 60. İsveç'te AIK 2, Duyurgarden 3, Kalmar 2, Halmstad 0. İki maçta da uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. Basketbolda söylüyorum, sonrasında reklama gideceğiz. Basketbolda da Grind Manisa 52, Türk Telekom 62. Üçüncü periyodun bitmesine 2 dakika 46 saniye var. Trabzonspor 61, Mersin 53. Burada da üçüncü periyodun bitmesine 3 dakika 45 saniye var. Tofaş 59, Ali Apetkim 58. Dördüncü periyot oynanacak. Karşıyaka 33, Bursa Spor 48. Burada da 3. periyot oynanıyor. 3. periyot yine başladı. 9 dakika 48 saniye oldu başlayalı. Şu anda basketbolda da sonuçlarımız bu şekilde. 10 kala reklamına gidiyoruz. Sonrasında vedalaşmak için buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Radyo Spor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteği

0: Ve dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Döndük geldik artık vedalaşmak için. Buradayız. Haftaya da aynı saatlerde yine Radyo Spor'dayız. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
6: Kalan maçlarınızda bol şans. Hoşça kalın.
7: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
8: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
10: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
11: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
12: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
5: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
6: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
7: Herkese merhaba, Radyospor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
8: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
9: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
7: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
8: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
9: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
8: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
9: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
1: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: 8 numarada Taş Dumun 4 puan geride kaldı. Yarışın liderliğini 3 numaralı Chara Bank alıp 1,5 puan farklı öne geçti. İkincilikte 1 numaralı Battle for Glory hemen dışında. 6 numaralı Special Man var. Daha sonra 2 numaralı Bold Lion 1,5 puan geride. 4 numaralı Dehlin onun 2 puan gerisinde. İçeride 7 numaralı Strakov dışında 5 numaralı Magic Weapon 4 puan geride. 9 numaralı Tulumar 3 puan geride. 8 numaralı Touch the Moon sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. 3 numaralı Chara Bank 1,5 boy farklı önde. İkincilikte 6 numaralı Special Man 2 boy gerisinde. 1 numaralı Battle for Glory ondan 2 boy geride. 2 numaralı Bold Lion dışında da 4 numaralı Dehlin daha sonra Strakov Magic Weapon iç kulvarda. 8 numaralı Taş Demun dışta da 9 numaralı Tulumar.

0: sırasıyla atlar, son 300 metreye giriyor. 3 numaralı Charabank 1,5 boy farklı önde dışından. 6 numaralı Special Man'in çabası var. Daha geriden 1 numaralı Battle for Glory atağa kalktı. Ortadan da Dehlin gelmeye çalışıyor. Charabank son 100 metreye de 2 boy farklı önde girdi dışarıdan. 1 numaralı Battle for Glory geliyor son 50 metre. Charabank lider, Charabank kazanıyor. 1 numaralı Battle for Glory 2. 6 numaralı Special Man 3. 4 numaralı Dehlin 4. 9 numaralı Tulumar da 5. oldu. Prens Halim Sayı Türkan adına düzenlenen koşuyu 3 numaralı Charabank 266 gün sonra aldığı startta kazanmayı başardı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Radyo Spor.
4: 30 çift 097. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatlerimiz 17.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Dün akşamı değerlendireceğiz. Yine sizlerin düşüncesini merak ediyorum. Galatasaray acaba buradan şampiyonluğu verebilecek mi diye düşünüyorduk, değil mi? Herkesin aynı düşüncesi vardı. Daha önceki yıllarda Fenerbahçe'nin son saniyelerde şampiyonluğu kaybettiği anları hatırladıkça yok ya Galatasaray buradan şampiyonluğu vermez deniliyordu. Ama Kasımpaşa'yla oynayacak Galatasaray dün akşam beraberlik ya da mağlubiyetle sahadan ayrılmış olsaydı işi gerçekten çok zor olabilirdi diye düşünüyorum. O an taraftarlar neler düşündü? Galatasaraylı dostlarımız neler hissetti? Aynı şekilde Fenerbahçeli dostlarımız neler hissetti? Mucize gerçekleşecek mi acaba diye düşündü mü Fenerbahçeli arkadaşlarımız? Hepsinin cevabını bekliyorum. Görüşlerinizi bana aktarabilirsiniz. Yine günün öne çıkan karşılaşmalarını değerlendireceğiz. İddiada bakacağız bültende. Hangi karşılaşmalarımız varsa onları değerlendirmeye çalışacağız. Gole ihtiyacı olan dinleyicim varsa bunu hatırlatayım. Bana ilk kez denk gelen dinleyicim varsa şayet. Gol ihtiyacınız varsa bir karşılaşmada şu an canlı mücadelede yazın o maçı. Ben de totemlerimi yapayım. Genelde totemlerim de başarılı oluyor. Onu da ifade etmiş olayım sizlere. Şöyle bir skorlarımıza bakalım. Hatırlatayım radyosunu yeni açan dostlarıma. Sonrasında sizlerden gelen mesajlar ve yorumlarla birlikteliğime devam edeceğim. Crystal Palace Everton mücadelesi 47. dakika oynanıyor. Şu an 1-1'lik bir eşitlik söz konusu. Burnley Aston Villa mücadelesinde de yine 1-1'lik bir eşitlik söz konusuyken Nottingham Forest Newcastle United mücadelesinde 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İspanya La Liga'da tamamlanan bir mücadele var. Mallorca 1, Villarreal 1. Sanki bugün KG var günüymüş gibi hissediyorum. Yani maçlara bakalım. Burnley Aston Villa 1-1. Crystal Palace Everton 1-1. Mallorca Villarreal 1-1. Bu karşılaşmaların tamamı 1-1 sonuçlanmış. Yani 2,5 gol üstü değil de KG var günüymüş gibi gözlemliyorum. Zaten tahminlerimi de ona göre ileteceğim. Yine canlıdan bir karşılaşmayı gözüme kestirdim. Az önce takip ettim ilk yarısını. Fiorentina-Genova mücadelesi 0-0 ilk 45 dakika tamamlandı. Ev sahibi takım zaman zaman baskı kurdu Genova kalesine. Etkili ataklar gerçekleştirdi ama isabetli şut konusunda sınıfta kaldı 45 dakikada. Vanoli'nin öğrencileri Fiorentina takımı. İkinci yarıda ne olur peki? Ben galibiyete bir adım yakın görüyorum Fiorentina takımını. Burada kim kazanırdan ziyade 1,5 gol üstünün daha sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Ev sahibi ya da deplasman 1,5 gol üstünden ziyade ortaya alınabilecek 1,5 gol üstü gayet ideal bir seçim gibi duruyor. 1.98'likte bir oranı var. Canlıdan değerlendirmek isteyen dinleyicilerimiz de tabii ki bunu değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da sizler de iddia.com'a giriş yaptıktan sonra kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir seçeneğini dilerseniz tabii ki bunu seçebilirsiniz. Oraya da arama kısmına

0: 30.07.97. Evet, Uğur Böceği Şans Oyunları yazarak da bizim bayimize ulaşabilirsiniz. Ben kuponlarımı bu bayiden oluşturuyorum. Ki sizler de bu bayiye kayıt olduğunuz takdirde benim kuponlarım, sevgili Vedat Parlan kuponları, sevgili Burak Alacan'ın kuponları her gün telefonunuza gönderilmiş olacak. Onu da ifade edeyim. Başarı oranımız yüksek. Başarı oranımız gerçekten yüksek. Kazanan kuponlarımızı sadece sosyal medyadan paylaşıyoruz ama kuponlara ulaşmak istiyorsanız, başlamamış olan kuponlara ulaşmak istiyorsanız da sizler de iddia.com'da Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak eklemeniz gerekiyor. Arama kısmına 30.07.97 birleşik olarak yazmanız yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bu işlemleri yaptıktan sonra da bana mesajınızı şu an WhatsApp üzerinden gönderin. Ben gerekli yerlere ve WhatsApp numarasını da paylaşacağım zaten ilerleyen dakikalarda. Ben kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır sevgili bahis severler. Bunu da hatırlatmış olalım ve şöyle bir mesajlarımıza dönelim. Rosenborg üst olur mu sence abi demiş bir dinleyicimizin mesajı. Sevgili Yalçın Bey, daimi dinleyicilerimden biri. Bir dakika geciktiğimde neredesin diyen, radyoyu arayan, hatları kilitleyen bir dinleyicim. Çok teşekkür ediyorum. Yine günün ilk mesajını kendisi göndermiş. Sevgili Yalçın Bey, Rosenborg maçı üst olur mu? Hemen açalım o karşılaşmayı o zaman. Şöyle bir bakalım, sayfamı yenileyim. Devamında Rosenborg maçına bakalım. Bültende tabii ki daha güzel maçlar da yok değil. Onu da söyleyeyim Yalçın Bey. Tek maç Rosenborg olmaması gerekiyordu. Tek maça mı kaldınız yoksa tek maçlık bir kombin mi oluşturdunuz? Onu da sormak isterim size. Çünkü güzel bir karşılaşmayı bulmuşsunuz. Peki, kabul ediyorum ama daha iyi maçlar da vardı sanki bülten içerisinde. Totem yapalım o zaman. Rosenborg 2-0 önde. Şöyle bir karşılaşmamı da açtım. Göz ucuyla takip etmeye çalışacağım. 78. dakikadan da çıkmak üzereyiz. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Rosenborg takımının Lillestrøm karşısında. Norveç Ligi'nin aslında tarihi yakından takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. 2000'li yıllarda Rosenborg çok iyi bir takımdı. Efsanevi takımlardan biriydi. Şu an içinde bulunduğu durum tabii ki beni bir futbol sever olarak üzüyor. Bu maçı kazandığı takdirde puanını 8'e yükseltmiş olacak Rosenborg. 13. basamağa yükselmiş olacak bu galibiyetle birlikte. Bakalım bir gol gelecek mi? Tüm totemlerimi bu maç üzerine yapacağım Yalçın Bey. Onu da ifade edeyim size. Ben geleceğini düşünüyorum. Çünkü tempo yüksek şu an anladığım kadarıyla. Yaklaşık bir dakika oldu maçı açalı ama temponun yüksek olduğunu düşünüyorum. Lillestrøm savunma hattı ileride bekliyor. Rakibini ileride karşılıyor. Rosenborg zaten 2-0'lık avantajın ardından öyle durayım ben 3. gol için gitmeyeyim diye düşünebilecek bir takım değil. Ofansif gücünün ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Ne kadar sonuçlara bunu yansıtamamış olsa da ofansif anlamda kaliteli ayaklara sahip Rosenborg takımı. Kontra ataklarla tehlikeli pozisyonlar yaşanacaktır kalan 11 dakikalık bölüm içerisinde. Umarım 2,5 gol üstü gelecek. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicime. Reklam arasına gitmeden önce şöyle mesajlarımıza bakalım. Dün şampiyonluk isimli bebek doğdu ve biz Galatasaray taraftarı olarak çok sevindik. Ama bu doğum çok zor oldu demiş dinleyicimiz. İlginç bir benzetme. Peki, teşekkür ederim Erdal Bey'e. Devam ediyoruz mesajına. Galatasaray çok para harcadı. Bence Galatasaray şampiyonluğunu daha önce ilan etmesi gerekiyordu demiş dinleyicimiz. Katılmıyorum. Fenerbahçe de iyi para harcadı. Ha, yanlış yerlere, yanlış mevkilere belki para harcandı diyebilirsiniz ama Fenerbahçe'nin kadrosu da kaliteli. Galatasaray'ın kadrosu da kaliteli. Ha, iki takımın kadro seviyesini kıyasladığımızda atan ve tutan ortaya çıkıyor burada. Tabii ki Galatasaray'ın kadrosunun ben daha iyi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe ile kıyasladığımda. Ama öyle çok rahat şampiyon olalım, 5 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan edelim gibi bir durum söz konusu olamazdı. Erdal Bey, Yalçın diyordum size. Erdal Bey, şöyle bakalım devamında ne diyorsunuz? Kim ne derse desin bence Okan Hoca'nın Galatasaray'daki misyonu bitmiştir diyor dinleyicimiz. Bence yeni sezonda Galatasaray'ın başına çok iyi bir İspanyol hoca gelmesi gerekiyor diye de eklemiş. Katılmıyorum. Tabii saygı duyuyorum. Okan Buruk çok başarılı bulduğum antrenörlerden biri. Ya 4 yıl şampiyon yapmış üst üste bir takımı. Buna herhangi bir kılıf bulabilirsiniz. Kadrosu çok iyiydi. Zamanında şöyle bir antrenör vardı. İsmini vermeyelim çünkü birçok antrenör geldi gitti Galatasaray'dan. Böyle bir kadro kurulmadı. Ona rağmen şampiyonluklar yaşandı gibi yorumlar gelebilir. Yine saygı duyduğum yorumlardan biri olacaktır. Ama Galatasaray'ın kadro seviyesine baktığımızda o oyuncuları idare edebilmesi, sonuçta senin yarıştığın takımlar da iyi seviyede olan takımlar. Ki Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan bir hocadan bahsediyoruz. Hani sadece kadro çok iyi diye şampiyon olan bir takım değil bence. Okan Buruk'un da dokunuşları kesinlikle var. Yok değil. Yaptığı oyuncu değişiklikleri zaman zaman eleştiriliyor. Evet, bizler de eleştiriyoruz. Yayınlarımızda da eleştiriyoruz. Anlam veremediğimiz değişiklikler yapabiliyor. Ya da dün akşam mesela yine eleştirilebilir. İlkay'la başlaması, orta sahayı biraz zayıf olmasına sebebiyet veren bir hamleydi bence. İlkay Gündoğan yerine burada farklı bir isme şans verebilirdi Okan Buruk. Ha, genel itibariyle değerlendirdiğimizde de başarılı bir antrenör olduğunu ben düşünüyorum sevgili Erdal Bey. Peki, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Birazdan hepsine yer vereceğim. Şöyle maçlarımızı hatırlatacağız ve günün öne çıkan da karşılaşmalarını, tercihlerini yine sizlerle buluşturmaya çalışacağım elimden geldiğince. Size de şöyle bir soru sorayım. Hafta içi yayınlarımda sürekli bir soru sorardım dinleyicilerime. Hadi bunu gelenek haline getirdik madem. Pazar günü de güzel bir pazar günü tabii ki. Galatasaraylı dinleyicilerim özellikle çok mutlu. Onu fark ediyorum gelen mesajlarda. İddiada en sevdiğiniz takımı soruyorum. Süper Lig'den değil ama. Atıyorum Beşiktaş taraftarısındır. Tamam, ama Avrupa'dan ya da dünyadan senin çok hoşuna giden, senin kuponlarında başarılı olmasını sağlayan ve sempati duyduğun bir takımı soruyorum. Tüm dinleyicilerimizin de katılmasını bekliyorum. Küme düşme hattını da konuşacağız. Cesur Bey yazmış. Evet, küme düşme hattı da oldukça karıştı. Şampiyon belirlendi, ikinci belirlendi, üçüncü belirlendi. Artık bu saatten sonra da küme düşecek olan takımları konuşmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Peki, birazdan geliyorum. Çok kısa bir reklam. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: La Liga'da El Clasico coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Barcelona-Real Madrid maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.
4: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
8: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
9: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
10: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle mesajlarımıza geçmeden önce skorlarımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Güzel karşılaşmalar var bültende. Canlı maçlar benim dikkatimi çekiyor. Fiorentina-Cenova mücadelesi onlardan biri. İkinci yarı 1.5 gol üstüne yakın gördüğüm karşılaşmalardan biri. İlk yarısını takip etme fırsatım oldu. İzlediğim maç. İkinci yarıda Fiorentina biraz daha ileri uçta becerikli olabilirse şayet, tabii bunu tırnak içerisinde söylüyorum, goller gelecektir diye düşünüyorum. Cenova da kontra ataklarla etkili pozisyonlar yakaladı. İki tane isabetli şutu var. Bunlardan bir tanesi net bir gol pozisyonuydu. Daniele De Rossi'nin öğrencileri bakalım ikinci 45 dakikada neleri değiştirebilecek. Güzel bir karşılaşma oluyor. Bunu söyleyelim. 1.5 gol üstünü öneriyorum sizlere. Şöyle skorlarımızı söyleyeceğim demiştim. Şöyle bir saniye. İnternette bir sorun yaşıyorum bugün. Bilmiyorum sadece bende mi yaşanıyor ama telefonda da aynı sorunu yaşıyorum. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, şöyle sayfamı bir kez daha yenileyim. Everton'ın golüyle geri geldik. Peki Everton 2-1 öne geçmeyi başarmış. 57. dakika Crystal Palace deplasmanında 2-1'lik avantajı yakaladı Everton takımı. Burnley 1, Aston Villa 1. Buradaki skor değişmedi. Golsüz geçen bir İngiltere Premier Lig mücadelesi. Nottingham Forest 0, Newcastle United 0 karşılaşmanın da 55. dakikası oynanmakta. İtalya Serie A'da Cremonese 2, Pisa 0. Pisa 9 kişi mücadelesini sürdürüyor. 2 kırmızı kart gördü Pisa takımı. Şu saatten sonra da işlerinin artık oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Cremonese 3'ü 4'ü bulabilecek potansiyele sahip. Uzun da bir süre var. 30 dakikalık bir bölümden bahsediyoruz. Fiorentina 0, Genova 0. Burada da 53. dakikadan çıkmak üzereyiz. Almanya Bundesliga'da yine tek bir karşılaşma dikkatimi çekti. Hamburg 1, Freiburg 1. 45. dakikaya girdik. Politava 0, Shakhtar Donetsk 4. 85. dakika oynanıyor Ukrayna Premier Ligi karşılaşması. Onun dışında Genk Westerlo mücadelesi benim dikkatimi çeken yine bir başka karşılaşma. Onun da tahminini ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturuyor olacağım. Royal Antwerp 0, Sporting 0. Burada da 13. dakikadan çıkmak üzereyiz sevgili bahis severler. Peki kuponlarımızı nereden oluşturuyoruz? Onu da hatırlatayım. Sorular geliyor. Şimdi iddia.com'a giriş yapıyoruz. Evet, girdiniz mi? Tamam, bekliyorum o zaman. Peki, giriş yaptıktan sonra sağ üst kısma geliyorsunuz. Profilim sekmesine tıklıyorsunuz ve kayıtlı bayim bölümünü göreceksiniz. Kayıtlı bayim bölümünde de bayimi değiştir seçeneğini kullanarak arama kısmı karşınıza çıkacak. Bir büyüteç karşınıza çıkacak. Daha doğrusu ifade etmek istiyorum bunu. Net olarak ifade etmek istiyorum. Bir kafada karışıklık olmasın diye. Devamında da o boşluğa 30-0-97 yazıyorsunuz birleşik olarak. Sonrasında Uğur Böceği şans oyunları karşınıza çıkacak. Onu da kayıtlı bayim ekle butonuyla birlikte artık sizler de aramıza katılmış olacaksınız. Ve sonrasında bunları yaptıktan sonra peki neler yapacaksınız hemen söylüyorum. Çok basit. 0540-300-097 bu numaraya ben kayıt oldum diye mesaj atmanız yeterli olacaktır. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının da resmi WhatsApp kurumsal iletişim numarasıdır. Bu az önce sizlere verdiğim numara ve bu numara üzerinden her gün kuponlarım sizlere ulaşacak sevgili bahisseverler. Tutturma oranım gerçekten yüksek, onu da söyleyeyim. Dün de güzel geçti. Özellikle Galatasaray 3 offside kalır demiştim. 3 offside'a düşer demiştim takım halinde. 2.60 civarında bir oranı vardı. Güzel, temiz. 10 dakikada geldi diyebilirim. Yine bugün de önemli maçlarım var. Sizler de oraya mesaj gönderebilirsiniz. Şöyle bir mesajlarımıza dönelim. Biriken mesajlar mevcut. Abi benim iddiadaki takımım Hamburg demiş. Ne zaman oynasam kaybediyorum. Kaybetmekten keyif alıyorum demiş. Aa, çok ilginç mesajlardan biri. Dinleyicimiz kaybetmekten keyif alıyormuş. Peki, umarım kazanırsınız diyeceğim ama moraliniz bozulacak. Kazanmak istemeyen bir dinleyicim, hep kaybetmek isteyen bir dinleyicim. Belki de bir totem yapıyor, bilemedim. Peki, Görkem abi Ordu'dan Tuna ben. Berlin ilk yarı 1.5 gol üstü, Barcelona Real Madrid ilk yarı 1.5 gol üstü, Paris Saint Germain Brest ilk yarı 1.5 gol üstü oynadım abi. Olur mu sence, kupon tutar mı? İyi ki varsın şampiyon cümbom demiş dinleyicimiz. Sizler de iyi ki varsınız, o ayrı bir konu ama bültende ne kadar maç varsa kuponuna eklemiş burada dinleyicim. Baksanıza maçlara. Say say bitmiyor. Mainz Berlin mücadelesi ilk yarı 1.5 üst. Barcelona maçı ilk yarı 1.5 gol üstü. Paris Saint Germain ilk yarı 1.5 gol üstü. Yani çok riskli bir kupon ama burada ben Barcelona Real Madrid maçında evet bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Paris Saint Germain Brest mücadelesi de ilk yarı 1.5 gol üstüne yakın gibi gözükse de ben Paris Saint Germain'in böyle sürprizler yapabildiğini çok gördüm. Şahit oldum. Yani ben güvenmezdim. Paris Saint Germain'in bir maçını kuponuma eklemezdim. Barcelona Real Madrid keza aynı şekilde. Normal şartlarda evet dediğiniz gibi gelmesi gerekiyor. Ama bu takımlar zaman zaman duraksıyor. Ya da ben bir bahis aldığım zaman duraksıyor, bilmiyorum. Gollü geçmesi gereken maçlar 1-0 bitiyor. Ondan bahsediyorum. Burada en güvenilir seçim Berlin mücadelesi gibi gözüküyor. Bol şanslar kuponunuzda. Güzel bir kupon olmuş ama. Ordu'ya da selamlarımı ileteyim sevgili Tuna Bey'e. Selamlar, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Ömer. Şu an oğlum Hasan Ege ile birlikte yoldayız. Koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Ama dünkü maçta hakem pozitif ayrımcılık yaptı. Osimhen'in sarı kart pozisyonunda rakibe gösterilen sarı kart sizce haklı mıydı? Ona niçin kart gösterildi? Penaltı gerçekten penaltı mı? Yani ben basın tribününü de takip ettim. Önümdeki ekran çalışmıyordu. Yani çalışmıyordudan kastım dondu bir süre. Göremedim. Ve arkadaşlarıma sordum. Kimisi penaltıydı, kimisi ben olsam vermezdim, verilmeyebilirdi gibi yorumlar yaptı. Zaten eski hakemlerin de yorumlarına baktığımızda yine kimisi penaltı verilebilirdi, verilmeyebilirdi tartışmalarını ortaya çıkardı. Ben net göremediğim bir pozisyon, o yüzden burada penaltı var mıydı yok muydu bir yorum yapamıyorum. Ama gelecek olursak şimdi pozitif ayrımcılık demişsiniz. Osimhen'in sarı kart pozisyonunda rakibe gösterilen sarı kart sizce haklı mıydı? O pozisyon için bence... Tabii haklılığı tartışabiliriz ama daha öncesine gitmemiz gerekiyor. Pozisyon öncesinde Osimhen'le çok aslında birebir çok uğraşan bir futbolcuydu. Ben bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Çok yordu. Belki de sinirlerini biraz yordu Osimhen'in. Ve Osimhen de patladı. Ha neden kart verildi? Zaman geçirmeye yönelik hareketleri oldu futbolcunun. Benim gözlemlerim bu şekilde. Yani o pozisyonda verilmeseydi bile... Daha erken bir sarı kartın çıkması gerekiyordu bahsettiğimiz oyuncuya. Ki kaleci, Antalyaspor gibi büyük bir camianın kalecisi tabii ki eleştirmeyeceğim. İyi bir kaleci, kötü bir kaleci değil. Ama 6. dakikada da zaman geçirmeye çalışmak yani benim futbol felsefeme aykırı bir durum. Bunu her takım için söylüyorum. Fenerbahçe'de oynadığı maçlarda zaman zaman rakipleri 5. dakikada kendisini yere bırakıyor. Ya bir sefer olur, iki olur, üç olur. 15-20 sefer bir 90 dakikada kendini yere bırakmak nedir ben bunu anlamıyorum. Bir kalecinin sürekli kendisini yere bırakması, bacağını tutması. Ya sen kalecisin, sen nasıl bacağın sorun yaşayabilir? Ha bir kere iki kere olur tamam maç içerisinde. Ya da 85. dakikadır hadi ona da hak veririm. Ya 5. dakikada kendini yere atmak ben buna anlam veremiyorum. Görmek istemediğim tablolardan biri. Futbolun sıkıcı olmasını sağlayan durumlardan biri. İngiltere Premier Ligi'nde böyle durumlar yaşanmıyor. Böyle durumlar yaşanmıyor. Hani bir puan alacak diye oyun izleyemiyorum. Oyun izleyemiyorum ben. Keyif almak istiyorum. O stadyuma giden insanlar keyif almak istiyor. Ya da televizyonda maçı izleyenler seyir zevki görmek istiyor. Yani böyle zaman geçirerek bir puan ya da üç puan almak tabii hanene artı olarak yazılsa da bir futbol izleyicisi olarak düşündüğümüzde ben öyle adlandırıyorum kendimi. Bana keyif vermiyor. Kalecinin de daha erken sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum ilk yarıda. Ha 5 dakika mı durdu oyun? Artı 5 işaret edildi. 45 dakikada. Hayır. En az 7-8 dakika uzatılması gerekiyordu. Galatasaray golü bulmamış olsaydı, 2-2 devam etseydi maçın sonuna artı 5 mi işaret edilecekti? Hayır. Artı 8, artı 9 işaret edilecekti. Eminim. Çünkü oyun çok durdu. Galatasaray golü attıktan sonra da artı 5 geldi. İlk yarıda yapılan bir yanlış, ikinci yarıda yanlışla burada doğru gibi lanse edildi. Peki sorularınız varsa cevaplamaya devam edeceğim. Çok sevdiğim ve beni hiç yatırmayan takım Norveç'ten Tromsø demiş Nusret Özdemir. Peki şöyle bakalım. Okan Hoca yerine İspanyol Hoca gelmeli diyen arkadaşı anlamıyorum demiş. Süper Lig tarihinde 8 şampiyonluk ile Fatih Terim. Ondan sonra 5 şampiyonluk ile de Okan Buruk geliyor. Daha ne yapması lazım demiş. Böyle bir cevap vermiş aslında az önceki dinleyicimize. Ben Galatasaray taraftarıyım demişti ilk dinleyicimiz. Şimdi radyosunu yeni açanları hatırlatayım. Ama Okan Buruk'un bence gönderilmesi gerekiyor şeklinde bir yorumu vardı. Bu dinleyicimiz de o arkadaşımıza cevap vermiş. Abi benim de kendisine katıldığım bir durum. Yani 4 yıl üst üste şampiyon yapan bir hocanın gönderilmesi, bırakın bunu bir kenara, bunun konuşulması bile bana mantıksız geliyor. Hiç kimse kusura bakmasın. 4 yıl şampiyon yapan bir hoca gönderilemez. Gönderilemez. Bu büyük saygısızlıktır. Bence. Tabii benim kendi fikrim bu yönde. Yorum yapmanızı bekliyorum demiş dinleyicimiz. Bakalım yine bültende ne kadar maç varsa kuponuna ekleyen bir dinleyicimiz. Sevgili Serdar Bey. Bir karşılaşmayı göremiyorum ama orada başarılı oluyor gibisiniz. 65. dakika 2-0. Hangi takım olduğunu göremiyorum. Düşünün. O kadar çok maç eklemiş ki. Kupondaki diğer maçları göremiyorum. Şöyle bakalım. Levenger mücadelesi 2,5 gol üstü KG var. Bu geldi. Antwerp mücadelesine de karşılıklı gol var demiş. 0-0 devam ediyor. Ki olma potansiyeli yüksek. Bırak mücadele, Bujark mücadelesinde de 2,5 üst karşılıklı gol var. Henüz daha maçın başında geldi diyebilirim. 22. dakika 1-1. Silkeborg Kopenhag mücadelesi de 2.5 gol üstü ama çok düşük oranmış. Yani bu karşılaşmayı ben eklemezdim böyle bir kupona. Ha tabii gelme potansiyeli çok yüksek. 1.23'ten bahsediyoruz. Ama yazık olur. Ya şayet bu maçtan kupon başarısız olursa ben bile üzülürüm burada. Öyle söyleyeyim. Umarım gelir. Güzel bir kuponmuş sevgili Serdar Bey. Şansınız bol olsun diyelim. Bakalım mesajlara. Yemek faslına daha sonra geçeceğiz. Antalya'dan Selim Bey.

0: 6.30 gibi geçersek şöyle yemek faslına, ben de yayını bitirir bitirmez bir şeyler atıştırırım. Ama şu saatte başlamayalım yemeğe lütfen, canım çekiyor. Dinleyicimiz yemek fotoğrafları göndermekle meşhur olan dinleyicilerimizden biri. Peki şöyle bakalım görüşüne. Antalyaspor kalecisi ilk yarıdan 3 sarı kart görmeliydi diyor. Yani 3 sarı kart tartışılır tabii ki ama oyunu çok duraksattı. Çok duraksattı oyunu. Seyir zevki açısından keyif almamamı sağladı benim Antalyaspor kalecisi. Burada hiç kimse kusura bakmasın. Ha tabii ki bunu görüyoruz Süper Lig maçlarında. Sadece Galatasaray'a yapılan bir durum değil. Burada Galatasaray da söz konusu değil. Ama ben bu tarz oyun felsefelerini pek hoş karşılamıyorum. Hangi takım olursa olsun. Ki daha önceki maçlarda söyledik. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarında da rakiplerinin böyle abartı zaman geçirmeler yaptığını söylemiştik. Ben buna karşıyım. Daha maçın 10. dakikasında sarı kart görebilirdi. Ya da 15. dakikada görebilirdi. Oyunu gerçekten yavaşlattı burada Antalyaspor kalecisi. Şöyle bakalım. Maçın ilk dakikasından itibaren yerden kalkmadı demiş burada dinleyicimiz. Penaltı net penaltıydı. Aynısı Tarışka'ya verildi bu sene. Birkaç hafta önce coğrafi ofsayttan golümüz verilmedi. Kötü hakem yönetimlerine rağmen Galatasaray'ımız şampiyon oldu demiş. Dinleyicimizin görüşü bu sevgili Selim Bey. Antalya'ya da selamlarımızı iletmiş olalım. Kayseri'den Mert ben. Abi Kayseri Spor nasıl küme düşer aklım almıyor demiş. Yani zamanında Kayseri Erciyes Spor düştü. Kayseri Spor düşmez deniyordu. Evet Kayseri Spor da küme düştü. Maalesef diyeceğim. Ülkemizin, Süper Ligimizin sembol takımlarından biriydi. O yüzden dolayı Eyüp Spor'u kutluyorum. Eyüp Spor gerçekten muhteşem bir zafere imza attı Çaykur Rizespor karşısında. Olmaz denileni başardı aslında burada Eyüp Spor takımı. Hocası, yönetimi olmayan, hani olmayanı da biliyorsunuz neden olmadığını. Şimdi tabii teknik direktörü var, takımı idare eden bir yönetimi var. Ama üst üste gelen böyle arka arkaya kötü durumlar ve sonrasında da oyuncularını satması devre arasında hatırlayın. İlk 11'ini değiştirdi neredeyse ve kamuoyunda, spor kamuoyunda herkesin küme düşecek olan takımlar sıralamasında birinci basamağa yazdığı bir takımdan bahsediyoruz. Ya gerçekten helal olsun. Ben şampiyon olmadı tabii ki ama şampiyon olmuşçasına tebrik ediyorum Eyüp Spor takımını. Hem Eyüp Sporlu futbolcuları hem de taraftarları. Kayseri Spor, Fatih Karagümrük'te küme düşen iki takım oldu. Bakalım haftaya kim ligimize veda edecek, o son takım kim olacak? Yine tahminleriniz varsa bu konuyla alakalı sizler de görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Abi Gençler Birliği bence küme düşer vesaire. Örnekleri verebiliriz, böyle çoğaltabiliriz. Sizlerin de görüşlerini bekliyor olacağım. İddiada en sevdiğiniz takımı, size uğurlu gelen takımı sormuştuk ve şöyle bir mesajlarımıza bakalım at yarışına gitmeden önce. Ne demiş dinleyicimiz? Serdar ben abi, iyi yayınlar diliyorum. Rosenborg benim en iyi takımlarımdan biri. Avrupa'da çok seviyorum Rosenborg'u demiş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. Onun dışında sevgili Samet Bey'in bir mesajı. Haka abi, Finlandiya'dan Haka, ilk oynadığım takımdır. Beni hiçbir zaman yanıltmadı demiş. Peki umarım yanıltmaz. Bu güzel durum devam eder. Beklediğim cevaplardan biri. Tabii ki okuyacağım bunu sevgili Yunus Bey. Yunus Akyürek. Heh, doğru değil mi? Akyürek, doğru. Yunus Beyciğim, sizin unutamadığınız, en sevdiğiniz takım Göteborg'muş. Peki, güzel takımlardan biri. Evet, evet. Zaman zaman bahis konusunda ben de şansımı denediğim takımlardan biri, öyle söyleyeyim. Peki, nereden geliyor bu sevdanız bu kadar? O kadar mesaj göndermiş ki dinleyicimiz. Bir tane de bayrağını göndermiş Göteborg takımının. Enteresan, enteresan. Peki. At yarışı mı? Çok kısa bir at yarışı arasına gidiyorum. Sizler de iddiada güvendiğiniz maçları, kuponları bana göndermeye devam edebilirsiniz. Süper Lig'e veda edecek o son takım kim olur? Yine bununla alakalı görüşlerinizi aktarırken bir de iddiada size en sempatik gelen takım kimdir? En sevdiğiniz ikinci takımı soruyorum. Kendi desteklediğiniz takımın dışında. Onun da cevabını WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Ben çok kısa bir at yarışına gidiyorum. Sonrasında karşınızda olacağım.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: En dış kulvardan koşuya başlayacak olan 2 numaralı Fire of Tiger'ın hazır

0: hazırlığı devam ediyor. Gözleri örtülü olarak start makinesine yöneltildi Butay. Start makinesine yakın olsa da henüz yerini almadı. Tekrar kulvarına yaklaştırılıyor adım adım Fire of Tiger. Bu kez daha yakın önceki denemelere göre. Yerini almak üzere Fire of Tiger. Şimdi kapaklar da kapatıldı. Fire of Tiger da yerini aldı. Altıtay hazır Burhan Karamehmet koşusu için start verildi. Başladı yarış. 6 numaralı Super Tomo çıkışta 5 boy geride kaldı. Yarışın liderliğini ortadan atağa kalkan 5 numaralı Stage of Liberty alıp yarım boy farklı öne geçti ki dışına. 2 numaralı Fire of Tiger geldi. İkisinden 2 numaralı Fire of Tiger önde şimdi. İkincilikte kaldı 5 numaralı Stage of Liberty. 2 boy geride 4 numaralı Mr. Çırak üçüncülükte. 2-2,5 boy kadar geride 1 numaralı Aimus Liberatus. Ondan 3 boy geride 3 numaralı Leave Your Freedom. 1,5 boy geride son sırada. 6 numaralı Super Tomo sırasıyla son 800 metreye yaklaşıyor Taylar. 2 numaralı Fire of Tiger yarım boy farklı önde tekrar dışına geldi. 5 numaralı Stage of Liberty arayı azaltmaya çalışıyor onunla. 4 boy geride 4 numaralı Mr. Çırak. 5 boy geride 1 numaralı Aimus Liberatus. 1,5 boy gerisinde içeride 3 numaralı Leave Your Freedom. Dışarıda da 6 numaralı Super Tomo sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 2 numaralı Fire of Tiger bir boy farklı virajı önde döndü. İkincilikte düzlüğe 5 numaralı Stage of Liberty çıkarken içeriden virajı alan 4 numaralı Mr. Çırak ikisi arasında yol arıyor. Dışarıdan 1 numaralı Aimus Liberatus'un daha geriden 6 numaralı Super Tomo'nun çabasıyla Taylar son 300 metreye girdi. 2 numaralı Fire of Tiger liderliğini sürdürüyor. Ortadan Mr. Çırak aradığı yolu buldu dışarıdan da. 1 numaralı Aimus Liberatus geliyor. Son 200 metre. İçerideki 2 numaralı Fire of Tiger dışarıdan gelen 1 numaralı Aimus Liberatus yıkıldı içinden de. 4 numaralı Mr. Çırak geliyor. İkisi tutuştu mücadeleye. 1 numaralı Aimus Liberatus kazandı. 4 numaralı Mr. Çırak ikinci oldu. 2 numaralı Fire of Tiger üçüncü olurken dördüncülük içinde Ekuniler fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Aimus Liberatus Burhan Karamehmet koşusunu Özcan Yıldırım'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Reklam.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Ve'ye gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirin.

0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir skorlarımıza tekrardan dönecek olursak bakalım karşılaşmalarımızda goller geliyor mu? 2-2 oldu Crystal Palace Everton mücadelesi. Az önce geldi bu gol. 76. dakikası oynanan bir karşılaşma. 2-2'lik eşitlik. Burnley 2, Aston Villa 2, Nottingham Forest 0, Newcastle United 1 oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında gelen bu golle birlikte. Athletic Bilbao 0, Valencia 0, dakikalar 18'i gösterirken bir diğer maçımız Cremonese 2, Pisa 0. Burada da 78. dakika geride kaldı sevgili Radyospor dinleyicileri. Hamburg-Freiburg maçının ikinci yarısı başladı. Bir birlik bir eşitlik söz konusu. Şöyle bir bakalım maçlarımıza. Antwerp Sporting karşılaşmasında henüz bir gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 33. dakikası oynanmakta. Leganes Racing Santander karşılaşması İspanya 2. lig mücadelesi. Burada da 20 dakika sonunda henüz bir gol çıkmış değil. İsviçre Süper Lig şampiyonluk grubunda da Young Boys 0, Basel 0, Sion 0, yine Tuhun 0 şeklinde devam eden iki karşılaşma dikkatimi çekiyor. Peki sizlerden neler geldi? Şöyle bir mesajlarımıza dönelim. İyi yayınlar İstanbul'dan Hakan. Beşiktaş taraftarı Avrupa'da tuttu. Mesajı tekrar okuyayım ya, yanlış oldu. Peki dinleyicimiz kafiyeli yazmış mesajı. Ben de öyle okuyunca ben bile anlamadım. Ne okuduğumu anlamadım, öyle söyleyeyim. İyi yayınlar İstanbul'dan Hakan ben. Beşiktaş taraftarıyım. Avrupa'da tuttuğum takım Roma demiş. Bir oyuncudan dolayı. Roma dendiğinde aklınıza hangi oyuncu geliyor? Bakın dinleyicilerimiz hemen yazacak şimdi. Şöyle futbol bilgimizi birazcık konuşturalım. Roma'nın efsanevi futbolcusu. Herkesin yakından tanıdığı. O yüzden dolayı Roma'yı tutuyorum. Kaybetse de oynuyorum. Olsa da olmasa da oynamaya devam ediyorum demiş dinleyicimiz. Peki kendisine teşekkürlerimi ileteyim. Şöyle bir bakalım. Görkem abi ben Tuna demiş. Peki ne yazmışsınız? Celtic takımını çok seviyorum. Bana çok kazandırdı. İyi ki varsınız demiş. Ya ben de varım ama Celtic'te iyi ki var değil mi? Tuna Bey. Peki şöyle bir bakalım. Gelen diğer mesajlara, evet isimler geliyor. Oyuncunun isimleri geliyor. Doğru. Roma'nın efsanevi futbolcusu. Az önce dinleyicimizin bahsettiği futbolcuyu birçok futbol sever arkadaşımız yakından takip etti zamanında. Ben de o yüzden dolayı Roma'ya bir sempati duyuyordum. Geçtiğimiz yıllardan bahsediyorum. Ha, şu an seviyor muyum? Nötrüm ya. Ne seviyorum ne sevmiyorum Roma'yı. Bu akşam güvendiğin iki maçı söyler misin bize demiş dinleyicimiz. Adını paylaşmamış. Şöyle bir bakalım. İki tane maçı tabii ki söylerim. Ama şu an görmek istiyorsanız da ne diyorduk her zaman olduğu gibi. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarımızı takip edebilirsiniz. İddia bayisidir aynı zamanda. Yasal olarak iddia.com üzerinden kuponlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Kral oran farkıyla sizler de heyecana ortak olabiliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne giriş yapın. Hemen sağ üst sekmeden. Sonrasında dördüncü basamakta kayıtlı bayim zaten görüyorsunuzdur. Evet bekliyorum. Yok İsmet abi oradan değil. Geri gel, geri gel. Evet. Heh, bir üste basacaksın. Doğru. Kayıtlı bayim yazıyor. Doğru. Kayıtlı bayimi değiştir seçeneğine de tıklamak isterseniz aramıza katılmak için. Orada bir büyüteç karşınıza çıkacak. Arama kısmı karşınıza çıkacak. Birleşik olarak 30-0-97 yazıyorsunuz. Ve Uğur Böceği Şans Oyunları firması da sizin karşınıza çıkmış olacak böylelikle. Ondan sonra ne mi yapacaksınız? Aslında işlem çok basit. Kuponlarımızı her gün görmek istiyorsanız bu dediklerimi yapmış olmanız gerekiyor. Sonrasında her gün kuponlar sizlere ulaşıyor olacak. Numarayı da az önce hatırlattık. Bir kez daha hatırlatalım tabii ki. Burada radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz varsa, ki yaptım abi diyen dinleyicilerimizi görüyorum. Kayıt oldum diyen dinleyicilerimizi görüyorum. Numara olayını anlayamadım abi demiş mesela bir başka dinleyicimiz. Ya kayıt oluyorsunuz, size verdiğim numaraya da ben kayıt oldum demeniz yeterli. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal iletişim numarasıdır verdiğimiz numara. Yani benim numaram ya da farklı bir kişinin numarası değil. Bazen oraya Görkem diye mesaj gönderiyormuşsunuz. Evet hadi onu da itiraf edeyim. Ben değilim. Oradaki kişi ben değilim. Sosyal medyadaki kurumsal iletişim departmanındaki Uğur Böceği firmasının, Şans Oyunları firmasının yetkili kişileri sizlere ulaşıyor. Ben onlara kupon gönderiyorum. Onlar da sizlere kupon gönderiyor. Öyle söyleyeyim.
Numaramız da 0540-300-0097. Sizler de bu numaraya ben kayıt oldum diye mesaj gönderdiğinizde kuponlarım her gün telefonunuza WhatsApp üzerinden iletilmiş olacak. Başarılı kuponlarım da bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Bugün özel bir kuponum var. Çok güvendiğim bir karşılaşma. Tek maç 2 ve üzeri oranı bulunan 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var beklentisi duyduğum bir karşılaşma ki olacaktır. Öyle bir ihtimalin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir inceledim. Sizler de 0540-300-0097 bu numaraya mesajınızı gönderebilirsiniz. Tabii ki kayıtlı bayim bölümüne de Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını eklemeniz gerekmekte. Tek şartımız

da budur. Hani bir kupon oluşturun, şu kadarlık kupon yapın gibi bir şeyimiz yok, onu söyleyeyim. Öyle bir şartımız yok tabii ki. Sadece kayıt olmanız yeterli olacaktır. Kuponlarınızı Uğur Böceği şans oyunlarından oynamanız yine yeterli olacaktır. Şöyle bakalım ne demiş bir başka dinleyicimiz. Dün Antalyaspor'un aleyhine verilen penaltı ile hakkının yendiğini düşünüyorum. Büyük olasılıkla Antalyaspor düşecek. Yani 20 maçtır kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz. Burada küçümsemek istemiyorum ama ya performans olarak Antalyaspor Galatasaray karşısında oynadığı futbolu oynasaydı zaten ya kendi evinde Alanyaspor'u yendiğinde ligde kalacaktı. Moral olarak da yukarılarda olacaktı. Sanki sezonun son maçı, bu maçı almalıyız havasında ben bir Antalyaspor gördüm. Ya böyle oynayabiliyordu madem Antalyaspor. Ya bir hafta önce neden oynamadı ya da onun öncesinde Alanyaspor maçı iç sahada. Ya kendi evinde ilk yarı bir isabetli şut çekemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Ya madem bunları yapabilecek kapasiteye sahip futbolcular, potansiyel var. Neden bunu son haftaya gelirken gösterdi bizlere? Antalyalı dostlarımızın bunu sorması gerekiyor. İlk sorması gereken soru bu. İşi neden buraya bıraktı? Antalyaspor düşmeyi hak ediyor mu? Tabii ben yorum yapınca yanlış anlaşılabilir, yanlış yerlere çekilebilir ama yapacağım tabii ki bir yorum yapacağım. Şu an düşme potasına da bakıyorum, oynanılan karşılaşmalara bakıyorum. Ben Antalyaspor'un futbolunu beğenmiyorum. Dün akşam haricinde, dün akşam güzel mücadele etti Antalyaspor. Maçlarını böyle oynasaydı zaten küme falan düşmezdi. Şu an düşme potasında da bulunmazdı. Onu da ifade edeyim. Diğer takımlara baktığımızda Gençler Birliği kazanmayı başardı dün. Enteresan bir galibiyete imza attı. Kasımpaşa mağlup oldu. 32 puanda kaldı Kasımpaşa. Son haftaların belki de en kötü performanslarından biriydi. Dün alınan sonuç. Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2. Ki Kasımpaşa öne geçti. 2-0'ı buldu. Gençler Birliği pes etmedi. İlk yarıda 2-2, ikinci yarıda 3-2. Yakalayıp bu skoru maçı kazanmayı başardı. Antalyaspor evet düşmeye yakın gibi gözüküyor. Fatih Karagümrük ve zaten bildiğiniz gibi Kayserispor dün akşam itibariyle küme düşen iki takım oldu. TFF 1. Lig'e düştü bu iki takım. Üçüncü takımı arıyoruz. Üçüncü takım da yani Antalyaspor mu, Gençler Birliği mi, Kasımpaşa mı? Ben bu takımlar arasında gidip geliyorum. Tabii ufak da olsa bir Eyüpspor'un da düşme tehlikesi devam ediyor. Fenerbahçe ile oynayacak. Deplasman'da oynamış olacak Eyüpspor takımı. Ama iyi mücadele ediyor Eyüpspor. Maçı kaybetse bile ben diğer takımların tamamı maçı kazanacağını düşünmediğim için Eyüpspor'un ligde kalacağını düşünüyorum. Antalyaspor ya da Gençler Birliği iki takım arasında kim düşmeye yakın derseniz de evet ben Antalyaspor derim. Antalyaspor derim. Oynadığı futbolla alakalı bu eleştiriyi yapıyorum. Dün stadyumda seni gördüm, selam verdim abi. Çok ne demiş dinleyicimiz? Çok kibar bir beyefendisin demiş. Çok teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Beni gören bir dinleyicimiz vardı tribünlerde. Ben de basın tribününde olduğum için bana oradan biri el sallıyor. Dedim acaba kim? Yani hayal ettim böyle gözümde bana birinin el salladığını hep hayal ederdim de o kişi hayalimdeki kişi siz miydiniz o tartışılır. Ha bana el sallanınca ben de tabii yanına gittim kendisinin. Dedim Görkem acaba yayında hoşuna gitmeyen bir şey mi söyledim şimdi? Aldık başımıza belayı dedim. Kesin başıma bir şey gelecek dedim. Yok dinleyicim bana sarıldı. Sonrasında peki teşekkür ettim kendisine. Çay kahve ikram ettim ve uğurladık. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ki sosyal medyadan da paylaşımlar yaptım. Yani normalde hesabım gizli. Yayına özel hesabımı açık hale getirdim. Dün Osimhen'den korktum. Basın toplantısındayken Osimhen ve diğer oyuncular, futbolcular basın toplantısını bastı tabiri caizse. Ve Osimhen masalara vuruyor vesaire. Bu hiçbir yerde olmayan görüntü bu arada. Sosyal medyada denk gelemeyeceğiniz görüntülerden biri. Ben hikaye bölümümde paylaştım. Oradan bakabilirsiniz sizler de. Maç sonrası basın toplantısında oyuncular neler yaptı? Okan Buruk'a neler yaptı? Sular mı atılmadı? Su şişeleri mi boşaltılmadı? Islandım ıslandım öyle söyleyeyim. O görüntüleri görmek istiyorsanız Instagram'da Görkem Tezer yazmanız yeterli olacak. Hikaye bölümünde dün akşam yaşanılanları paylaştım. Sizler de oradan bakabilirsiniz sevgili futbol severler. Sizin mantığınıza göre Karagümrük'ün de Fenerbahçe'yi yenmemesi gerekiyor demiş dinleyicimiz. Hayır yener yenmez mantık da değil burada. Neyse ben şimdi uzun uzun detaylı açıklamayacağım tabii ki ne söylemeye çalıştığımı. Anlayan anladı zaten dinleyicilerim anladı da. Şunu söylemeye çalışıyorum ben. Antalyaspor tabii ki Galatasaray'ı mağlup edebilir. Dün
hak etti mi Antalyaspor puan almayı? Kesinlikle hak etti.

Gümrük'te evet Fenerbahçe maçında çok iyi direnç gösterdi. Belki de sezonun en iyi futbolundan birini oynadı Karagümrük takımı. O karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu 2-0 biten mücadele. Daha öncesinde öyle oynasaydı Fatih Karagümrük şu an küme düşmemiş olacaktı. Onu söylemeye çalışıyorum.

Instagram'dan beğeniler gelmeye başladı hikayelerime bakıyor. Dün akşam özel görüntülerim vardı stadyumda basın toplantısında. Onları hikayeden paylaştım. Kendi resmi Instagram hesabımdan. Farklı bir sosyal medya kullanmıyorum. Twitter vesaire yok. Hani benim kullandığım herhangi bir hesabım bulunmuyor. Sadece Instagram'da adımı soyadımı Görkem Tezer. L değil R olarak yazdığınızda soyadımı sizler de görebilirsiniz. Hikaye bölümünde dün akşam neler yaşandı. Kimse de olmayan görüntüler. Önümüzdeki yıl için tabii ki takımların hangi futbolcuları alacağı önemli olacak diyen bir dinleyicimiz. Ama biz hakemler konusunda karar vermeliyiz. Bu hakemlerle önümüzdeki yıl yine sorunlu geçeceği kesin. Bu konu unutulmamalı, atlanmamalı demiş dinleyicimiz. Ya zaten hakemin konuşulmadığı bir sezon yok ki. Ya burada hangi takım şampiyon olursa olsun mutlaka hakem konuşulacak. Beşiktaş şampiyon olduğunda da hakem konuşuldu. Galatasaray şampiyon olduğunda da konuşuluyor. Fenerbahçe olduğunda yine konuşulmuştu daha önceki yıllarda. Yok hakem penaltımızı vermedi. Yok Fenerbahçe çok penaltı kullandı. Yok penaltı jokeri gibi terimler üretilmişti. Hatırlayın o dönem futbol severler tarafından. Bunlar olacak. Ha hakemler evet kötü maç yönetiyor. 10 yıl önce de aynı düzeydeydi. 10 yıl sonra aslında da böyle olacak. Avrupalı hakemler de aynı hataları yapıyor. Ya, topluca hakemlerin daha az hata yapabilmelerini sağlayacak sistemin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. VAR tamamen iptal olsun bir kere. VAR tamamen kaldırılsın. Dünya futbolundan kaldırılsın. Daha da tartışmalı hale getirdi pozisyonları. Ya, hakemler, eski hakemlere bakın televizyonda, trio programında, yayıncı kuruluşta. Ya birisi diyor ki penaltı, birisi diyor ben vermezdim. Ya eski hakemler bile izlediği bir görüntü karşısında net karar vermiyor. Hepsinin fikri farklı. Bunların sabit olması gerekiyor. Penaltıysa penaltı, değilse değil. Bu kadar basit. Ya, bana göre penaltı, sana göre değil. Ya böyle bir durumun yaşanmaması adına da VAR'ın kaldırılması gerekiyor. Ne diyorduk en azından eskiden? Hakem görmedi, hata yaptı ya, pozisyona uzaktı diyoruz. Ya şimdi ne diyoruz? Gördüğü pozisyona nasıl bunu penaltı veriyor? Nasıl penaltı veremiyor? VAR neden çağırmıyor gibi birçok tartışmayı yaşıyoruz şu an. O yüzden ben futbolda VAR sisteminin kaldırılması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Ki futbolun doğasına da aykırı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ya da kullanılacaksa sadece önemli pozisyonlar için değil, teknolojiyi daha da ileri boyuta taşımak gerektiğine inanıyorum ben. Çip sisteminin devreye girmesi mesela. Değil mi? Bunlar kullanılabilir. Yapay zeka modülü geliştirilebilir. Topa bir çip yerleştirilebilir. Ama yine tartışmalar olacak. Yok çip bozuktu, çip çalışmıyordu. Şu takıma bilerek öyle bir çip verdiler falan. Yani birçok tartışma olacak. O yüzden hiç girmiyorum. Maalesef ülkemizde futbol böyle bir spor. Yapacak bir şey yok. Abi Barcelona maçı demiş dinleyicimiz. Maç sonu 1 ve üst mü yoksa bir handikap mı olur? Hangisi daha iyi sence demiş. Yani ikisi de riskli burada. İkisi de riskli. Bence başka maçı tercih edin. Barcelona yani uzak durulması gereken takımlardan biri. Ama illa ben oynamak istiyorum. Bu iki seçenekten birini oynamak istiyorum diyorsanız da maç sonu 1'i tercih etmeniz daha mantıklı gözüküyor. Sizin seçimlerinize göre tabii ki söylüyorum bunu. Yoksa ikisini de ben tercih etmezdim. Güzel insan demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Gençler Birliği olarak çarşamba günü kupada, hafta sonu da yine Trabzonspor ile ligde ölüm kalım maçına çıkacağız. Bence kupaya Gençler Birliği olarak yedek ağırlıklı kadro çıkıp Trabzonspor'u yorabildiği kadar yormalı. Ve hafta sonu yorgun Trabzonspor'u ligde yenip kümede kalmalıyız. Çünkü evinde Antalyaspor Kocaelispor'u yenebilir demiş dinleyicimiz. Dün akşamki futbolun dışında Antalyaspor hiçbir takım yenebilecek enerjiyi bana vermedi bu sezon. Öyle söyleyeyim. Yani Kocaelispor çıkar, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eder. Bunu da söyleyebilirim. Antalyaspor'un oynadığı futbol bana güven vermiyor. Ha tabii. Siz Gençler Birliği taraftarı olarak da kendi takımınızın kendi işini çözmesi gerektiğini düşünüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Kupada şöyle olsun, bu da böyle olsun. Ona da katılmıyorum. İki maçı da kazanacaksın. Kupada da

finale yükseleceksin. Süper Lig'de de kazanacaksın. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin. Diğer maçların skorlarıyla bağlantılı tabii ki bu söylediğim. Roma dendiğinde aklınıza gelen futbolcuyu sormuştum, yani efsanevi futbolcu. Del Piero demiş bir dinleyicimiz. Sevgili Cemal Bey. Cemal abi, yani Del Piero. Roma dendiğinde aklına gelen Del Piero. Peki. Tabii tabii doğrudur. Teşekkür ederim dinleyicime. Şöyle bir gözümde canlandırdım Del Piero'yu Roma formasıyla da. Yok, siyah beyaz forması gözümün önüne gelip duruyor. Hayal bile edemedim. Cemal abi, size de selamlarımı ileteyim. Görkem Bey hoş geldin, iyi yayınlar. Acil totem lazım. Aston Villa bir isabetli şut istiyorum demiş dinleyicimiz. Tam dakikasında yazmış dinleyicimiz. Birazdan bir araya gideceğim. Peki totemimizi gerçekleştirelim. Bir isabetli şut istiyorsunuz. Tamam, birazdan gelmiş olacak ama 90. dakikaya girdik. Yani zor bir ihtimal gibi de gözüküyor, ne yalan söyleyeyim. Tüm maçlar karşılıklı gol var oldu. İngiltere Premier Ligi'nde an itibariyle Nottingham Forest 1, Newcastle United 1, Burnley 2, Aston Villa 2, Crystal Palace 2, Everton 2, Criminense 3, Pisa 0, mücadele tamamlandı. Hamburg Freiburg karşısından itibariyle 2-1 öne geçti. 64. dakikadan çıkmak üzereyiz. Şöyle bir diğer maçlarımıza da bakalım. Royal Antwerp 0, Sporting 1 oldu. Belçika 1. Lig A Konferans Ligi playoff grubu karşılaşması 1-0'lık Sporting'in üstünlüğü bulunuyor mücadelede. Yunanistan Süper Lig Konferans Ligi playoff grubunda da yine iki karşılaşma bizleri karşılıyor. Volos kendi sahası oynadığı bu mücadelede Levadiakos karşısında 1-0 geride. Aris Salonaki Ofi mücadelesinde de Aris'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Düzeltiyorum, 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Leganes Racing Santander karşılaşması, İspanya 2. Ligi mücadelesi. Burada da 37 dakika geride kaldı. 1-0'lık konuk ekip Racing Santander'in üstünlüğü bulunuyor. Peki şöyle bir mesajlarımıza geçelim. İkinci saatimize birazdan neler konuşacağız? Hadi onlardan da bahsedeyim. Öncelikli olarak videoyu gören dinleyicilerimiz çok enteresan yorumlarda bulunuyor, onu söyleyeyim. Sosyal medya hesabımdan dün akşam hiçbir yerde olmayan bir görüntü vardı. Basın tribünündeydim. Maç sonrasında basın toplantısına katıldım. Okan Buruk konuşurken de Galatasaraylı futbolcular geldi. Osimhen beni korkuttu. Masaya bir iki tane bir şey attı. Su şişesi mi attı bilmiyorum. Sandalyeyi havaya kaldırdı bir şeyler. Ben de çok yakınım. Hani Osimhen'in kolu koluma değdi. Çok güçlü bu arada. Gerçekten televizyonda görüldüğünden bile daha güçlü. Çok sert bir kere. Hareketleri gerçekten çok sert. Masa kırılıyor dedim ben. Ve yavaş yavaş geri geri kaçmaya başladım. Osimhen koşuyor. Sevinçli Barış Alper Yılmaz koşuyor vesaire. Dedim Görkem benim buradan çıkmam lazım. Ama çıkamadım. Takip etmeye devam ettim. Siz de tabii bu görüntülere Instagram'dan Görkem Tezer yazdığınızda sosyal medya hesabımda hikayeler bölümünde görebilirsiniz sevgili futbol severler. İlginç görüntüler var tabii ki. Profilimi de herkese açık bir hale getirdim. Sırf hikayeleri görebilirsiniz diye. Geldi Görkem Bey, geldi. Her şey gönlüne göre olsun. Sen bir imparatorsun demiş dinleyicimiz. Yok canım. Totemler başarılı oluyor diyorum ben size. Genelde başarılı oluyor ama bu sizin başarınız. Yani siz öyle oynamışsınız. Daha önceki maçları analiz etmişsiniz. Bu sizin başarınız tabii ki. Ben de sizi tebrik ediyorum. Peki son bir hatırlatma. Sonrasında araya gideceğim. Sizler de iddia.com üzerinden kuponlarınızı oluşturuyorsanız ki kral oran farkıyla tavsiye ederim iddia.com'u. Burada kayıtlı bayim bölümüne giriş yapıyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsunuz. Arama kısmına ya da 30-0-97 yazmanız yeterli olacaktır. Birleşik olarak tabii ki bu rakamı yazıyorsunuz. Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak eklerseniz de birbirinden güzel, oranları da gerçekten mükemmel olan birçok kuponumuz her gün ücretsiz bir şekilde size ulaşmaya devam edecek. Sadece benim değil, sevgili Vedat Parlak, Burak Alacan'ın kuponları da yine sizlere her gün gönderiliyor olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Kayıt olanlar da kayıt oldum yazabilirler. Birazdan bir numara daha aktaracağım. Oraya da mesaj gönderebilirsiniz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi kurumsal WhatsApp numarasıdır. Peki, çok kısa bir araya gidiyorum.
yeni saatimizde yaklaşık 4,5-5 dakika sonra at yarışının ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Totem ihtiyacı olan dinleyicilerimiz hiç merak etmesin. O goller birazdan gelecek. Yazdım. Dinleyicilerimiz mesaj gönderdi. Evet, bazı karşılıklar.

0: karşılaşmalarda totemlerimi an itibariyle gerçekleştireceğim. Bir yere ayrılmayın. Birazdan geliyorum. Birazdan geliyorum.
1: .30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
4: La Liga'da El Clasico coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Barcelona-Real Madrid maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.
5: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
11: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
12: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
13: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
14: Radyo Spor!
15: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
14: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

kuşu da 12 tay birincilik için yarışacak. Bunlardan 10'u içeride 6 numaralı Majestic Champion ve 9 numaralı Watershed. Dışarıdaki safkanlar... Bu kez kulvarına oldukça yakın Majestic Champion. O da yerini aldı. Son safkan 9 numaralı Watershed.

0: kart makinesine yaklaştırıldı 9 numaralı Watershed. Kapaklar da kapatıldı. 9 numaralı Watershed de son koşu için hazır. Taylar hazır, start makinesindeler. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta bu koşuyla yarış yaşantısına başlayan 4 numaralı Fly Yazıcı rakiplerinden 4 boy kadar geride kaldı. Koşunun liderliğini 11 numaralı Zim Batron alıp yarım boy farklı öne geçti. İkincilikte hemen dışında 10 numaralı Wellerman var. 2,5 boy kadar geride 6 numaralı Majestic Champion 3. sırada. Ondan yarım boy geride iç kulvarda 2 numaralı Patrona Holly. 2,5 boy geride 9 numaralı Watershed 5. Onun 1 boy gerisinde 3 numaralı Enterprising Rock. Hemen dışında 1 numaralı Talip Han Bey. 2 boy geride 5 numaralı Invisible RS dışında 8 numaralı Tiffin Merkez sırasıyla safkanlar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. 11 numaralı Zimbatron'u dıştan gelen 6 numaralı Majestic Champion yakalayıp liderliği o ele geçirdi. 1 boy geride iç kulvarda ikincilikte 11 numaralı Zimbatron. Onun 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Wellerman dışta 3. sırada içinde 2 numaralı Patrona Holly. Ondan 2,5 boy kadar geride dışta 1 numaralı Talip Han Bey. Yanında 9 numaralı Watershed. 2,5 boy geride 3 numaralı Enterprising Rock. Hemen dışında 8 numaralı Tiffin Merkez. 1,5 boy geride 5 numaralı Invisible Ares. Yanında da 7 numaralı Man of Mystery var. Daha sonra 4 numaralı Fly Yazıcı. 12 numaralı Silent Wind sırasıyla Taylar son 600 metreye girmek üzere. Tekrar liderliği ele geçirdi. 11 numaralı Zimbatron 2 boy önde. İkinciliğe dıştan gelen 7 numaralı Man of Mystery girdi. Yanında 6 numaralı Majestic Champion iç kulvarda 2 numaralı Patrona Holly. Daha sonra içeride 9 numaralı Watershed dışta da 1 numaralı Talip Han Bey sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 11 numaralı Zimbatron son 400 metreye girilirken de 2,5 boy farklı önde. İkinciliğe 2 numaralı Patrona Holly girdi ama dışından 1 numaralı Talip Han Bey geliyor. Son 300 metreye 11 numaralı Zimbatron lider girdi. Dışarıdan gelen 1 numaralı Talip Han Bey son 200'e girildikten sonra onu yakalayıp öne geçti ve 3 boyda fark yaptı. Zimbatron ikincilikte, dışında da 2 numaralı Patrona Holly var. 4 boy fark yapan 1 numaralı Talip Han Bey koşuyu kazandı. 2 numaralı Patrona Holly ikinci. 11 numaralı Zimbatron üçüncü. 9 numaralı Watershed dördüncü. 3 numaralı Enterprising Rock da son koşudan 5. ayrıldı. 1 numaralı Talip Han Bey Özcan Yıldırım'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Radyo Spor.
4: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikli olarak dinleyicilerimden az önce yaptığım bir anonstan dolayı özür diliyorum. Benim hatam, kabul ediyorum. Bir dinleyicimiz uyarmış. Abi senin hesabın hani gizliydi. Bu da bir taktik mi demiş dinleyicimiz. Yok bende taktik falan olmaz. Sevgili dinleyicime bunu söyleyeyim. Ben neysem, dışarıda da neysem şu anda oyum yani. Benimle zaten denk gelen, karşılaşan dinleyicilerim dışarıda aynı yorumlarda bulunuyor. Hesabım gizliymiş ya. Hesabım gizliymiş, Instagram hesabım. Onu kontrol ettim şimdi de. Tamam, herkese açık bir hale getirdim. Dün akşam yaşanılan ilginç anlar vardı maçın ardından basın toplantısında. Bunları da kaydettim ve hikaye bölümünden paylaştım. Osimhen tabii ki sevinçten ne yaptığını şaşırdı diyebilirim. Böyle bir tabir de kullanabilirim ya. Gel abartısız söylüyorum. Bakın videoya, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Instagram'da Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Bir tedirgin oldum, bir korktum yani. Videoda bunu görebilirsiniz zaten. Peki, teşekkür ediyorum. Şöyle mesajlarımıza dönecek olursam da Roma demek Totti demek demiş dinleyicimiz. Kesinlikle katılıyorum. Selam, iyi yayınlar. Bursa'dan Turgut. Görkem abi saygılar, sevgiler demiş. Bursa'ya da selamlarımızı iletelim. Bursa demişken aklıma da İnegöl köfte geldi şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Karnım acıkmaya başladı. Evet. Görkem Bey, istediğin zaman, istediğin yerde, istediğin saatte teklife bakar mısınız? Çok heyecanlandım şu an bu teklif karşısında. Bak, söyleyemedim, okuyamadım mesajınızı. İstediğin yerde, istediğin saatte, istediğin mesafede bir taksi yolculuğu benden sana bedava. Numaramı biliyorsun demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum ya. Ama şu an kuponun verdiği mutlulukla yaşanılan bir durum olduğunu ben tahmin ediyorum. Ha, size kötü bir şey söylemiyorum tabii. Çok nazik, çok kibar bir teklif olmuş bu. Çok teşekkür ederim. Zaten denk gelirsek de, ki sizin aracınızı kullanmam gerekirse tabii ki ücretini takdim ederim. O konuda hassasım. Siz de para kazanıyorsunuz sonuçta. Direksiyon başında emek veriyorsunuz. Taksici abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimizin de hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle bedava yolculuk falan ben yapmam. Yapmam, onu söyleyeyim. Ama teklifiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu vesileyle birlikte, iddia dendiğinde aklınıza hangi takım geliyor? Süper Lig dışında, Avrupa'da sizi yanıltmayan bir takım ismi bana gönderin demiştim. Dinleyicilerimizin totem takımları geliyor. Peki şöyle bir bakalım. Haka diyen dinleyicimiz Yılmaz Bey. Teşekkür ederim. Onun dışında Alperen Bey. Abi Vaja diye bir takım vardı. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Yaklaşık 2 sene öncesinde beni hiç yanıltmıyordu. İddiayı bıraktıktan sonra takımı bulamamaya başladım demiş. Vaja diye bir takım. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicime. Onun dışında Manchester United'ın kazanacağını düşünüyorum her seferinde. Oynuyorum ve kaybediyor. Beni yanıltan takımlardan biri abi. Sevmediğim takımlardan biri demiş. Manchester United, peki. Benim takımımı biliyorsunuz herhalde. Uğurlu takımımı. Onu da yazabilirsiniz. Bakalım dinleyicilerim beni ne kadar yakından takip ediyor, ne kadar iyi dinliyorlar yayınları. Daha önceki dinleyicilerim cevabı verecektir. Avrupa'da bir takım dendiğinde benim için akan sular durur. Hollanda Ligi'ne yükselen bir takımdan bahsediyoruz. Evet, umarım şampiyon da olacağız ilerleyen yıllarda. Ha, bunu da çok iddialı konuşamadım tabii. Güvenmiyorum takıma. Tarihinde şampiyonluğu olmayan bir takım da. Umarım güzel günler görürüz o takımla alakalı. İsmini bakalım dinleyicilerimiz doğru bilebilecekler mi? Benim Avrupa'da desteklediğim bir takım. Bunu birçok yayınımda söyledim. Görkem Bey, 4 maçlık canlı maçlardan bir kupon verin. Akşam iş çıkışı Beylikdüzü'nde çorbanızı ben ısmarlayayım demiş. De ben Beylikdüzü'nde oturmuyorum. Kim attı bunu ortaya, Beylikdüzü diye ya? Ben Beylikdüzü'nde oturmuyorum. Çorbanızı ben ısmarlayayım ama kupon tutma şartıyla Beylikdüzü Marmara Park taksi Cengiz ben demiş dinleyicimiz. Çorba da sizin olsun, kupon da sizin olsun. Yok, ben birazdan zaten yayından sonra bir şeyler yerim diye düşünüyorum. Karnımı acıktırdı dinleyicilerimiz ya. Peki, teşekkür ediyorum. Bol şans dileklerimi de iletmiş olayım. Royal Antwerp maçına bir totem lazım abi. 2,5 gol üstü bekliyorum. Senin totemlerine güveniyorum demiş yine bir başka dostumuz. Sporting karşısında 1-0 geride. Ev sahibi Royal Antwerp takımı 2,5 gol üstüne gidebilecek karşılaşmalardan biri. Evet, potansiyeli yüksek maçlardan biri. Gollü geçmeye aday diyebilirim. İkinci yarı başladı. Bakalım neler olacak. Hamburg 3, Freiburg 1. Dakikalarda 81'i gösteriyor bu karşılaşmada. Bakalım bir gol daha çıkacak mı? Bilbao Valencia ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı. Onu da hatırlatalım. İkinci yarı sanki canlıdan bu karşılaşmaya bir bahis alınabilir diye düşünüyorum ben sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Güzel bir karşılaşma oluyor.
Bilbao baskılı oynuyor ama Corbena'nın öğrencileri Valencia takımı da çok iyi direnç gösterdi şu bölüme kadar. Öyle kapanalım, savunma yapalım diye sahaya çıkmamış en azından Valencialı oyuncular. Onların da atakları vardı, tehlikeli pozisyonları vardı öyle söyleyeyim. İkinci yarı 1,5 gol üstüne yine yakın bir karşılaşma olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir orana bakalım, ikinci yarı 1,5 gol üstü.

0: 2 civarında bir oranı var. Evet, 2.01 kral oran farkıyla. İddia.com'a giriş yapın. Ondan sonrasında giriş yapın deyince böyle de bir emrivaki oldu ya. Düzelteyim onu. Benim kuponlarımı merak eden dinleyicilerimiz varsa, görmek isteyen, her gün telefonuna WhatsApp üzerinden kuponlarımın iletilmesini isteyen dinleyicilerimiz iyi dinlesin şu an. Radyosunun sesini biraz yükselsin. Fırsat ayağınıza geldi diyebilirim. Evet, fırsat ayağınıza geldi. İddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Uygulama ya da tarayıcı fark etmiyor. Sağ üst köşeye geliyorsunuz. Orada profilim sekmesine tıklıyorsunuz ve kayıtlı bayim seçeneğini göreceksiniz. Gördünüz mü? Tamam. Kayıtlı bayime de tıkladıktan sonra bir bayi çıkacaktır karşınıza. Şu an aktif olarak kullandığınız. Aramıza katılmak istiyorsanız şayet, hani zorlamıyorum kesinlikle. Diğer bayideki ekmek yiyen arkadaşlarımızı da tabii zor duruma sokmamak adına zorlamıyorum hiç kimseyi. Benim kuponlarımı görmek istiyorsanız bayimi değiştir diyorsunuz ve kayıtlı bayim kısmına da arama kısmına da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsunuz ya da 30-0-97 yazmanız yeterli olacak birleşik olarak 30-0-97. Bunu yazdığınızda Uğur Böceği şans oyunları direkt olarak karşınıza gelecek. Yine Bursa'da bir bayi karşınıza gelecek. Kayıtlı bayi olarak ekle diyorsunuz. İşlem tamamlanıyor. Herhangi bir kupon oynayın, şu kadar miktarlı bir kupon oynayın gibi şartım bulunmuyor, şartımız bulunmuyor. Kayıt olduysanız da hemen size bir WhatsApp numarası iletiyorum. 0540 300 0097. Bu numaraya ben kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır sevgili iddia severler. Her gün kuponum sizlerin telefonuna iletilmiş olacak. Bugünün de bir kuponu var. Saatler 19'u gösterdiğinde çok güzel bir karşılaşmayı seçtim. Yine üyelerimize özel, tabii radyodan da maçlarımı aktarmaya devam ediyorum. Dinleyicilerime saygısızlık yapmamak için maçlarımı aktaracağım tabii ki. O ayrı. Ama oradaki karşılaşmalarım özel oluyor. Her gün en az minimum bir kuponum sizlerle buluşacaktır. Başarı oranım da gayet yüksek. Yani yanıldığım maç sayısı oldukça az diyebilirim. Sizler de Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına kayıt olursanız iddia.com üzerinden kuponlarıma ulaşabilirsiniz diyorum. Ve kısa bir reklam arasına gidiyorum. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Benim Instagram'daki videomla alakalı ilginç mesajlar geliyor. Peki gülen dinleyicilerimiz var. İlginç ama gerçekten ya. Basın toplantısını bir köşede takip ederken bir izleyeyim dedim. İzlerken de Osimhen, Barış Alper Yılmaz, diğer oyuncular Yunus Akgün, tüm oyuncular basın toplantısını tırnak içerisinde söylüyorum basınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Osimhen özellikle sandalyeyi havaya kaldırdı vesaire. Bir tedirgin oldum. Çünkü bir adım önümde yaşanılan gelişmelerdi. Dedim şimdi sandalye seker masadan, gelir benim kafama. Gelir, bende öyle bir şans vardır. Dedim buradan çıkayım ama çıkamadım da iyi de oldu ama iyi de oldu. Ben Galatasaraylı dinleyicilerimi, Galatasaraylı dostlarımı da tebrik ediyorum. Benim herhangi bir takımım bulunmuyor. Ya tabii ki desteklediğim bir takım var ama öyle körü körüne şu takım kazansın, sırf ben destekliyorum diye o takım şampiyon olsun gibi bir düşüncem yoktur. Bütün takımlara eşit mesafede yaklaşmaya çalışan bir futbol severim. Bazı yorumlarım belki beni fanatik Galatasaraylı olarak ilan etmenize sebebiyet verebiliyor ki bu durum çok yaşanmadı. Genelde bana Fenerbahçelisin mesajları geliyor. Kim haklıysa ben onu savunurum. Burada takımın bir önemi yok dediğim gibi. Peki Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'da sizler de hikaye bölümünde paylaştıklarımı dün akşam hiçbir yerde olmayan görüntüleri görebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerime bunu hatırlatmış olayım ve çok kısa bir araya gidiyorum. Birazdan tekrardan karşınızdayım.
1: ...30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Başka yere taşır Toyota.
7: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: 30.07 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayır, benim Avrupa'da desteklediğim takım o değil. Mönchengladbach mı abi demiş. Hayır değil. Tamam, okumaktan, ismini telaffuz etmekten keyif alıyorum da benim Avrupa'da sempati duyduğum takımlardan biri değil. Onu ifade edeyim. Doğru cevabı bilen İsmet Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Hani onunla ilgili de bir hastalık vardı. O takımın adıyla alakalı. Bir hastalık diyebileceğim ismi bulunuyor. Hollanda Ligi'ne yükselen bir takım. Ben o takımı destekliyorum genelde. Karşılaşmalarını takip ediyorum. Bana uğurlu gelen takımlardan biri. Doğru cevabı yine bir başka dinleyicimiz vermiş. Sevgili Burak Bey, teşekkür ederim mesajınız için. Dün ailemiz ile bir takım kendini bilmez demiş dinleyicimiz. Göztepe taraftarı tarafından metroda saldırıya uğradık. Yanımızda çocuklarımız, eşlerimizin olmasına rağmen bunu tüm Göztepe taraftarı için söylemem mümkün değil demiş. Çok sağduyulu olanlar zaten metrodan inmedi bile. Normal günlerde Galatasaray veya başka bir takım forması ile gezilmesi sorun olmuyor da nedense böyle günlerde böyle şeyler oluyor anlamış değilim. İnsanlar şampiyonu kutlayacak. Bu konuda maçları aynı saatte koyan federasyonu kınamak lazım demiş. Yani federasyon o saatte maç koymamış olsa bile yine buna benzer durumlar yaşanıyor. Her sene yaşanıyor. Maalesef yaşanıyor. Ya İstanbul'da da yaşanıyor. Atıyorum ya söylerken bile çekiniyorum. Utanıyorum ben. Söylemeye utanıyorum. Ama yaşanılıyor. Ne yazık ki yaşanılıyor. İstanbul bir noktası Kadıköy'de Galatasaray forması giydiğinde tepki çekersin. Ya da Beşiktaş'ta yine dün istenmeyen olaylar vardı. Yani aracında gidiyor Galatasaray forması atkıları bayrağı olan insan, camları kapalı. Beşiktaşlı taraftarlar da diyemiyorum. Onlar Beşiktaş taraftarı değil benim gözümde. Orada yolda geçen 2-3 kişi tarafından taşlı saldırıya uğruyor araç içerisinde. Çocuk var. Yazık günah bir kere. Ne olacak? Yani bırak şampiyon olmuş. Sevinsin. Ne olacak? Bir saat sonra zaten bitecek korna vesaire. Çok büyütüyoruz bazı şeyleri. Maalesef. Ya metroda buna benzer durumlar yaşanıyor. Evet, maça giderken metroyu tercih ediyorum ben de. Ya küfürler havada uçuşuyor. Çocuk var, kadınlar var, kız çocukları var. Yazık. Ben utanıyorum. Edilen küfürleri duydukça ben kulağımı kapatmak zorunda kalıyorum. Yani sizin hiç etrafınızda sevdiğiniz mesela Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı diğer takım taraftarları olan insanlar yok mu? Vardır illaki değil mi? Fenerbahçelisindir ama ailende Galatasaraylı vardır. Ya da Galatasaraylısındır, ailende çok sevdiğin Fenerbahçeli biri vardır. Yani ne gerek var küfür etmeye ya da bak üzerinde Fenerbahçe forması var. Gidelim onun yanında küfür edelim. Yani söylerken utanıyorum işte maalesef ama yaşanılıyor. Bunları aşamadık. Maalesef aşamadık. Yaşanmaya devam ediyor. Geniş önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, çok geniş önlemler vardı. Kabul ediyorum ama metro içerisinde de bu tarz maçlar öncesinde yine güvenlik olur, polis olur, bekçi olur ama böyle bir iki kişinin olması gerektiğini savunuyorum. Her vagonda en azından bir güvenlik olması gerektiğini savunuyorum. İstenmeyen görüntüler yaşanmaması adına. İsteyen istediği yerde şampiyonluğunu kutlar ama metroda bağıramazsınız bir kere. Oraya sadece maça giden insanlar yok o metroyu kullanan. Ha, arabanla gidersin, arabanda camını kapatırsın, açarsın. O sana kalmış, bağıra bağıra gidersin. Ama metro içerisinde, toplu taşıma içerisinde bağırmaya ben de karşıyım. Ki rahatsız oluyorum. Dediğimiz gibi çocuk var. Eşiyle maça giden, çocuğuyla maça giden, kız çocuğuyla maça giden baba. Yanında küfür ediliyor. Ağza alınmayacak şeyler söyleniyor. Mesela tezahürat adı altında. Ya gerek yok bunlara. Ya bunu her stadyumda yapıyorlar. Her maç öncesi. Her tribünde olan konular bunlar. Sadece bir takımla bağdaştırmıyorum. Göztepe taraftarı demişsiniz. Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bunu tamamen Göztepe taraftarlarına yıkmamak gerekiyor. Aralarından çıkabiliyor. Her takım taraftarlarında maalesef bu durum yaşanılıyor. Ya kendimizi kaybediyoruz. Her zaman söylediğim bir durum var. Sevinmeyi de bilmiyoruz, kaybetmeyi, üzülmeyi de bilmiyoruz. Maalesef bunu başaramadık şu güne kadar. 2026 yılında bunları konuşuyoruz yani. Size de geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Aynı zamanda dinleyicimize Yalın Bey ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletmiş olayım. Ve dönelim karşılaşmalarımıza, skorlarımıza bir kez daha. Goller geliyor mu? Bilbao Valencia maçı an itibariyle ikinci yarı başladı. 47. dakika 0-0 devam ediyor. İkinci yarıda ben gol sesinin çıkacağını düşünüyorum. Ortaya 1.5 gol üstü de ideal bir seçim olabilir. Bunu hatırlatayım. Canlıdan maç arayan dinleyicilerimiz varsa
Hamburg 3, Freiburg 2. Freiburg aradaki farkı 1'e indirdi. Almanya Bundesliga mücadelesinde dakikalarda 90'ı göstermekte 3-2'lik Hamburg'un üstün olduğunu söyleyebilirim. Hollanda Ligi demişken şöyle gol çıkan maçlara bakalım. Breda 1-0 önde 38. dakikada. Volendam Excelsior karşısında 1-0'lık avantajı yakaladı. Feyenoord 0, AZ Alkmaar 1 oldu. Yine Fortuna Sittard kendi evinde Zwolle takımının karşısında 1-0'lık avantajını sürdürüyor. Başka gol çıkan maç var mı? PSV Eindhoven mücadelesi de 1-1 devam ediyor. Hollanda Ligi'ndeki karşılaşmalar şu anki skorlar bu şekilde. Belçika 1. Ligi A Konferans Ligi Playoff grubu mücadelesinde Royal Antwerp 0, Sporting 1 karşılaşmanın 62. dakikası oynanıyor. İspanya 2. Ligi'nde neler oluyor diyorsanız da Leganes 0, Racing Santander 1 dakikalar 48'i göstermekte bu mücadelede. İsviçre Ligi'nde yine şampiyonluk grubu mücadelesinde Sion 2-0'lık avantajı yakaladı kendi sahasında. Tuhun karşısında 2-0 önde tamamladı maçın ilk 45 dakikasını. Young Boys Basel mücadelesi ise ilk yarı 0-0 sonuçlanan maçlardan biri. Avusturya Bundesliga şampiyonluk grubunda da dikkat çeken bir karşılaşma. LASK Salzburg mücadelesi 21 dakika geride kalırken 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Rapid Wien 0, Avusturya Wien 1. Yine Bundesliga şampiyonluk grubu Avusturya'da önemli karşılaşmalardan bir tanesiydi. Kopenhag yine Silkeborg deplasmanında 2-0'lık avantajı yakaladı. Dakikalar 62'yi göstermekte. Excelsior Volendam mücadelesinde 1-1'lik skor ortaya çıktı an itibariyle. Beraberlik golünü atmayı başardı Excelsior takımı karşılaşmanın 38. dakikasında. 90 artılarda ise Hamburg an itibariyle 4. golü buldu. Hamburg 4, Freiburg 2. 6 gol beklentisi olan dinleyicilerimiz varsa da onları da tebrik etmiş olalım bu golle birlikte. Peki şöyle bir mesajlara geçelim reklam arasına gitmeden önce. Abi benim takımım Avrupa'da Kopenhag. Ne zaman oynasam bir şekilde tutar. Şimdi de 3.5 üstü bekliyorum. Totemin lazım olabilir ilerleyen dakikalarda. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Totem lazım olabilir. Peki nerede totem varsa orada beni bulabilirsiniz. Şöyle bir Kopenhag karşılaşmasını tekrardan açalım. Madem oradan gol bekliyor dinleyicimiz ki önde olan taraf zaten Kopenhag'tı az önce ifade ettiğimiz gibi. Son haftalarda sanki biraz kıpırdandı. Yani bir ara çok kötü oynuyordu. Pozisyon dahi üretemeyen bir Kopenhag takımı vardı. Ama sanki biraz toparlandı son haftalarda. Ve bu maçta 3.5 gol üstüne gidebilir mi? Evet, olabilecek durumlardan biri. Neden olmasın?

Muğla Elazığ spor maçı ne olur sence abi demiş. Final mücadelesi bu arada. İkincilik yükselme playoff final karşılaşması. Yani Muğla spor buraya kadar iyi geldi. Onu söyleyebilirim. Yani kadro kalitesi iyi mi? Yani rakibine kıyasla bir tık daha düşük diyebilirim. Ben Elazığ Spor'un daha iyi bir kadrosu olduğunu savunuyorum. Ama Muğla Spor'un da şu ana kadar gösterdiği mücadele gerçekten müthişti. Yasin Abdiloğlu mesela en iyi oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Sedat Şahin Türk'ine aynı şekilde. Şöyle bir notlarıma bakayım. Konu açılır demiştim. Not almıştım maç öncesinde. Elazığ Spor'da yine Halil İbrahim Sönmez oynuyor biliyorsunuz. Sertaç Çam. Çok iyi bir futbolcu. Enes Soy, Maksut Taşkıran gibi önemli isimleri bulunduruyor. Özellikle Sertaç'ın asistlerini ben izlemekten çok keyif alıyorum. 10 numara pozisyon.

takımda oynayan futbolculardan biri. Bu karşılaşmada neler olur? Şimdi final mücadelesi olmasından kaynaklı 2,5 gol altını önerebilirim. Yani her zaman 2,5 gol üstü olmuyor. Bazı maçlar vardır, final maçları. Orada 2,5 gol atları ideal olacaktır. Burada da 1,46'lık bir oran karşımıza çıkıyor. 2,5 gol altına verilen oran. Saatler 19'u gösterdiğinde yaklaşık 33 dakika sonra başlayacak bir karşılaşma. Muğla Spor, Elazığ Spor karşılaşması. İki takıma da başarı dileklerimi ileteyim. Buraya kadar iyi geldiler, iyi mücadele ettiler tabii ki. Ve artık son karşılaşma, son düzlüğe de girildi. Ya Muğla Spor ya Elazığ Spor yükselmiş olacak bir üst lige. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Bayağı biriken mesajlar oldu çünkü onları da eritmek istiyorum. Abi benim Avrupa'daki takımım Rosenborg demiş bir dinleyicimiz. Adını paylaşmamış peki, teşekkür ediyorum. Muğla Spor bence maçı kazanacaktır abi, sen ne düşünüyorsun diyen bir dinleyicimiz. Mesajını geç gördüm ama az önce yorum yaptım bu karşılaşmayla alakalı. Ortada geçmesini bekliyorum. Kim kazanır diyemiyorum. Çünkü riskli bir karşılaşma, final mücadelesi. Elazığ Spor bir tık daha yakın gibi galibiyet. Hani bir tık daha yakın diyebilirim. Ama yine de riskli bir seçim olacaktır iddia anlamında. 2,5 gol altı denenebilir. Final maçları genelde tempo açısından pek bizleri tatmin etmiyor. Risk almıyor takımlar, biliyorsunuz. Maçın uzun bir süresi içerisinde bunu görebilirsiniz. Maçı takip edersiniz şayet. Ben 2,5 gol altını önereceğim. İki takımın da birbirine denk kadrosu olsa da Elazığ Spor'un bir adım daha galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum Muğla Spor karşısında. Peki, teşekkür ederim mesajınız için. Avrupa'daki takımım demiş dinleyicimiz Blackburn Rovers. Aa, güzel. İngiltere takımlarından biri, zamanında Premier Lig'de önemli başarılara imza atan takımlardan biriydi. Kendisine teşekkür ediyorum, bu dinleyicimize. Nusret Özdemir diyor ki, sevgili Görkem, Tromso 1 ve 2,5 gol üstü bahsine çok güveniyorum. Selamlar. Ben de sizin bu tercihlerinizi maç beklentisi olan dinleyicilerimize aktarmış olayım. Sevgili Nusret Özdemir'in güvendiği iki karşılaşma. Tromso 1 ve 2,5 gol üstü. Yani bir karşılaşma, iki seçenek daha doğrusu. Bu seçimlere güveniyormuş dinleyicimiz. Sizler de şansınızı deneyebilirsiniz. İddia.com'da kral oran farkıyla kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Profilim sekmesinde Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak eklerseniz de her gün kuponlarım size WhatsApp üzerinden iletilmiş olacak. Sevgili bahis severler, kayıtlı bayim 30.097 olarak işaretledikten sonra da 0540 300 0097, bu numaraya mesaj atmanız yeterli olacak. Ben kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal resmi WhatsApp numarasıdır. Az önce verdiğim bu numara. Ben cevaplamıyorum mesajları, tekrar hatırlatayım. Çünkü Görkem diye mesajlar geliyormuş. Onu da bir açıklığa kavuşturalım. Ben kullanmıyorum, benim numaram değil.

0: Eyüpspor'u tebrik ediyorum abi. Bence mucizeyi başardılar demiş. Evet, katılıyorum. Eyüpspor gerçekten iyi mücadele etti. Sevgili Anılcan İstanbul'dan selamlar demiş. Taksi şoförü kendisi. Şu an Zincirlikuyu'nda bekliyorum. Beklerken de seni dinliyorum demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım mesajlarımıza neler geldi. Berkay Bey diyor ki Bilbao mücadelesi ikinci yarı 1,5 gol üstü olmazsa hangi karşılaşma olacak abi? Ben güveniyorum o maça demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize. Onun dışında neler yazıyorlar? İstanbul'dan sadece selam söylemek istedim. Eşimle birlikte dinliyorum. Eşim kapatmaya çalışıyor ama ben zorla dinlemeye devam ediyorum abi demiş. Eşiniz neden kapatmaya çalışıyor ya? Taksın kulaklığını, müziğini dinlesin şimdi, değil mi? İlla radyodan mı müzik dinlemek istiyor ya da farklı bir kanal mı açmak istiyor? Ha, bugün anneler günü. Yani, istediğini yapabilirsiniz. Ben olsaydım yapardım. Tabii beni dinlemeniz çok kıymetli ama bugün kadınlar ne diyorsa o olsun. Ben zaten buradayım, yarın da buradayım, öbür günde. Yani siz beni dinlemeye devam edersiniz. Sosyal medyadan yazıyorsunuz zaten, biliyorum. Mesajlarınızı da görüyorum. Zaman zaman cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Görkem Tezer benim de Instagram hesabım. Dün akşam ilginç bir video paylaştım stadyumda, basın tribününden. Onu da oradan takip edebilirsiniz. Hikaye bölümünde sizler de görebilirsiniz diyelim. Ve çok kısa bir araya gidelim. Birazdan buradayım, ayrılmayın.
1: 30 çift 0 9

0: TRT.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve...
3: Reklam.
4: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
5: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir skorlarımıza tekrardan bakalım. West Ham United Arsenal mücadelesi an itibariyle başlayan karşılaşmalardan biri. İngiltere Premier Ligi bugünkü maçlarla gollü geçebileceğini zaten bize öncesinden verdi bu bilgiyi. 2-2 Aston Villa, Crystal Palace, Everton 2-2, Nottingham Forest, Newcastle maçı 1-1. Yani gollü geçen maçlar, bakalım West Ham Arsenal maçı da öyle olacak mı? Şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü kalmayan bir Arsenal takımı bizleri karşılıyor. Çok enteresan maçlardan biri olabilir. Arsenal şampiyonluğunu ilan edebilir bu maçla birlikte. Zorlu bir deplasman. West Ham United'ın burada kazanması ya da puan alması gerekiyor kümede kalabilmek adına. Şöyle bir bakalım. 37 puanı bulunuyor West Ham United takımının ve düşme potasında kendisine yer buluyor. Arsenal kazanırsa şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı eline geçirmiş olacak. Zaten avantajlı ama son haftalarda o şampiyonluğu kaybetme alışkanlığını da bir kenara bırakabilecek diye düşünüyorum Arsenal takımının. Buradan 3 puan alması onlar için de çok ama çok önemli olacak. Yani şimdi 1.42'lik bir Arsenal galibiyetine verilen oran bence bu maçın zorluk seviyesini yansıtan bir oran değil. 1.40 civarında bir orandan ben bu maça Arsenal'ı önermem. Ha, gollere yönelebilir miyiz? Tabii ki golleri tercih edebiliriz. 2.5 gol üstüne bakalım nasıl bir oran açılmış. 1.70'lik bir oran, kral oran farkıyla iddia.com'daki an itibariyle oran bu şekilde. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından sizler de iddia.com üzerinde kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ve kayıt oldum, nereye mesaj göndereceğim diye mesaj geliyor Instagram'dan. Bir iki dinleyicim yazmış. Şu an tabii ki yayında olduğum için yazamıyorum, cevap veremiyorum. Buradan tarif edeyim. 0540-300-097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Her gün kuponlarımız size arkadaşlarımız tarafından iletilmiş olacak. Güzel kuponlarımızla karşılaşacaksınız. Hiç kafanızda bir soru işareti olmasın. Bir fotoğraf gelmiş. Şöyle bir bakalım. Yine totem isteyen bir dinleyicimiz herhalde. West Ham Arsenal maçı. Arsenal 7 isabetli şut çeker en az demiş. 2.93'lük orandan. Köln mücadelesine de konuk ekibin isabetli şut sayısı 5 olmuş. Peki. Şöyle bir reklam çıkıyor devamlı sizin gönderdiğiniz mesajların sol kısmında baloncuk içerisinde. Gözüm oraya çarpılıyor. Takılıyor bak. Çok enteresan. Okuyamıyorum. Şöyle bir yakınlaştırayım. Peki. Evet. Deplasman takım Köln. Köln'ün rakibi. Doğru. 5 isabetli şut demiş dinleyicimiz. Umarım gelir ya Burak Damatoğlu. Umarım başarılı olur bu gönderdiğiniz kupon.

soru olmayacak mı abi? Bugün hiç soru sormadın demiş dinleyicimiz. İddiada ben desteklediğiniz takım, size uğurlu gelen takımı sordum. Radyosunu yeni açan bir dinleyicimiz herhalde ama böyle bir soru sordum. Konu belirledim daha doğrusu. Katılımlarınız da gerçekleşiyor. Aston Villa demiş mesela sevgili Alper Bey. Peki Aston Villa'da evet önemli takımlardan biri. Leeds United bence efsanevi takımlardan biridir diyen dinleyicimiz. İddiada beni hiçbir zaman yanıltmadı ve çok güveniyorum kendisine. Sana da selamlar söylüyorum abi. İyi ki varsın demiş. Teşekkür ederim ince mesajınız için. Onun dışında bakalım. Ben Galatasaray dışında hiçbir takımı takip etmem abi. Rakiplerimizi bile takip etmiyorum. İyi yayınlar demiş. Ömer Ertuğrul. Bu mesajı gönderen dinleyicimiz Adıyaman'dan selamlar demiş aynı zamanda. Peki teşekkür ediyorum kendisine.

Bu kupon gelir mi? Şöyle bir kupona bakalım o zaman, dinleyicimizin gönderdiği bir kupon. West Ham United Arsenal mücadelesi 2.5 gol üstü demiş. Evet, aday maçlardan biri. Barcelona Real Madrid mücadelesi de ilk yarı 1.5 gol üstü. İki maçlık bir kombin. Ya Barcelona maçın favorisi. Kendi sahasında 1.48'lik bir oran açılmış Barcelona takımına. Real Madrid'den daha iyi top oynuyor zaten. Bakıldığında kağıt üzerinde de ben maçı kazanmaya çok ama çok yakın olduğunu düşünüyorum. Arbeloa'nın öğrencileri de karşılık verebilecek güçte olduğuna inananlardan biriyim. Yani tamam, Barcelona kazanır ama kazanırken de kalesinde bir gol görür. Minimum bir gol görür diye düşünüyorum. 2.5 gol üstü ve maç sonu 1 sanki oranı yükseltebilmek için daha güzel bir seçim olacak burada. Zaten Barcelona artık şampiyonluğunu garanti altına aldı diyebilirim. Ya tamam, daha maçlar oynanıyor, lig bitmedi ama arada da 11 puanlık bir fark var. Yani bu maçı kazandığında matematiksel olarak da şampiyonluğunu ilan etmiş olacak Barcelona takımı.

Ben Galatasaray'ı tebrik etmeyeceğim abi. Kim ne derse desin. Galatasaray hak edilen bir şampiyonluk almadı. Aldığı zaman mutlaka ben ne demiş? Tebrik ederim. Tebrik etmesini de bilirim demiş Erkan Bey. Peki yani neden bu konuya geldiniz bilmiyorum ama sizin görüşünüz bu. Ben her takımı tebrik ederim ki Galatasaray hak etmedi gibi bir durum söz konusu değil. Galatasaray derbilerde iyi mücadele etti mesela. Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesi var değil mi? İki takımdan biri şampiyon olacak deniyordu. Galatasaray-Fenerbahçe'yi birinci rakibini 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğu hak eden taraf oldu. Mesela konu burada kapanır zaten. Hak etti bence. Galatasaray taraftarıyım. Dün öldüm dirildim abi demiş. Şampiyonluğu veriyorduk son anda. Kasımpaşa bizi yenerdi yoksa Osimhen de kart cezalısı oldu demiş. Gerçekten Galatasaray'da tribünler çok büyük sevinç yaşadı ya. Dün akşam basın tribününde maçı takip ederken muhteşem görüntüler vardı tribünlerde. İnanılmaz coşku vardı. O dinleyicilerimi, Galatasaraylı dostlarımızı ben bir kez daha konu açılmışken tebrik etmiş olayım. Şampiyonlukları da hayırlı olsun kendilerine. Peki şöyle bakalım, gelen mesajları eritmek istiyorum. Artık yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Abi bir tane soru sor, öyle git demiş dinleyicimiz Ekrem Bey. İlla soru sordurtacak bana yani. Peki soralım o zaman ya. Ne sorayım? Bir saniye.

Süper Lig'in enlerini seçelim. En iyi oyuncusu size göre Süper Lig'de bu sezon performansını en çok beğendiğiniz oyuncu kimdi? Son bölümdeyiz. Bununla alakalı da mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Ben iddia oynamıyorum ama futbolla alakalı katılım göstermek istiyorum diyorsanız da bu bahsettiğimiz konu özelinde yorumlarınızı bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz sevgili Radyospor dinleyicileri. Süper Lig'de bu sezon hangi futbolcu performansıyla sizin beğenisini kazandı? En beğendiğiniz o futbolcunun adını bana WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Mesajlara döneceğim ki eritmeye çalışıyorum mesajları bir yandan. Peki teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. West Ham kazanır bence. Arsenal böyle maçlarda hep hata yapıyor demiş bir başka dinleyicimiz Nuri Bey. Mesajı gönderdim.

bizlere. Yani aslında haksız değil Nuri Bey. Evet, kazanır dediğimiz maçlarda, ya bu maçı da nasıl kaybeder dediğimiz anlarda bir Arsenal'ın öyle kötü huyları var maalesef. Arsenal şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Maçı kazansa belki şampiyon olacak Arsenal takımı, ama ne yapar ne eder, West Ham bu maçı kazanır demiş dinleyicimiz. Ona da saygı duyuyorum. Tabii olmayacak senaryolardan biri değil. Arsenal bu. Evet, güvenemiyorum ben de maalesef. Güven vermeyen takımlardan biri. Buradan şampiyonluğu verirse ben şaşırmam. Şaşırmam, evet. Asensio bu senenin bence en iyi futbolcusu demiş dinleyicim. Böyle bir mesaj göndermiş. Onun dışında Osimhen abi tartışmaya kapalı bir konu diyen dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Süper Lig'in bu sezon için söylüyorum. Performansını en fazla beğendiğiniz, sezonun birinci sırasına yazabileceğiniz o oyuncu kimdir diye sorduk ve mesajlar geliyor. Son bölümde de dinleyicilerimiz bakalım performansından en çok keyif aldığı oyuncuları yazsın, görelim. İyi yayınlar İstanbul'dan Cihan. Beşiktaş taraftarıyım. Uğurcan Çakır ve Orkun Kökçü, bir de Barış Alper Yılmaz demiş dinleyicimiz. Onun dışında şöyle mesajlarımıza bakalım. Reklama gidilince Valencia gol atacak diye umuyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Valencia'dan gol bekliyormuş. Peki Bilbao Valencia mücadelesi 1,5 gol üstü oynamış dinleyicimiz. Dakikalarda 65'i gösteriyor. Hatta 66 oldu. Breda mücadelesi 2,5 gol üstü. İlk yarı 1-0 tamamlandı. Breda öndeydi. West Ham Arsenal maçına da Arsenal maç sonu 2 demiş dinleyicimiz. Evet, burada Bilbao ve Valencia mücadelesi tek dikkat çeken karşılaşma. Reklama gidince de Valencia gol atacak diye umuyorum. İyi yayınlar demiş. Eskişehir'den de selamlarını iletmiş dinleyicimiz. Beşiktaş taraftarıyım ama bence Uğurcan Çakır'dır bu sezonun en iyi performans gösteren oyuncusu demiş. Kendisine de selamlarımızı iletelim. Sevgili Yiğit Efe bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'den Asensio'yu, evet Asensio'yu izlemekten keyif alıyorum. Bir de Galatasaray'da Osimhen Icardi ikilisini hep yan yana izlemek isterdim. Bir de Torreira, onu da unutmamak gerekiyor. Benim enlerim bu şekilde, iyi yayınlar demiş. Peki, teşekkür ederim dinleyicime. Arsenal maçı kazanamayacak gibime geliyor diyen bir başka dinleyicimiz. Evet, bir soru işareti var değil mi futbol severlerin kafasında? Konu Arsenal olunca tabii ki yani herkes güvenemiyor. Çok rahat gibi gözüken maçlarda bile güvenemiyor insanlar artık Arsenal dendiğin zaman. Bir tereddütle yaklaşıyoruz. Doğru.

Mesajıma neden cevap yazmadın abi demiş dinleyici. Biz Instagram'dan mı? Yani şu an yayındayım ki her mesaja cevap vereceğim diye de bir anlaşma yapmadım yani. Kusura bakmayın, bazen okuyamadığım mesajlar olabiliyor ya da yazamadığım mesajlar oluyor. Elimden geldiğince geri dönüşler yapıyorum kendi Instagram hesabımda. Yazdığınızla alakalı. Şimdi bana maç ver abi diye yazarsanız Instagram'da ben açıklarım ilk başta. Uğur Böceği şans oyunlarını takip et derim. Kayıt ol bayiye, oradan sana zaten kuponlar gelir derim. Sen tamam dedikten sonra tekrar bana yazarsan abi bir maç ver oynayalım dersen ben cevap vermem. Yani burada yanlış anlaşılma olmasın. Art niyet de aramasın hiç kimse. Instagram'ı çok aktif kullanmıyorum gün içerisinde. Maçları takip etmeye çalışıyorum. Öne çıkan karşılaşmaları da evet kendi hesabımdan da zaman zaman hafta içi gece maçları özellikle sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Instagram sosyal medya hesabımda hikayeler bölümünde bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Barcelona kazanacak, benim takımım Barcelona abi. Beni hiç yanıltmadı demiş yine bir başka dinleyicimiz Kürşat Bey. O eskili yıllar değil mi? Eskili yıllar dedim ya. Eski yıllarda çok önemli zaferler aldığı dönemden bahsediyoruz. Barcelona takımının Şampiyonlar Ligi'nde o tiki-taka dediğimiz paslaşma stili Barcelona o dönem. Katılıyorum ama şu anki döneme gelecek olursak oyunu bana keyif vermiyor Barcelona takımının ya da ben eski Barça oyununu özledim bilemiyorum. West Ham United 0, Arsenal 0. Arsenal çok etkili başladı maça. 14 dakika geride kalırken 7 şut denemesinde bulunan bir Arsenal takımı var. Bunlardan biri isabetli oldu, kaleyi buldu. 7 şut denemesi 14-15 dakika geride kalırken. Ev sahibi West Ham United tamamen savunma yapmaya çalışıyor şu an için. Rakip kaleye gitmedi. %29'luk da bir topla oynama oranı.

sahip West Ham United takımı. Karşılaşmada 15 dakika tamamlanırken 0-0'lık eşitlik söz konusu. Bilbao Valencia maçından totem isteyen bir dinleyicimiz Bilbao bir gol atsın demiş. 70. dakika oynanıyor şu an, 70. dakika 0-0 devam ediyor. Yok, Valencia atacak, ben öyle söyledim dinleyicime. Bana Valencia atsın diye mesaj gelince ben de Valencia atar dedik. Valencia atar umarım ya ilerleyen dakikalarda. Bilbao 0, Valencia 0. 70. dakikadan da çıktık 71. dakikaya.

diyorum diyen bir dinleyicimiz varsa bana mesajını gönderebilir. Konuya katılmak istemiyorsanız da şu an seni dinliyorum ama hiç mesaj göndermedim. Şu işi yapıyorum, çalışıyorum ya da dışarıdayım, dolaşıyorum. Dolaşırken seni dinliyorum. Nerede, neler yapıyorsunuz? Bununla alakalı da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, artık son bölümdeyiz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Peki Süper Lig'in enlerini seçiyorduk dinleyicilerimizde. Bu sezon Süper Lig'de performansını en çok beğendiğiniz futbolcu kimdir dedik az önce ve cevaplar geliyor. Osimhen cevabı gelmiş. Yine Can Bey Osimhen demiş. Peki kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. İzmir'den selamlar abi. Ben Göztepe taraftarıyım ama tartışmasız Uğurcan Çakır'dır. Milli gururumuz. Bence en iyi performansı Uğurcan Çakır gösterdi demiş. Peki İzmir'e de selamlarımızı iletmiş olalım. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Koperank yine yanıltmadı. Totem için teşekkürler abi demiş dinleyicimiz. Totem için teşekkürler. Yani totemlerimle meşhurum canım. Bilerek yaptığım bir durum yok ama hani derler ya şöyle, sizler gözünüzü kapatmayın. Sosyal medyada hep şöyle görüntüler, videolar karşıma çıkıyor. YouTube'da özellikle. Gözünüzü kapatın ve pozitif enerji gönderin. O istediğiniz şeyi 20 kez tekrar edin içinizden. 20 kez düşünün ama gözleriniz kapalı olsun. Evrene pozitif mesaj verin. O goller gelecek gibi böyle ilginç videolar karşıma çıkıyor. Onları izleye izleye mi artık totemlerin başarılı oluyor bilmiyorum. Ama gerçekten yıllardır totemlerin başarılı oluyor. Bu anlamda kendimi överim. Sadece bu konuda överim. Koperank yanıltmadı. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Ben teşekkür ederim. Onun dışında Arsenal'ın 2 gol atması lazım abi. Totem yapar mısın demiş. Peki 2 gol geldi bilinsiz. Öyle söyleyeyim. West Ham 0, Arsenal 0. Arsenal'ın 2 golünü bekliyormuş burada dinleyicimiz. Valencia totem geldi. Totem sırası Bilbao'da demiş. Yani totemler bitmiyor sizde de. Bu arada o maça da bakalım. Gol geldi diyor dinleyicimiz. Hemen bakalım. Evet, Valencia 1-0 öne geçmiş. Güzel. Gol bekliyorduk. Valencia'dan gol gelmiş. An itibariyle Bilbao 0, Valencia 1. Dakikalarda 73'ü gösteriyor. Hatta 74'e girmek üzereyiz. 1-0'lık avantajı yakalamış Valencia takımı. Tamam, Bilbao'nun da golü gelir ilerleyen dakikalar. 90. dakikaya doğru olur mu? Bekliyorum Görkem Bey totemini demiş. Şöyle bir maça bakalım. Sadece iki maçı kalmış. Bir maçı kalmış düzelteyim. Murat Akbay kuponu gönderen dinleyicim. Maç sonu 2 ve 4.5 gol altı West Ham United Arsenal maçıyla alakalı bir totem bekliyormuş. Peki ben vedamı gerçekleştireceğim bir 4-5 dakika sonra ama totemimi yapmaya devam edeceğim sevgili Murat Bey. Sizler de totemlere ulaşmaya devam etmek istiyorsanız tabii ki uğurlu bir bayi var. Yani bunu beni tanıyanlar bilir. Ben söylemek için söylemiyorum. Ya da sponsorum diye ön plana çıkarmak için yapmıyorum. Yani beni tanıyanlar biliyor. Yayınlarımı takip edenler biliyor. Ben oynamadığım ya da güvenmediğim ve gerçekten uğurlu gelmiyorsa uğurlu geliyor demeyeceğimi çok iyi bilen dinleyicilerim var aramızda. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarımı oluşturuyorum. Ve her günde oraya minimum 1, genelde 2 ve 3 kuponum sizlerle buluşuyor. Her gün diyorum düzenli olarak. Saatler 14'ü, 14.30'u maksimum gösterdiğinde telefonunuza her gün kuponlarım gelecek ücretsiz bir şekilde. Sizler de iddia.com'a giriş yaptıktan sonra kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsunuz. Ya da bunu yazmak istemiyorsanız da arama kısmına 30-0-97 birleşik olarak bu rakamı yazdığınızda karşınıza Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz yine bu bayiyi. Devamında da aramıza katılmış oluyorsunuz. Tabii ki bizler bilemeyiz aramıza katıldınız mı katılmadınız mı. Şayet kayıtlı bayinize Uğur Böceği Şans Oyunları'nı eklediyseniz 0540-300-0097 bu numaraya, bu WhatsApp numarasına mesajını gönderiyorsunuz. Ben kayıt oldum demeniz yeterlidir. Devamında da bu numara üzerinden, kurumsal WhatsApp hattıdır bu arada, benim numaram değildir. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal WhatsApp hattıdır. Bu numaradan her gün kuponlarım sizlere ulaşmış olacak. Ücretsiz bir şekilde, onu da hatırlatmış olayım.
soru ve görüşleriniz varsa yine sosyal medya hesabımdan bana da iletebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Adımı soyadımı yazmanız yeterli. Görkem Tezer yazmanız yeterlidir. Leyle değil, Reyle. Bunu hep karıştırıyorsunuz. Artık hatırlatma ihtiyacı duymaya başladım. Soyadımın son harfi L değil.

0: R. Görkem Tezer. Instagram'da arama kısmına yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi yine yanıtlamaya çalışırım. Ben yapamadım diyorsanız WhatsApp numarası neydi diye sorunuz varsa da tabii ki buradan cevap verebilirim. Görkem Bey, El Clasico ne olur sence demiş. Gollü geçer bence ya. Gollü geçer. Ha, ben bu iki takıma da güvenmiyorum sezon genelinde. İki takıma da güvenmiyorum. Ha, gollü geçer diyoruz, alt bitiyor. Alt biter diyoruz, gollü geçiyor. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlar. Ya da ben oynadığımda bana denk geliyor. Bilemiyorum. İlk yarı 1.5 gol üstü ideal bir seçim olacaktır ki herkes 1.5 gol üstü diyor. İşte orada birazcık kafamda soru işareti oluşuyor. Ha, genelde herkesin oynadığı bir seçenek oluyorsa o şanssızlık mıdır bilemiyorum. Tam tersi oluyor. O yüzden en çok gol ikinci yarıda burada denenebilir. İlk yarı 2 gol çıksa bile ikinci yarı 3 gol çıkabilecek bir karşılaşma. Hani çok gollü geçmesini beklediğim maçlardan biri. Ama ben riske girmek istemiyorum diyorsanız da maç sonu 1 olarak direkt tercih edebilirsiniz. Kuponunuzda yer verebilirsiniz. Ben Barcelona takımının kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü olacaktır bu mücadele. Bir aksilik olmazsa Real Madrid'in oynayası gelmezse şayet. Peki çok kısa bir araya gidiyorum. Yaklaşık 1 dakikalık bir ara. Kuponlarınız varsa, totem ihtiyacınız varsa, soru ve görüşleriniz varsa yine WhatsApp'tan iletin. Son mesajları okuyacağım. Sonrasında vedamı gerçekleştireceğim ama öncesinde 1 dakikalık bir ara.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
4: La Liga'da El Clasico coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Barcelona Real Madrid maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Saatlerimiz 18.56'yı gösterirken artık aranızdan ayrılacağım ama şöyle bir skorlara tekrardan bakalım kısaca. Goller var mı? Arsenal mücadelesi 0-0 devam ediyor. Mücadelenin de 23. dakikası oynanmakta. Bilbao-Valencia karşılaşması, Valencia'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Köln mücadelesi 1-1'e gelmiş. 26. dakikada KG varı gördük bu mücadelede. Peki Royal Antwerp mücadelesi Sporting'le karşılaşıyor yine Antwerp takımı. Burada da 1-0 konuk ekibin üstünlüğü artık maçın son saniyelerine girilirken devam ediyor. Belçika 1. Ligi, Konferans Ligi playoff grubu mücadelesinde de durum bu şekilde. İsteklerinizi birazdan kabul edeceğim. Instagram'dan mesajlar geldi. Şu an bakamıyorum ama yayından sonra isteklerinize bakacağım. Dediğim gibi atladığım bir mesaj var mı? Yok herhalde. Tüm mesajları okumaya çalıştım. Okuyabileceğim mesajları okumaya çalıştım. Elimden geldiğince katılım gösteren, göstermeyen, sessiz bir şekilde dinleyen tüm dinleyicilerime teşekkürler diyorum. Ve yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
6: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
8: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
9: Ve Güven Ağa dışarıdaki atlar. Üç at kaldı dışarıda. Dört numaralı Fundo, İsa Akyavuz da koşuya katılıyor. 7 yaşındaki alat. Şimdi salamcı Hayrettin Baksa yaklaştırılıyor. 12 numaralı Baksan çıkış yapacak. O da geri dön-

döndü şimdi. Bu 3 at Fundo, Güven Ağa ve Salamcı Hayrettin yerlerini aldıkları takdirde 4. koşu başlayacak. 2 numaralı Güven Ağa 11 numaralı box'a yaklaştırıldı. Güven Ağa için giriş hazırlığı başlatıldı.

0: Güven Ağa'dan sonra Fundo. Baksa yaklaştırılacak. Güven Ağa yerini aldı. Fundo ve Salamcı Hayrettin dışarıdaki atlar. 12 numaralı Salamcı Hayrettin ve 4 numaralı Fundo bakslarına yakınlar. Her ikisi de art arda yerlerini aldı. 13 at hazır. 4. koşu başlamak üzere. Son kontroller yapıldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Beyaz bayrak indirildi. Koşu başladı değerli izleyenler. 3 numaralı Mürekkep Yürek ve 7 numaralı Baba Zaman birer boy kadar kaybettiler. İlk metrelerde 2 numaralı Güven Ali liderliği aldı. 8 numaralı Mir Şeşen ve içeride 13 numaralı Doruk Batur takipteler Güven Ali dışlarında. Mücadeleye katılmaya çalışan 5 numaralı Altın Ender var. İç kulvarda 6 numaralı Fırtına Yürek'te önlere geldi. En dışta Salamcı Hayrettin var. 2 numaralı Güven Ağa önde. Fark 2 boy dıştan. 5 numaralı Altın Ender yüklendi. İkinciliğe girdi. İçeride 8 numaralı Mir Şeşen. Daha sonra bariyer dibinde 13 numaralı Doruk Batur. Dışında 4 numaralı Fundo. Daha sonra Salamcı Hayrettin içeride 6 numaralı Fırtına Yürek. 3 boy geride dışta 1 numaralı Duman. İçeride 9 numaralı Önder. 3-4 boy kadar geride Mürekkep Yürek. İçeride 10 numaralı Odabaşı. Atlar bu şekilde son 600'ü geçiyor. 2 numaralı Güven Ağa önde. Fark 2 boy. 8 numaralı Mir Şeşen ikincili hamle yaptı. Hemen yanında 5 numaralı Altın Önder. İçeride 13 numaralı Doruk Batur. Aralardaysa 6 numaralı Fırtına Yürek var. 2 numaralı Güven Ağa direnmeye çalışıyor. Pistin ortasından 13 numaralı Doruk Batur. Şimdi yüklendi. Asfalt öne geçti 13 numaralı Doruk Batur. Mir Şeşen'in Fırtına Yüreğin dışarıdan Salamcı Hayrettin'in gayretleri var. Son 200'de 13 numaralı Doruk Batur önde. 3-4 boy geride 6 numaralı Fırtına Yüreğin gayretleri var. Fakat Doruk Batur lider. Orta kulvardan Fırtına Yürek dışarıdan Salamcı Hayrettin farkı azaltmaya çalışıyorlar. Ancak 13 numaralı Doruk Batur önde. 13 numaralı Doruk Batur Mert Ali Solmaz'la kazanıyor. 6 numaralı Fırtına Yürek ikinci. 12 numaralı Salamcı Hayrettin üçüncü. 8 numaralı Mir Şeşen dördüncü. 3 numaralı Mürekkep Yürek de 5. oldu. 13 numaralı Doruk Batur Mert Ali Solmaz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş Saatler. 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir pazar günü akşamı temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Yaklaşık 5 saatlik bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ve yine spor gündemini konuşacağız. Öncelikle oynanan maçları bir konuşuyor olacağız. İngiltere Ligi'nde lider Arsenal West Ham deplasmanında ve 0-0'lık beraberlik. Tabi Arsenal muhtemelen bugün bu maçı kazanacak ama ben ilk yarı 0.5 gol üstü düşünüyorum. 34. dakika yani sabahtan beri gol kaçırıyorlar. Sanki böyle nazire yapıyorlar bana aman. Sen kazanma, senin söylediğin olmasın diye. Bu arada İngiltere Ligi'nde bugün 3 mücadele vardı. 3'ü de berabere bitti. Birazdan detaylarını konuşuruz. Ama şimdi Arsenal'in tehlikeli bir yerden serbest vuruşu var. Bu serbest vuruşu izleyip sonrasında tekrar evet kaçırdılar. Evet, soru, görüş ve önerilerinizi 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Mesajlarınızı okumaya çalışacağım. Öncelikle dediğim gibi umarım iyisinizdir diyelim ve devam edelim. Caner Bey hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi yayınlar olsun. Özledik seni ya. 5 saatte bile vallahi 5 saat geçti. Ben de tabii yayın sonrası haliyle burada bekliyorum. Evim Beylikdüzü olunca gidemiyorum ve hani tekrar yayının başlamasını bekliyorum. Benim adıma da çok da kolay değil. Sadece yayını bekliyorum. Bugün özellikle pazar günü itibariyle 7 saatlik bir yayın. Evet, başaran iddia sponsorluğunda biliyorsunuz hazırlanıyor programlarımız sevgili dinleyiciler. Sizler de başaran iddiadan iddia oynayabilirsiniz. Birbirinden değerli fenomenlerin kuponlarını başaran iddiada ücretsiz olarak görebilirsiniz. İddia.com bünyesinde biliyorsunuz kral oranlarla İddia.com'dan oynayabilirsiniz. Ama İddia.com'a üye olurken 300-314 koduyla, yani iddiaya üye olurken 300-314 koduyla veya eğer daha önce üye olduysanız da bayi kodunuzu değiştirebilirsiniz. 300-314 koduyla sonrasında başlayan iddia WhatsApp hattına 0531-618-1631 0531-618-1631 ne oldu? Başlayan iddia kurumsal WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Veya eğer telefonu alamadıysanız, hatta tekrarlayayım, 0531-618-1631 başlayan iddia Instagram adresine yazabilirsiniz. Sizi ücretsiz olarak fenomenlerin kuponlarını paylaştığı ücretsiz WhatsApp hattına alacaklardır. Türkiye'nin en değerli fenomenleri sadece başlayan iddiada, daha önce de defaten bunu söylemiştim. Brainman, Analiz Bankocu, Caydaş 1978 ve James Gist'ten oluşan fenomen ekibi ayrıca yine birbirinden değerli, Türkiye'nin en değerli yazarları da var, YouTuber'ları var. Ayrıca yine yakın zamanda çok büyük sürprizlerimiz var. Hem uygulama çıkıyor, hem Türkiye'nin değerli spor kanallarıyla yine anlaşmalarımız var. Yani başaran iddiayı mutlaka takip edin. Sürprizlerimizi yerinde görün. İlk gören siz olun. İddia etmiyoruz. Biliyoruz Türkiye'nin en değerli fenomenleri sadece başaran iddiada. Bunu zaten oraya geldiğiniz zaman mutlaka görüyor olacaksınız. Dediğim gibi çok fazla, en azından biz öyle düşünüyoruz. Caner yeğenim dün Orkun'dan güzel kazandık. Bu akşam da Barça maçında VAR'a gidilir. 1 veya 2 oynadım. Aydın abi oynamış. Bu arada Barça maçında ben çok gol bekliyorum. Birazdan konuşuruz zaten bu mücadeleyi. Sadece şu anda Arsenal'e ilk yarıda bir gol attırmam lazım Aydın abi. Sonrasında Barcelona maçını konuşacağız. O maçı da Esport ekibi Barcelona'dan anlatacak bize. Gerçekten güzel bir El Clasico olacak. Tabii işin ilginç tarafı, Real Madrid'de çok ciddi eksiklikler var. Bu eksiklikler bugün başlarına bela olabilir. Yani çok ciddi bir sıkıntı yaşayabilirler. Öyle düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Yani Barcelona'nın kazandığı, şampiyonluğunu ilan ettiği bir mücadele izleriz. Diyelim dün Galatasaray şampiyon oldu, biliyorsunuz. Bununla alakalı yine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Beşiktaş'ta özellikle Sergen Hoca'nın yaptığı açıklamalar, taraftarın Sergen Hoca'yla ilgili ya da işte Hoca'yla alakalı işte istifa söylemleri, o da çok ciddi bir gündem. Fenerbahçe'de ligi ikinci bitirmeyi garantiledi Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak ama bir seçim süreci var. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi başkan adaydırım. Bakalım vaatlerini de göreceğiz, duyacağız. Neler olacak hep beraber, ama önümüzdeki sene Galatasaray'ın 5. üst üste şampiyonluğunu engellemek için mutlaka büyük takımların bir şeyler yapıyor. Bunu bu arada mecazi anlamda söylüyorum. Yani büyük takımlar özelinde yorumluyorum. Beni ilgilendirmiyor. İstersen 10 yıl şampiyon olsun üst üste. Ama Galatasaray'ın bu gidişatını engellemek için mutlaka alternatifli bir plan ve planlara ihtiyacı var. Buna Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Galatasaray'da tabii ki üst üste 5. şampiyonluğunu yaşayıp Türkiye'de kırılmayan bir rekoru kırmış olacak. Eğer tekrar başarırlarsa, ki eminim Dursun Başkan da seçimden sonra zaten tek aday giriyor. Ve o seçimde de zaten bir problem olmayacaktır. Mutlaka hedefleri daha da büyütecektir. Okan Hoca ile yine 2 yıl daha sözleşme uzatmak istiyorlar. Bu da demektir önümüzdeki 2 yıl daha Galatasaray şampiyonun en güçlü adaylarından birisi olarak değerlendirebiliriz. Bunu tabii oturmuş kadrosu, şu andaki organizasyonu, şu ana kadarki organizasyondaki eksiklikler ve bu eksiklikleri

0: giderme biçimleri yani bu sadece işte 11 oyuncu, 20 oyuncu, 24 oyuncu, 23 oyuncu yönetmekle olmuyor. Mutlaka sene içinde problemler yaşanıyor. Bu problemleri giderme biçimleri, yaklaşım biçimleri çok çok önemli. Bu da aslında önümüzdeki seneye yine Galatasaray'ın favori olarak başlaması anlamına geliyor. Daha da büyütmeye ya da bu organizasyonu daha üst seviyelere çıkarmaya çalışıyor sarı kırmızılı takım. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, West Ham 0, Arsenal 0. Yani West Ham futbol mu oynuyor? Ne yapıyor? Gerçekten anlayabilmiş değilim şu ana kadar. Tek kale Arsenal ama sadece gol atmayı başaramadı. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bugün gün içinde Nottingham Forest Newcastle maçı 1-1 sona erdi. Burada bir Nottingham Forest'ın 1 puan alma ihtimalini yüksek görüyorduk ve nitekim maç berabere bitti. Şu anlamda önemli. Nottingham Forest puanını 43'e çıkardı ve ligin bitimine 2 hafta kala, kendisi için 2 hafta kala West Ham'la puan farkını 7'ye çıkarmış oldu ki West Ham da şu anda Arsenal'le oynuyor. Mutlaka kazanması gerekiyor. Yine Tottenham'la puan farkını 6'ya çıkardı. Leeds United de aynı puana geldi. Yani kendisini ligde bırakan puanı aldı bugün. Onu özellikle bir söyleyeyim. Diğer maçlara geçeceğim ama geçmeden kısa bir reklam arası.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
7: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Evet, İngiltere'den bahsediyordum. İngiltere'de bugün Nottingham Forest kendisi için kendisine yetecek bence bir puan aldı Newcastle karşısında. Burnley Aston Villa mücadelesinde 2-2 beraberlik vardı. Aston Villa kan kaybına devam ediyor. Tabii az önce dün sabah da söyledim, dün değildi sabah da söyledim. Aston Villa için çok da önemli değil. Çünkü zaten şu anda 5. sırada. Bence hani bir şekilde bu koltuğu korumanın peşine düşeceklerdir, öyle tahmin ediyorum. Ama düşmeseler de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırlarsa 6. olan takım da İngiltere'den Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. 2 hafta üst üste kaybediyordu. 3. haftada da beraberlikten düşen Burnley karşısında çok da kendilerini sıkmadılar, kasmadılar ve 2-2 beraberlik vardı. Belki bazıları için sürpriz gelebilir ama benim için sürpriz olmadı. Palace Everton maçında da yine biliyorsunuz karşılıklı goller bekliyorduk. Nitekim Palace da kendisi için gerekli 1 puan aldı ve puanını da 44'e yükseltmiş oldu. Yani ligde kaldı, öyle diyebiliriz. Bu da onlar için yeterli idi, onu da söylemekte fayda görüyorum. Ve günün son mücadelesinde Arsenal, bugünün yarın da maç, çok herhalde öyle hatırlıyorum. Bakarız ama sanki Chelsea oynamadı bu hafta, öyle hatırlıyorum. Günün son mücadelesinde de West Ham kendi sahasında Arsenal karşısında galibiyet arıyor. Aslında şampiyonluk için galibiyet almak zorunda haliyle. Bu arada evet, gerçekten şimdi West Ham hata 3'e 2 yakaladılar ama o kadar ağır geldi ki. Ooo, nasıl bir vuruş, nasıl bir kurtarış, inanılmaz. Raya'dan gerçekten inanılmaz bir kurtarış. Hani 1-0 olsa Arsenal'in geri dönüşü çok daha zor olacaktı ama inanılmaz bir kurtarış. Wan-Bissaka'nın ortasında inanılmaz bir kafa vuruşu ama aynı güzellikte kurtarış. Raya'dan resmen uzadı ve takımının

geriye düşmesini engelledi. Tabii yine maçın ilginç bir durumu nedir? Arteta'nın gri pantolon ve siyah kazayla maça çıkması, dediğim gibi ya, bu adama el birliğiyle bir kazak falan almamız gerekiyor. Yazık. Yani biraz yazık derken, yani tarzı bu, öyle tahmin ediyorum. Artık değiştirmesinde fayda var. Belki şampiyon olursa tarzını değiştirebilir, ama benim zamanımdaki okul kıyafetleri gibi, lise kıyafeti gibi bir görüntü var. Belki dediğim gibi. O West Ham yine kaçırdı. Yalnız bu kaçırmalar yol sol elektrik olarak döner West Ham'a. Müthiş bir köşe vuruşu. Sonrasında Raya yumrukladı ama dönen topu kaleye yuvarlayamadı West Ham'lı oyuncu. Yani atamazsam bir yerde atarlar diye tahmin ediyorum. Merhaba, iyi günler Caner Bey. En güvendiğiniz iki maçı alabilir miyim? Başarılarınızın devamını diliyorum. Mersin'den tak tak Halil. Halil Bey'e de selamlar, sevgiler. Tabii ki birazdan konuşuruz. Caner kardeş, değerlendirir misiniz? Deniz Tekin Bey yollamış, bakalım. West Ham Arsenal maç sonucu 2 ve 4,5 gol altı. Barcelona Real Madrid maç sonucu 1 ve ne oynamışsınız? 2,5 gol üstü, değil mi? Öyle anladım. 1,81 oran. Parma Roma mücadelesinde maç sonu 2 ve 4,5 gol at. Burnley Aston Villa mücadelesi de deplasman 1,5 gol üstü. Güzel kuponmuş. Yani Arsenal gelirse, ki öyle gözüküyor. Gelir gibi gözüküyor. Arsenal gelirse, yalnız gerçekten West Ham Arsenal mücadelesi, garip bir mücadele izliyoruz. Yani çok sert bir mücadele. West Ham da bu sertliğe karşılık veriyor şu ana kadar. Yani mutlaka bir temas ediyorlar yani. Böyle rakibe, biz de buradayız diyorlar. İki takım da birbirine benzer bir nitelikte sert bir futbol oynuyorlar. Zaten böyle maçlarda mutlaka bir sertlik ortaya koymanız lazım. Yani öyle hadi gel 3 puan verelim sana falan olmaz. Mutlaka bir temasta bulunmak lazım. West Ham da bunu yapıyor gördüğüm kadarıyla. Evet, şimdi de serbest vuruş kullanacaklar. Şöyle bir bakalım. Her serbest vuruşu değerlendirmeye çalışıyorlar. Ceza sahası kalabalık. Bakalım nasıl kullanacaklar. İçeriye bir orta. Arsenal'e gerçi duran toptan gol atmak çok kolay değil, ama yine de tabii ki denediler. Evet, ilk yarıda sona erdi. Yazıklar olsun. Başka da bir şey demiyorum. Yani gerçekten yazıklar olsun. Kime diyorum tabii ki? Arsenal'e diyorum. İnşallah kaybederler. Temennim bu. Çünkü çok üzdüler benim. Tabii bu hani bir Londra derbisi, baktığımız zaman büyük bir rekabet. Bu rekabette kaybetmek istemiyor. Haliyle hani West Ham, Arsenal, Brentford, Chelsea, Palace, Tottenham, Fulham gibi takımlar aralarında ciddi bir rekabet var. Onu söyleyeyim. Burada da yine bu rekabeti üst seviyeye çıkarmak istiyor West Ham kaybetmeyerek. Tekin Bey, bol şans diliyorum. Arsenal kazanırsa kuponunuz gelir bence. Bol şanslar Caner abi. Premier Lig'de Arsenal şampiyonluk, West Ham ligde kalma derbisinde beraberlik X'in işine de ne kadar yarar? İkinci yarı canlıyda da hangi risk alınır? Yani Arsenal gol atar ama bence ikinci yarı iki gol olur. West Ham da atabilir. Ki West Ham da zaman zaman zaten zorladı. Bir şekilde rakibin üstüne gitmeye çalıştı. Bu arada sevgili dinleyiciler, Hollanda Ligi'nde maçlarda bol gol bekledik bugün, ama şu ana kadar ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım. Özellikle Ajax Utrecht maçı. Bu Ajax'a gerçekten gıcığım. Feyenoord sevdiğim bir takım ama AZ Alkmaar karşısında yenikti. Birbirlik beraberliği sağladı. Gol bekliyoruz. Sondan bir haftaki, bir önceki hafta goller bekliyoruz ama şu ana kadar atamadığı Ajax takımı 0-0'lık beraberlik var. Bakalım orada kalan dakikalarda neler olacak, hep beraber göreceğiz. Ama Hollanda Ligi'nde özellikle bu sene Ajax ciddi bir hayal kırıklığı yarattı.
İspanya'da Mallorca Villarreal mücadelesi 1-1 sona erdi. Burada Mallorca kendisi için ideal bir puanı aldı diyebiliriz. Yani fena değildi bir puan çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor Villarreal. Mallorca'da bu puanla beraber puanını 39'a çıkardı ve kalan son 3 mücadelede en azından Espanyol'la puanı eşitledi. Elche ile puanı eşitledi. İşte Sevilla ile puan farkını 1'e indirdi ve Valencia ile de 3'e indirdi. Valencia tabi bugün az önce yani ondan bahsederken Valencia'da deplasmanda Athletic Bilbao'yu çok zor bir mücadeleyi deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gerçekten çok değerliydi çünkü Valencia eğer kazanamasaydı onlar da 39 puanda kalacaklardı ve 4 takım 39 puanda olacaktı. Bugün Girona'nın maçı var. Eğer onlar da yok bugün değil yarın. Onlar da kazanırsa puanını 40'a çıkarmış olacak. Onlar daha avantajlı bir duruma gelecek. Bugün geç saatlerde yani saat 19.30'da Oviedo Hetafe maçı var. Ve Barcelona Real Madrid mücadelesi var saat 22'de. Az önce bir dinleyicimiz güvendiğiniz iki mücadele yani hiçbir mücadeleye tabii ki güvenilmez. Nihayetinde %100 güvenilmez öyle diyeyim. Ama mutlaka tabii ki daha önceki istatistiklerine göre mutlaka ön plana çıkardığımız takımlar oluyor. Onlardan bir tanesi o maçlardan bir tanesi Real Madrid daha doğrusu Barcelona Real Madrid mücadelesi. Bu maçı konuşuruz ama benim bugüne dair seçtiğim maçlardan bir tanesi bu. Saat 22'de başlayacak. 3 gol bekliyorum. İlk yarıda 2 gol bekliyorum. Birincisi bu maç olacak. İkincisi de yine 22'de oynanacak. Yani kadroların şeklinden ziyade Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain Brest maçına ilk yarı 2 gol önereceğim. Bence bu iki maçı kombine yapabiliriz. Geç saatte yani bu iki maç kazandırır diye düşünüyorum. Kazandırması gerekiyor. Öyle gözüküyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Çok potansiyel maçlar. Az önce soran dinleyicimize söyleyeyim bunu. Ajax'a ben de gıcığım demiş Tekin Bey. Valla yani Ajax'a gıcık olmayacak gibi değil. Ne zaman güvenirsek mutlaka bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ajax Utrecht 1 ve 1,5 gol üstü. West Ham Arsenal 2 ve 1,5 gol üstü. Union Saint-Maximin 1 ve 1,5 gol üstü. Parma Roma 2 ve 1,5 gol üstü oynamış dinleyicimiz. Ajax'tan yatacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle gözüküyor. 82. Bu arada ben de buradaki 3 maçtan 2 gol daha bekliyorum. Artı 6 oynamıştım. Birisi Twente, Sparta Rotterdam mücadelesi. Yani burada Rotterdam skora katkıda bulunur diye hayal ettik. Olmadı. Diğeri Fortuna Sittard Zwolle mücadelesinde yine 6 gol olur dedim. 4'te kalmış 82. dakika. Ve Go Ahead Eagles PSV maçında yine 6 gol olabilir diye düşündüm. Orada da şu ana kadar 4 gol olmuş. Yani 3 maçın hepsinde 4 gol olmuş. Bu da büyük kısmetsizlik yani ne diyeyim? Gerçekten büyük bir kısmetsizlik. İkişer gol daha olsa benim kuponum tutuyor. Bir de şimdi ultra atarsa tadından yenmez Ajax'a. Gıcıklığım seviyesi daha da artacak. Hadi bakalım Utrecht'ten bir gol bekliyoruz. Ajax'ı sevmiyorum ya yanlış anlamayın ama Ajax taraftarı da vardır. Ama benim hiç haz aldığım bir takım değil. Almanya Bundesliga'da Hamburg o maçı izledim takip ettim. Evet Utrecht'in golü geldi sevgili dinleyiciler. Dakikalar 81'i gösterirken Utrecht deplasmanda 1-0 öne geçti. Beter ol tırnak içinde Ajax diyoruz. Hamburg, Freiburg'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sabah söylemiştim hatırlarsanız. Yani gazozuna bir mücadele. Tırnak içinde söylüyorum. Hiçbir anlam ifade etmeyen bir maç. İki takım için de söylüyorum. Yani gollü maç olur dedik ve 5 gol izledik bu mücadelede. İkinci mücadele 18.30'da başladı. Heidenheim-Köln. Heidenheim'a 4 oran veriyordu. Ben burada Heidenheim'in deplasmanda kazanmasını bekliyorum diye bir kehanette bulundum. Ama tabii farklı düşünen arkadaşlar da oldu sabah. Sevgili Ozan farklı düşündü benden. Ama benim düşüncem buydu. Üst var yine seçeneği kazandırır dedik. İlk yarı Heidenheim'in 2-1 üstünlüğüyle devam etti. Daha doğrusu sona erdi. İkinci yarıda da bir Heidenheim
galibiyeti bekliyorum. Hani maçı böyle

0: ile tamamlarlarsa 26 puana çıkacak ve son hafta ligde kalamıyorlar tabi. Yani ya aşağı düşecekler ya play-out oynayacaklar. O yüzden kolay değil. Önümüzdeki hafta St. Pauli-Wolfsburg mücadelesi var. Bu maçtan mütevellit diyorum. Hani o maçta bir olası bir beraberlik. Heidenheim'in içeride Mainz 05'i mağlup etmesi bir anda Heidenheim'i play-out'a atabilir. Ve St. Pauli-Wolfsburg el ele kol kola alt lige gidebilirler. Böyle bir senaryo olabilir. Ama tabii geçen hafta mesela şöyle düşünün. Geçen hafta Bayern Münih karşısında son saniyelerde saçma sapan bir gol yemeseler, kendi kalelerini atmasalar, şu anda Heidenheim'in maçlar böyle biterse 28 puan edecekti ve play-out'u garantilecekti. Caner abi, Arsenal yine yatıracak bizi vallahi, var dedik. Son maç yine golsüz demiş. Vallahi Arsenal yani şampiyon olacak ama olurken de hepimiz herhalde doğduğuna pişman edecek, böyle bir görüntüsü var. Arsenal maalesef böyle, çok da üzerinde durmuyorum. İşte oynarsın atmaz, oynamazsın bir anda üçer beşer gol sallar. Biraz böyle bir takım. Evet, Ajax'ın golü geldi Utrecht karşısında. Demek ki gol yemeyi bekliyorlarmış. Yani önce bir yiyelim şöyle, sonrasında atarız. Groningen-Nijmegen maçı da 2-2 geldi. Şu Fortuna Sittard 3-2 olsa, Zwolle karşısında son saniyede bir gol gelse. Gohead Eagles PSV maçında 3-2 olsa PSV deplasmanda ve sonrasında bir gol daha gelse ne güzel olur değil mi? Bizim maçlar böyle artı 6'ya doğru gider. Son saniyelerde böyle üst üste goller olsa tadından yenmez ama zor artık. Dakikalar çok azaldı. Twente keza aynı şekilde 4-0 önde, işte bir gol belki yeseydi, 4-1 olsaydı hani bir umutla belki 5. golü bekleyebilirdik. Ama olmadı. Ben Köln-Heidenheim mücadelesinde canlıdan değil maç önünde, evet bu arada PSV 4-1 oldu. Haydi bakalım bir gol daha. Twente 88. dakika artık çok zor. Fortuna Start 86, zor gözüküyor. Köln-Heidenheim mücadelesine maç başında 3.5 gol üstü değerlendirdim. Şu anda 2-1. Deplasman takımı önde götürüyor. Yani bir gole ihtiyacım var. Kuponumun gelmesi için öyle gözüküyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Abi bir de gelmedi siparişim. Yani evde kaldığım bir gün yapacağım sevgili Murat siparişi. Ama o evde kaldığım günü bir organize etmem lazım. Çünkü ben bayağı yoğunum. Haftanın 5 günü zaten buradayım biliyorsunuz. Akşam gün içinde de genelde dışarıda oluyorum. Toplantılarım oluyor çalıştığım için. Haliyle zor oluyor. Yani evde olduğum bir gün söz halledeceğim. Yapacağım siparişi. O waffle'ı yiyeceğim. Bir bakacağım, merak ediyorum. Bu kadar övdüğün kadar var mı? Artık ikram mı edersin, parasını mı alırsın bilemiyorum. Ama neyse, öderiz parasını, problem yok. Ama yapacağım. Sözüm söz. Mutlaka yapacağım. Peki bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İlk metrelerde 5 numaralı Merih'in yıldızı önde. Dışında 1 numaralı Adizdar var. Daha sonra dışta 6 numaralı Server Bey'im. En dışta 3 numaralı Bodu Bey. Süratli bir şekilde önlere gelen isimler. Daha sonra 3 boy kadar geride içeride 7 numaralı Taykut Kral var. 5 numaralı Merih'in yıldızı az farklı önde. Dışında 3 numaralı Bodu Bey ikinciliğe girdi. İçeride 1 numaralı Adizdar üçüncülükte. Onun dışında 6 numaralı Server Bey'im var. Daha sonra bariyer dibinde 7 numaralı Taykut Kral'ı görüyorum. Taylar bu şekilde son 400'e doğru yaklaşıyor. 5 numaralı Merih'in yıldızı önde. Dışında 3 numaralı Bodu Bey onu yakalamak üzere. 3-4 boy geride 6 numaralı Server Bey'im üçüncülüğe hamle yaptı. 2 boy geride içeride 7 numaralı Taykut Kral var. Son 400'de 3 numaralı Bodu Bey geldi. İçteki rakibi 5 numaralı Merih'in yıldızını yakaladı. 2.5-3 boy geride dışta 6 numaralı Server Bey'imin gayretleri de var. 3-4 boy geride bariyer dibinde 7 numaralı Taykut Kral var. 5 numaralı Merih'in yıldızı dışında 3 numaralı Bodu Bey mücadelesi devam ediyor. Bariyer dibinde Taykut Kral en dışta 6 6 numaralı Server Bey'im. Mücadeleye katılmaya çalışan isimler. Son yüze doğru gidilirken en dıştan 6 numaralı Server Bey'im geliyor. Çok güçlü geliyor Server Bey'im. İçteki 7 numaralı Taykut Kralı yakalıyor. 6 numaralı Server Bey'im kazanıyor. 7 numaralı Taykut Kralı ikinci, 3 numaralı Bodu Bey üçüncü, 5 numaralı Merihin Yıldızı dördüncü, 2 numaralı Atlas Han beşinci oldu. 6 numaralı Server Bey'im.

0: Mehmet Kıyak'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Reklam.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonlar son düzlükte.
5: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 ne oldu? Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Abi senin yorumların bana şans getiriyor diyor ya da bize şans getiriyor diyor. Hadi bakalım yorumlayalım o zaman. Oviedo'da Hetafe maç başladı. Maç sonucu 2. Mainz Berlin. Mainz kazanır demiş. 1.56 oran. Paris Brest maçında maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. 2.15 oran. Barcelona Madrid maç sonucu 1 demiş dinleyicimiz. Peki diğer kupon nedir? Onlara da bakalım. Evet Savaş Bey'in kuponu. Nottingham Forest Newcastle karşılıklı gol var. Ajax Utrecht karşılıklı gol var. Feyenoord AZ karşılıklı gol var. Barcelona Real Madrid maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Lyon Toulouse maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var oynamış. Diğer kuponla da bakalım. Umarım şans getirir. Ajax Utrecht karşılıklı gol var demiştik. Barcelona Real Madrid maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Toulouse Lyon maç sonucu 2 karşılıklı gol var. Rennes Paris maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Böyle kuponlar yapmış dinleyicimiz. Savaş Bey başarın iddiasınız değil mi? Yanlış görmüyorum sizi. Değil mi? Başarın iddiadan oynuyorsunuz. 300-314 koduyla. Evet. Daha önce de bahsetmiştim. Türkiye'nin iddialı en önemli iddia fenomenlerini başarın iddiada ücretsiz olarak kuponlarını bulabilirsiniz. Groningen'le Eklimecan maçı 2-2'ye geldi. Ajax maçı berabere bitince, daha doğrusu beraberlik olunca burada da böyle bir skor ortaya çıktı. Tabii sondan bir önceki hafta şu andaki skorlara göre Feyenoord 62 puanla ikinci sırada, şampiyon PSV'yi saymıyorum. Twente 3. sırada 58 puanla, yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Öyle gözüküyor değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet, Neklimecen UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Ajax da yine aynı puanda. Onlar da Konferans Ligi playoff'u oynayacak. Evet, 23-22 averajları var. Az önce Groningen Başar Önal atmış. Bu arada Başar'ı da tebrik ediyorum. 21 yaşında. Şöyle bir bakalım. Evet o da güzel bir gole imza atmış. Forvet pozisyonda oynuyor. 21 yaşında. Hollanda doğumlu Başar. Bilmiyorum milli takım tercihini yanlış hatırlamıyorsam yapmadı henüz. Ya da biz çağırmadık bilemiyorum ama şu anda Neklimecan'da gayet başarılı bir performans ortaya koyuyor. 2-0 geri düştüğü mücadelede Neklimecan 2-2 beraberliği sağladı. Bu şu demek. Evet bu arada Fortuna Sittard Zwolle karşısında 3-0'a gitti, 3-2'ye getirdi mücadeleyi. Biraz erken alsaydınız daha güzel olmaz mıydı? Evet burada da Telstar. Az önce 0-0 giden maçta 3-0 öne geçti. Ligde kaldı gibi gözüküyor. Telstar 34 puanda, Excelsior 35, Volendam 32 puanda Breda ve Heracles'in haftalar önce düştüğünü zaten söyleyelim. Twente 4-0 son erdi. 2 golle gitti bizim artı 6. Fortuna Sittard 3-2 bitmek üzere. Orada da gitti yine 1 golle. Ve Go Ahead Eagles PSV maçı da yine artı 6 oynadığımız bir mücadele. Orada da 1-4 gibi bir skor var. Yine kıl payı kaçırdık. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Umarım daha iyi olur. Abi başaran iddiaya üye olduğum WhatsApp numarasını verir misiniz? Atayım ekran görünsün. Tabii ki hemen söyleyeyim. 0531 618 16 31. 0531 618 16 31. Detaylı bilgi alırsanız sevinirim. Numarayı yazın. Caner Aydaş vasıtasıyla, Caydaş 1978, Caner Aydaş vasıtasıyla geliyorum derseniz sizlere doğru bir şekilde yönlendirecekler. Murat Bey demiş ki, abi ne parası? İkram edeceğim tabii ki demiş. Yeter ki sipariş ver. Şimdi sevgili Murat, ben sipariş verirsem bütün siteye de yayarım. Çünkü senin muhtarı gibiyim yani. Yok öyle bir şey tabii. Ama hani tanıdıklar vesaire var. Yani çoluk çocuktan dolayı tabii herkesle tanışıyoruz biliyorsunuz. Kızım oğlum aileyle küçükler. Özellikle kızımla çok parka gidiyoruz. Birçok aileyle tanışıyoruz. Haliyle önerebiliriz ama bizim de kendi bloğumuzda oturan kıymetli bir dostumuz yine benzer bir işi yapıyor. Hem de o tarafta yapıyor. Ama söz senden bir sipariş vereceğim yani. Çok merak ediyorum. En kısa sürede o siparişi veriyor olacağım. Bir waffle yiyelim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyorum. Ajax Utrecht maçının bitmesini bekliyorum. Bu arada Nkemeje'nin golü geçersiz yani iptal oldu. Bu durumda Ajax'ı zorla Avrupa Ligi'ne göndereceğiz. Öyle gözüküyor sevgili dinleyiciler. Yazık oldu mu? Hayır. 56. Ha evet doğru. Evet, zaten 56 puandaymış. Ajax'ın bu beraberliği yine 56 puanda kalmasına neden olacak. Yani şu andaki durumda gidemiyor. Ajax oynayacak. Konferans Ligi elemesi oynayacak. Hadi bakalım. Bakalım daha nerelere kadar düşecek Ajax. Hep beraber göreceğiz. Twente kazandı. Twente'yi tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi potasında son hafta eğer büyük bir hata yapmazlarsa Ajax ve Nkemeje'nin önünde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanacak. Hollanda bile iki takım gönderiyor ya. Yazıklar olsun. Vallahi ben bazen hani böyle sürekli eleştirmeyeyim diyorum. Kendi futbolumuzu vesaire işte ama Hollanda bile iki takım gönderiyor. Hani şöyle elle tutulur şöyle bir bakın. 18 takımdan hani PSV, Feyenoord, Ajax'ı biraz dışarıda bırakıyorum. Hatta yani bunları bile dışarıda bırakmayabiliriz. Yani PSV bile elenebilir bir takım yani. Daha önce de gördük. Ajax, Feyenoord aynı şekilde. Bu sene zaten Fenerbahçe eledi mesela Feyenoord'u. Ajax'ı Galatasaray deplasmanda 3-0 yendi. Hani şu Hollanda bile 3 takım gönderiyor ya. İnanılmaz yani. Gerçekten inanılır gibi değil. Neyse. Devam edelim. Kısır bir tartışmaya yine girmek istemiyorum ama hani gördükçe böyle bazen gerçekten sinirlenmiyor değilim. Evet, Ultra'nın ikinci golü geldi. Bravo. Bravo Ultra. Bravo. Devam edin. Ultra'da tabii kendisi için özür dilerim. Kendisi için tabii ki bu maçı kazanmak istiyor. Ha, diyeceksiniz ki çok önemli mi? Kazanırsa ne olur? Kazanmazsa ne olur? Çok da bir şey olacağından değil. Hani buradan 3 puan alması onların 50 puan olması demek ve playoff'u yani konferans ligi playoff'u garantilemeleri anlamına geliyor. Dediğim gibi çok da önemli değil. Ama deplasmanda 2-1 öne geçti. Güzel. Böyle devam etsinler. Ajax'ı bu sene hani bize yaşattıklarını mutlaka yaşatacağız. Ajax taraftarının bir üzülmesini sağlayacağız. Ya şaka maka bir tarafa da bu arada gerçekten kötü bir yapılanma Ajax'ta. Farioli'yi apar topar gönderdiler. Hemen o Farioli gitti. Porto'da şampiyon oldu. Sonrasında kendileri de yani iki yakaları bir araya gelmedi. Farioli sonrasında hakikaten bu arada mücadele de sona erdi ve Ultra Tep basmanda 2-1 kazanmayı başardı. Şunun için söylüyorum. Farioli sonrasında

Bu sene Heyting Gal'e başladılar. Sonrasında Fred Grimm'le devam ettiler. O da görevi bıraktı ve Oscar Garcia görevi devraldı. Daha önce Barcelona'da, Espanyol'da çalışan bir teknik direktör. Bakalım neler yapacak. Önümüzdeki sene artık bakacağız. Ajax onun yönetiminde şu ana kadar 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Seneye herhalde iyi bir yapılanma olabilir. Ajax üzerinde diyorum. Ama bu sene büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor Ajax takımı Hollanda Ligi özelinde. Avrupa'da zaten yaşamıştı biliyorsunuz. Evet, Hollanda'da bitmeyen tek mücadele Nakpreda Heerenveen, hatta iki mücadele var. 86. dakika Nakpreda'nın 2-0 üstünlüğü var. Burada da Nakpreda biliyorsunuz az önce de bahsettiğim gibi haftalar önce ligden düşmüştü. Yani bir iddiaları yok. Bugün şöyle bir bakıyorum. Volendam'ın Excelsior'dan puan almasıyla beraber haftalar önce demeyeyim ama hani çok dezavantajlı durumdaydı idiler. Ama bugün Volendam'ın Excelsior deplasmanında puan almasıyla beraber 1-1 berabere kaldılar. Artık son maç öncesinde lige düşmesi kesinleşti. Nakpreda'nın bu galibiyete rağmen, çünkü arada 4 puanlık bir fark var. Volendam işi sağlama aldı. Ve bir puan almayı başardı. Onlar da tabii son hafta Telstar'la kapışıyorlar. Yine Excelsior'la kapışıyorlar. Ve olası bir galibiyet kimle oynuyor? Evet, Volendam Telstar maçı var. Burada Volendam kazanırsa Volendam play-out oynar. Pardon, oynamaz. Telstar play-out oynayacak. Telstar kazanır ya da kaybetmezse Volendam ligde kalmak için alttaki üçüncülüğü oynayacak. Yani ikinci ligden gelen baştan üçüncü takımla oynayacak. Bakalım neler olacak ama son hafta ciddi bir sıkıntı var orada. Bu durumda Excelsior artık her halükarda ligde kaldı diyebiliriz. Sebebi de Volendam Telstar arasındaki mücadele. Yani Excelsior'un düşme şansı sıfır. Hemen bir mantık yürütmek gerekirse. Peki devam ediyorum. Belçika'da şampiyonluk grubunda Gent Anderlecht mücadelesi 1-1 sona erdi. Anderlecht mücadeleyi 10 kişi tamamladı ve Union Saint-Etienne Mechelen karşısında maça çok hızlı başladı ve 1-0 mücadeleyi önde götürüyor sevgili dinleyiciler. Caner abi, Ordu'dan Tuna ben. Mainz Union Berlin ilk yarı 1,5 gol üstü. Barcelona Real Madrid ilk yarı 1,5 gol üstü. Paris Saint Germain Brest ilk yarı 1,5 gol üstü oynadım. Bu maçlar tutar mı abi? Sizi seviyoruz. Abi şampiyon Ordu Spor demiş. Ordu'dan sevgili Tuna Bey. Evet, bu arada West Ham maçında ne oldu? Ben anlamadım ama West Ham gole giderken hakem maçı durdurdu. West Ham'lı oyuncular şaşkın. Ben de şaşkınım. Yani Arsenal'in Burak için şampiyon olmasını istiyorum ama tam bir iddia düşmanı. Yani olacak iş değil. Hadi yetişeme yetişemedi, evet. Bir anda çok tehlikeli bir atak vardı ama Eze yetişemedi. Yani şöyle, Barcelona Real Madrid ilk yarı 2 gol. Bekliyorum Union, Mainz Union Berlin mücadelesi karışık duygular için diyeyim ama Paris Brest maçında en az ilk yarıda 2 gol bekliyorum, olmasını bekliyorum. Onun da durumu şu. Bugün böyle sıkça bir öksürük tuttu ama umarım hayır olsun diyelim. Umarım hasta olmayız ama sıkça öksürmeye başladım, bilemiyorum. Bir garip durum var. Bilmiyorum mevsim geçişimi ama hiç hoşuma gitmedi. Evet, sevgili Burak bir kupon yollamış. Oviedo Hetafe maç sonucu 2. Union Berlin. Ya pardon, Union Saint Mechelen mücadelesinde maç sonucu 1 ve 1,5 gol üstü. Parma Roma mücadelesinde 2 ve 1,5 gol üstü. Muğla Spor Elazığ Spor mücadelesinde maç sonu 2. Bu maç 0'a yakın sanki ya. Brøndby Aarhus mücadelesinde maç sonu 2 oynamış. Hadi bakalım, bol şanslar sevgili Burak Bey. Burak Bey başaran iddiadan oynuyor, onu biliyorum bu arada.

Ben ilk yarıda Arsenal bir gol atar dedim ama kaleyi dövdüler. Çok büyük bir baskı yaptılar. Maalesef sadece gol atmayı başaramadılar gördüğüm kadarıyla. Bu da bayağı bir üzdü beni. Şimdi bu dakikadan sonra atsalar ne olur diyeceğim ama size ayıp olacak. O yüzden atsınlar sizin için. Eğer kazanır oynadıysanız. Yani umarım kazanır Arsenal. Şöyle bakıyorum. Evet, maçlara şöyle bir bakıyorum da başka neler var? Alt ligler mi var acaba ya? Neye bakıyorum? Birazdan söyleyeceğim. Evet, bu arada Arsenal Saka'yla kaçırdı. Sevgili işler. El attık ama yine de kaçırdılar. Evet, İngiltere'deki büyük rekabetlere bakıyorum. Onların içindeki hani bu rekabet kaçıncı sırada bakmaya çalışıyorum ama herhalde yerini almayacak gibi. Millwall West Ham mesela Dockers derbisi çok bayağı meşhurmuş ama Millwall'u buralarda göremediğimiz için çok anlamlı bir hal almıyor şu andaki. United derbisi zaten biliyorsunuz. Büyük bir rekabet. Tabii United City şampiyon olduktan sonra bu rekabet ya da işte üst lige çıktıktan sonra rekabet biraz daha kızıştı. Everton Liverpool mücadelesi, Merseyside derbisi çok büyük bir derbi rekabet. Arsenal Tottenham mücadelesi, Kuzey Londra derbisi zaten inanılmaz gergin bir mücadeleye sahne oluyor. Villa, Aston Villa, Birmingham ikinci şehir derbisi mesela yine aynı şekilde. United, Newcastle United, Sunderland mücadelesi. Evet. Tyne Burr derbisi. O da bu arada Sunderland kazanmıştı. Celtic Rangers zaten Old Firm'i biliyorsunuz. Gerçekten güzel rekabetler var İngiltere'de. Ama bunu koymamışlar bir yere. İlginç. Yani bunu bu büyük maçlardan 20 rekabetin içine almamışlar. Dediğim gibi ilginç. Ufuk Bey kime? Arsenal'in kazanırına mı oynadınız? Gollerine mi oynadınız? Bir söyleyin bakalım. Arsenal bu arada atmak üzere yine bir duran top. Öyle bir duran top kullanıyorlar ki tam böyle altı pasın içine. Hani dokunduğun anda bir şekilde gol atma ihtimalin yüksek oluyor. Genelde de Arsenal'li oyuncular dokunmaya çalışıyorlar. Çünkü uzun boylu öyle bir baskı kurdular ki şimdi bir sağdan bir soldan felaket yükleniyorlar. Kaptırırlarsa o bu arada yerde kalan bir West Ham oyuncu var ama devam ettirdi hakem. Bence faul pozisyon. Ama hakem devam ettirdi. Yaklaşık 2 dakikadır ceza sahasından çıkarmıyor. Arsenal, West Ham, United'ı hani böyle resmen hapsettiler ama gol bulmayı başaramadı Rice'ın ortasında. Bu hakem kim ya? Gerçekten biraz garip kararlar veriyor. Az önce de bir faul vardı çünkü 60. dakika 0-0. Acaba burada bir hani bir yerde West Ham kırar mı şeyi? Nedir o? Bir kontratakta gol atmayı başarır mı bilmiyorum ama atarsa fena olmaz. Fazla bir şey demedik. Yensin yeter. Anladım. Arsenal kazansın diyorsun. Yani Arsenal beni yatırdı söylemiştim ama problem değil. Siz kazanın. Hiç problem değil. Yeter ki kazanın. Dediğim gibi bir problem yok. Ben Köln Heidenheim mücadelesindeyim. Orada Heidenheim'in deplasmanda 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Hadi bakalım Heidenheim son mücadeleyi. Bugün sabah 4 orandan Heidenheim'in kazanmasını özellikle istemiştim. Daha doğrusu önermiştim. Umarım da yanılmam. Şu ana kadar da 65 dakika itibariyle iyi getirdiler. 63-64 dakika. Umarım da devam ederler. Yani 2007'den beri aynı teknik direktörle çalışan mütevazi bir takım Heidenheim. Ve bence büyük işler yaptılar bu sene. Büyük takımlara karşı. Geçen hafta kaybetmeseler

0: şu anda playout kısmının belki de en şanslı takım olacaklardı. Önümüzdeki hafta alacakları, yani bu maçı da kazanmaları dahilinde söylüyorum. Alacakları bir puanla beraber ligde kalmayı demeyeyim de playout oynamayı garantileyeceklerdi. Ama olmadı. Evet, Arsenal'in çok ciddi bir baskısı var. Bir gol atarsa bitirir maçı ama atmamasını tabii temenni ediyoruz. Beklentimiz bu yönde. Hakemin de ikinci yarı itibariyle Arsenal'i bayağı bir Arsenal'den yana tercihlerde bulunduğunu söylemek istiyorum, yani kusura bakmasın. Hakem şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bütün tercihlerini, ikinci yarıda özellikle faul tercihlerini Arsenal'den yana kullanıyor. Çok kolay faul, yani İngiltere Ligi, yine mesela bir İngiltere Ligi faulü değil kesinlikle. Rice kendine yere attı gördüğüm kadarıyla. Bir omuz omuza mücadele, bir bakalım. Bir daha bakalım. Yani topa müdahale var ya, omuz omuza değil, pardon. Ya da bilmiyorum, şimdi tekrar bir göstersin. Belki başka bir açıdan faul olabilir. Neyse. İkinci yarıda biraz sanki Arsenal'e doğru bir şey görüyoruz. Evet. Reklam arasına gideceğim ama birazdan gidiyor muyuz? Peki, gitmeden o zaman bir selam söyleyeyim. Sevgili Emre Türk. Emre Türk, Tayfun Deniz, Ayda Deniz, Ayça Türk, Mustafa Mutluca ve Hafize Mutluca bizleri dinliyormuş. Herkese selamlar, sevgiler diyelim. Afiyet olsun diyelim. Peki, bir araya gidelim, devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
5: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Derde liderlik mücadelesinde dış kulvarda Nisan Nur Hatırası içeride One Page mücadeleye katılan isimler Majestic Holiday ile birlikte dıştaki 9 numaralı Nisan Nur Hatırası öne geçti. En dıştan 4 numaralı Calvados önlere geldi. My Six Sense ve içeride 11 numaralı Majestic Holiday ön plandalar. Yine ortada bir numaralı Mike Etrin var. En dışta da Sirius Black var. Bin geçildi. 9 numaralı Nisan Nur Hatırası önde. Dışında 4 numaralı Calvados ikinci sırada. Calvados'un 2 boy gerisinde en dıştaki numaralı Sirius Black. Az farklı üçüncülüğe hamle yaptı. Bariyer dibinde 11 numaralı Majestic Holiday var. Yanlarında 2 numaralı Sirius Black'in hemen yanında 7 numaralı My Six Sense var. Ortada bu kısrak, daha sonra safkan 1 numaralı Mike Catherine. İçeride One Page ve safkanlar son 600 geçiyor. 4 numaralı Calvados yüklendi. Nisan Nur Hatırası'ndan kurtuldu. Üçüncülükte 7 numaralı My Six Sense. Dördüncülükte içeride 11 numaralı Majestic Holiday var. Son 400 geçiliyor. 4 numaralı Calvados rakiplerinden kurtuldu. 3 boy geride dışta kır safkan 7 numaralı My Six Sense. Dışında ise 2 numaralı Sirius Black. Önlere gelen isimler son 300 geçiliyor. 4 numaralı Calvados önde. 2 numaralı Sirius Black. Mücadele 1 numaralı Mike Etrin ikinciliğe giren isim, düzeltiyorum, Mike Etrin ikincilikte, içeride ise Calvados mücadelede, dışta Mike Etrin geldi, Calvados'u yakaladı, çok etkili sprinti var, 1 numaralı Mike Etrin'in, 1 numaralı Mike Etrin farkı netleştiriyor ve kazanıyor 1 numaralı Mike Etrin. 4 numaralı Calvados ikinci olurken 5 numaralı Felix Perla 3. oldu. 10 numaralı Van Peç ve dıştaki 8 numaralı Rotashov 4. ve 5. oldular. 1 numaralı Mike Etrin

0: Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. 300-314 ne oldu? Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, öncelikle Twitter'dan beni takip etmeyen varsa ederse sevinirim. Caner Aydaş olarak Twitter'da bulabilirsiniz. Orada da zaman zaman paylaşımlarda bulunuyoruz. Yine Instagram'dan aynı isimde bulabilirsiniz. YouTube'da da aynı isimde Caydaş 1978 olarak bulabilirsiniz. Bunları da bir söyleyeyim. Başaran iddianın YouTube kanalı var. Başaran TV, mutlaka takip edin. Hafta içinde birbirinden değerli yazarlarımız sizler için oynanacak maçları yorumluyorlar. Birbirinden güzel kuponlar veriyorlar. Mesela hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde full çektiler. Öncesinde sevgili Emre Türk 14'te 13 yaptı falan, böyle fantastik tercihlerde falan bulunuyorlar. O yüzden mutlaka başaran iddiayı, Caydaş 1978'i YouTube'dan takip edin. Eğer YouTube'da izliyorsanız, böyle dijital mecradan yayınları izliyorsanız, Twitter'da da beni yine takip edebilirsiniz. Caydaş 1978 veya Caner Aydaş olarak Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Evet, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Arteta Bey çözüm arıyor. Dakika 73'ü. Yani bugün puan kaybederse mutlu olacağım tabii ki Arsenal. Çünkü ben City'nin şampiyon olmasını bekliyorum. Arsenal özelinde iddiaya girsem de iddiayı kaybedeceğim aslında. Arsenal şampiyon olur demiştim. İddiayı da kaybedeceğim ama yine de bilmiyorum yani, düşüneceğim. Bir türlü Arsenal'in şampiyon olmasını istemiyorum. Bir de eğer burada şampiyon olurlarsa, üzerine Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırlarsa duble yapacaklar. Olmasın ya. Yani Arteta Bey şu kazanı değiştirene kadar en azından böyle bir kendisine karşı yakınlık hissetmeyeceğim. Yani 2 yıldır aynı şeyi giyip duruyor. Sinirlerim bozuldu resmen. Ben şimdi saat 22'deki şu iki maça bir bakayım kıymetli dinleyiciler. Paris Brest maçında 2 gol bekliyorum ilk yarıda. Oran 1.88 ve El Clasico. O mücadelede tabii çok şey olacak ama en azından o maçta da ilk yarı 2 gol bekliyorum. Veya maç sonunda 3.5 gol üstü de oynayabilirsiniz. Orada söyleyeyim. İki maçın oranı da 2.92. Onu söyleyeyim bir. Ben şu anda başaran iddiada paylaştım. West Ham kaçırdı bu arada. Kaçırmasa iyiydi ama neyse, yapacak bir şey yok. Belki atarlar. West Ham'da Bowen'ı çok beğeniyorum. Bilmiyorum ne dersiniz ama gerçekten iyi bir oyuncu. Evet, şu kuponu bir yapayım. Güzel bir oran var. İlginç. Hatta şimdi başaran iddiada da ücretsiz WhatsApp hattında bir paylaşayım. Biz kuponlarımızı başaran iddiada paylaşıyoruz. Söylemiştim. Sizlere birbirinden değerli fenomenlerin kuponlarını görebilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Sizler de başaran iddiaya katılabilirsiniz. 0531-618-1631 0531-618-1631 başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına yazmanız. Evet, benim adımı da verebilirsiniz. Benim WhatsApp'ımla geldiğinizi, referansımla geldiğinizi söyleyebilirsiniz. Veya başaran iddia Instagram adresine yine DM'den yazabilirsiniz. Böyle böyle ben sizde iddia oynamak istiyorum, fenomenlerin kuponlarını görmek istiyorum derseniz sizi yönlendireceklerdir. Doğru bir şekilde bilgi vereceklerdir. Mutlaka kuponlarımızı görün diyorum. Türkiye'nin en iddialı fenomenleri sadece başaran iddiada ısrarla bunu söylüyorum. Daha iyisini bulamazsınız. Çok net söylüyorum. Kendim de orada olduğum için söylemiyorum ama yıllardır tutturda birlikte yine daha önce de tanıştığımız arkadaşlar, yüz binlerce kupon tutturan birbirinden değerli fenomenlerimiz var. Caner abi ne demiş? Ordu'dan Tuna. Mainz evinde Bayern Münih'e ilk kere 3 gol attı. Olur abi. Mainz ilk kere 1.5 gol üstü. Olur abi. Ben güveniyorum. Peki, bol şanslar sevgili Tuna Beyciğim. Ben başka maçlara tercih yaptım. Dediğim gibi şimdi de paylaştım hatta. Güzel de olduklarını düşünüyorum bu iki tercih. Yani 3'e yakın bir oran. İlk yarıda 2 gol bekliyoruz. 2 maçtan da çok potansiyel maçlar. Yani bir zahmet olsun. Bence. Bir tarafta Paris mücadelesi. Hadi West Ham attılar mı? Hayır. Raya inanılmaz kurtardı. İnanılmaz kurtardı. Evet, belki de şampiyonluk golü. İnanılmaz. İnanılmaz. Raya. Yani nasıl bir gol kurtardı? Gerçekten inanılır gibi değil ama burada West Ham'lı oyuncunda çok bekledi. Yani o kadar bekledi ki bekledi. Şurada vuracaksın artık. Bir daha düzeltmene gerek yok. Göstere göstere gol atmak istedi. Biraz yukarıdan vursa bir anda West Ham'ı 1-0 öne geçirecek ve Arsenal'in şampiyonluk ümitleri de bugün darmadağın olacaktı. Arteta Bey de belki kazanı değiştirdi. İspanya'da Oviedo Hetafe mücadelesi 0-0 devam ediyor. El Clasico'ya tabi az bir süre kaldı. Yaklaşık 2 saat var. Biz de heyecanla o mücadeleyi bekliyoruz. Bu arada West Ham'da sadece Bowen yok tabii ki. Özellikle Suçek, o da fena bir oyuncu değil. 2 metre yakın boyuyla bazen santrafor oynuyor, bazen başka yerlerde oynuyor. Ama mutlaka görevini yapan oyunculardan bir tanesi. Değerli oyuncular var West Ham. Hani ligde kalır mı bilmiyorum ama düşerse yazık olacak. Yine sol tarafta etkili bir oyuncu var. Bir sarı kart bekliyoruz ama en sonunda çıktı. Evet, Kavanaç ya da Kavanak, neyse artık. Chris Kavanak. Kavana'da diye okuyabiliriz. Sarı kartını çıkardı ama biraz geç oldu bu sarı kart. Ya yani şöyle bakıyorum. Fernandez mesela, Somerville yine iyi bir oyuncu. Bowen zaten söylemiştik. Wan-Bissaka fena bir oyuncu değil. Diouf iyi oyuncu. Bakalım ligde kalabilecekler mi? Kendileri için mutlaka maçı kazanmaları gerekiyor. En kötü kaybetmemeleri gerekiyor. Bir puan bir puandır. Aldıkları takımda lig lideri, öyle bakmak lazım. Öyle, her şeyden önemlisi de büyük bir rekabet onlar için. Ve dakikayı da 80 yaptılar. Hadi bakalım. Burada bir Arsenal. Yalnız Raya'dan çok kötü bir çıkış. Evet, Bowen yetişemedi. Oviedo Hetafe maçı 0-0 devam ediyor. İtalya'da Parma-Roma mücadelesi 1-1'e geldi sevgili dinleyiciler. Bugün gün içinde yine 1.45-1.50 oranla önermiştim size. Cremonese Pisa karşısında kazanır, kazandı. Como deplasmanda kazanır, kazandı. Fiorentina-Genoa mücadelesi var demiştik ama 0-0 son erdi. Milan-Atalanta mücadelesi de saat 21.45'te başlayacak o maç. Heidenheim Almanya'da 3-1'e getirdi sevgili dinleyiciler. 83. dakika. Hani 3-2 olur mu, bir Heidenheim golü daha gelir mi bilmiyorum ama Köln tabii yani çok iddiası yok ligde haliyle. Öylesine maç tamamlamak için maç oynuyorlar. Şu anda haliyle Heidenheim'in yenmesi fena olmaz. Bu arada Arsenal gol için geliyor ama olmadı. Burada 3.5 gol üstü oynamıştık ya da önermiştik. Geldi. Tebrik ederim kendimizi. Sürpriz olarak da 5 oranından artı 6 demiştim ama 1-3'e geldi. Mücadele henüz 83. Belki her şey olabilir. Futbol bu. Türkiye 2. Lig playoff grubunda 0-0 ben önerdim ama bakalım. Muğla Spor, Elazığ Spor playoff finalinde 0-0'lık beraberlik 46. dakika. Hollanda'da bütün maçlar tamamlandı. Sadece Nakpira'da Herenveen mücadelesi yarıda kaldı. Onu bir söylemekte fayda görüyorum. Mücadele yarıda kaldı. Bakalım ne zaman tamamlanacak. Evet, dinleyicimiz West Ham Arsenal mücadelesinde Arsenal'in 7 isabetli şutu. Köln Heidenheim mücadelesinde de Heidenheim'in 5 isabetli şutunu oynamış sevgili Burak Bey. Ne oldu? sonuç.

0: Arsenal'in 7 şutu ben bakmadım ama hemen hatta bir bakalım sizin için. Arsenal. Evet, Saka Madueke ile yer değiştirdi. Arsenal'in 3 isabetli şutu var şu ana kadar. West Ham baya bir kalın bir duvar ördü. Çok yaklaştırmıyor. Aslında maçın en net pozisyonu da yakaladı. Umarım kaybetmezler. Vado Odegaard Bey geldi geldi. Hadi bakalım, yemeğin yediler. Evet, West Ham karşısında Arsenal Trossard'la 1-0 öne geçti dakikalar. 83'ü gösterirken Odegaard Bey'i bu kadar getirmemeniz gerekiyor. Getirirsiniz bu kadar kaleye yaklaştırırsanız Odegaard Bey o hamleyi yapacaktır. Mutlaka o bitirici, öldürücü pası verecektir. Nitekim öldürücü bir pas attı Trossard'a ve Trossard da topu ağlara gönderdi. Çok büyük bir sevinç Arsenal taraftarında. Dakikalar 83'ü gösterirken az önce çok net kaçırdı. Kim kaçırdı? Evet sevgili Ufuk Bey, şu Arsenal kazansın abi. Başka bir şey istemiyoruz. Su çekti üzgün. Az önce West Ham çok net kaçırdı ve devamında da Trossard'la 1-0 öne geçti. Arsenal'in tabi hücum hattı çok kuvvetli gerçekten. Trossard, Saka, Eze, Madueke, yani birbirinden değerli oyuncular var. Odegaard Bey zaten bir maestro kendisi. Çok çok önemli bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum vallahi, yani futbol aklı, futbol zekası çok yüksek bir oyuncu. Yani şu kadar dar bir alanda 7-8 West Ham oyuncusunun arasında Trossard'ı bulmak hakikaten sadece özel bir yetenek olmayı değil, zeki olmayı da gerektiriyor. Arteta da golden sonra en az Trossard kadar büyük bir depar atmış. Yani baya bir ne diyelim, sevinç yaşamış. Peki bakalım. Heidenheim'in 3-1 üstünlüğü devam ediyor. Ne demiştik? Portekiz'de yarın maçlar var. Bugün de şampiyon Porto AVS deplasmanında ve 0-0'lık beraberlik var. Tabi şampiyon oldular artık. Şu dakikadan sonra yenseler ne olur, yenilseler ne olur çok da önemli değil diye düşünüyorum. Ve 0-0'lık beraberlik var. Dediğim gibi çok da önemli değil Porto için. Peki şimdi bir araya gidelim. Reklam vaktimiz geldi diye düşünüyorum. Daha fazla da uzatmayayım. Birazdan rejimiz çünkü topla tüfekle buraya gelebilir. Kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde

0: ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
3: Evet, hakemin ikinci yarı iş başında olacağını söylemiştim Arsenal mücadelesinde. Belli ki bir Arsenal sempatizanı bir hakem. Az önce West Ham yedek kulübesine çıkan bir kırmızı kart var. Tarafını seç, tam da böyle olması gereken bir şey. Saçma sapan bir faul verdi, itiraz ettiler. Orantısız bir itiraz değil yani, bizim ülkemizde yapılan itirazların herhalde dörtte biri şiddetinde bir itiraz, ama önce sarı kart, sonrasında ikinci sarı kart değil, direkt kırmızı kart da oyun dışı, daha doğrusu tribüne gönderdi Kavan'a. Şimdi maç biterken Arsenal'li taraftarlara böyle göz boyama sarı kartları çıkarıyor. Yerler mi yemezler tabii ki, geçelim bu işleri. Abi sırada Roma var demiş sevgili Ufuk Bey. Roma'ya gol attırmamızı istiyor. Hadi bakalım, birazdan Roma için de yaparız bir güzellik. Ama şimdi senin için değil, ama yani şu anti Arsenal'liler için bir gol attırmamız lazım. Ama atarlarsa da sen kaybediyorsun. Böyle bir durum var. Yalnız bu hakem İngiliz olamaz ya. Gerçekten bu hakemin faul standardı çok kötü yani. Bence. Çok kolay fauller çalıyor. Yani İngiltere Ligi'nde, Premier Lig'de bu kadar kolay faullerin olmaması gerekiyor normal şartlarda. Ama çok kolay fauller çalıyor. Evet, 1-0 önde Arsenal, artık maçı bitirebilir diye düşünüyorum. Peki biz oynanacak maçlara şöyle bir bakalım. Saat 20.30'da Mainz Union Berlin mücadelesi var. Ben karşılıklı goller olacağını düşünüyorum mücadelede. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Birazdan başlayacak mücadele. Yine saat 22'de Fransa Ligi'nde maçlar var. O maçları biraz konuşuruz. 21'den sonra konuşuruz. Baya bir vaktimiz var. 22'de El Clasico var. O mücadeleyi bol bol değerlendiririz. Yani özel oyuncu bahislerine bakarız. Kadrolar belli olsun. 9'dan sonra uzun uzun konuşuruz. Ne var? Şöyle bakıyorum. Konuşabileceğim maçlar. Evet, Yunanistan'da şampiyonluk grubunda 2 maç. Olympiakos PAOK ve AEK Atina Panathinaikos maçı 0-0 devam ediyor. İlk yarılarda goller gelmedi. Evet, artı 6 oynanacak. West Ham Arsenal mücadelesinde bakalım. West Ham bir geri dönüşte bulunabilecek mi? Daha doğrusu beraberliği sağlayabilecek mi? Ya da ikinci golü mü yiyecek? Göreceğiz. Kim Türk kökenlidir sevgili Kasım Bey? Kimden bahsediyorsunuz? AYK'dan mı bahsediyorsunuz? Evet, şimdi West Ham geliyor. İyi bir kontratak. Hadi bakalım. Yani 4 oyuncunun arasına girdi ama en sonunda Havers gidemezsin dedi ve düşürdü. Bir sarı kart daha çıktı. Bu defa da Trossard'a. Ama hakemin sarı kartları böyle lütfenle falan gösteriyor Arsenal oyunculara. Hani lütfen buyurun size bir sarı kart gibi. Yani artık mecburiyetten o sarı kartları gösteriyor. Yoksa İçi acıyor yani o sarı kartları çıkarırken, böyle baya bir yüzünde bir ne yüklendim ama yani Kavan'a fena. Haydi Arsenal, West Ham şimdi kullandı ama o kadar kötü kullanıyorlar ki duran topları yani. Suçek 2 metre neredeyse, Suçek'in kafasına top gönderemiyorlar. Ha evet. Kavanah mı? Yok yok. Evet, bizden değil, bizden birisi değil yani. Bu İngilizlerin herhalde ya normal iyi bir hakem ama bilmiyorum, bugün hiç beğenmedim yönetimini. Çok eyyam yaptı yani. Neyse, herhalde bunu konuştuğumuz için de kimse darılmaz gücenmez yani. Genelde işte hakemleri falan eleştirdiğimiz zaman mutlaka bir savunan çıkıyor ama o yüzden bugün herhalde Kavanağı eleştirdiğimiz için kimse özellikle bir şey söylemez. Evet, çok heyecanlı tabii. 90 artı 2 artı da kariyerinin ilk şampiyonluğuna bakalım ulaşabilecek mi? Artık 2 maç kaldı bundan sonra. Önümüzdeki hafta Burnley ile kendi sahasında mücadele edecekler. Muhtemelen kazanma ihtimalleri yüksek. Bu arada West Ham'ın orta sahasında bu Fernandes bayağı iyi bir oyuncu. Az önce golü de kaçırmıştı hatırlarsanız. Bayağı sağlam bir oyuncu. Önümüzdeki sene mutlaka iyi bir transfer yapar iyi bir takıma. Şu West Ham'ın alt ligi düşme ihtimali de gerçekten insanı üzüyor yani. Bayağı iyi bir takım yani. Yani Suchet'in bir hava topuna çıkıp da vuramaması gerçekten çok kabul edilebilir değil. Çok uzun boylu bir oyuncu ama bir türlü ona indiremiyorlar topu West Ham'lı oyuncular. 90 artı 3, son 2 dakikaya girdik. 3 dakika bakalım. Kalan dakikalarda bir gol şansı yakalayabilecek mi West Ham? Tüm hatlarıyla gelmeye çalışıyor. Şimdi de uzun bir top. İkinci gol fırsatı olabilir. Evet, elle oynama Trossard. Sarı kartı var. Ama hakem ikinci sarı karttan atmadı. Bilinçli olarak eliyle oynadı ama ikinci sarı karttan atmadı. Yalnız şu dakikada bir gol yersen gerçekten büyük yıkılırsın yani. Çok büyük yıkılırsın. Bence. Kim olursa olsun. Oo. Oo. Neler kaçırdı neler. İnanılmaz. Wilson inanılmaz bir gol kaçırdı West Ham adına. Neler oluyor neler. Bomboş kaldı. Bomboş kaldı. Gerçekten inanılır gibi değil. Vallahi inanılır gibi değil. Yani bu Arsenal bayağı şanslı bir takım ya. İnanılır gibi değil. Gabriel topu kornere gönderdi ama 5 metreden topu gönderemedi. Bu arada kaleci Hermann sonunda geldi. Raya elinden kaçırdı. Kale boş. Gol mü? Gol, gol, gol, gol. West Ham United beraberliği sağladı. Yalnız üzüldüm. Sevgili Ufuk, senin için üzüldüm ama yani bu maçı Arsenal hak etmedi bence. Şu ana kadar hiçbir şey oynamadılar. Bence ilk yarı sonunda ikinci yarı hiçbir şey yapmadılar. Evet, el var diyor Arteta Bey. Bakalım Kavana golü iptal edecek mi? Bu arada kaleci Hermann sonunda geldi. Kaleci sonrasında şu anda tüm Arsenal oyuncular Kavana'nın yanında. Ey hakem diyorlar. Arsenal diyor ki elle gol attı diyor hocam. Görmüyor musun? Bir bakalım, olabilir. Bir şey diyemiyorum çünkü. Bir karambol. Yoğun bir karambol. Kim eliyle oynadı acaba? Yalnız çok net gol ya. 3 metre içeriden çevirmiş. Kaleci gibi. Bir daha bakalım. El varsa yazık olur ya. Kimin eline çarpmış? Yok. Yani bir şey yok. Evet, Arteta yıkıldı ve West Ham taraftarı. Bir daha bakalım. Ben bir eli göremiyorum ama nerede el var? Arteta ısrarla el diyor ama ha, potansiyel faul. Evet, bir şey uyduracaklar. Bakalım. Hadi bakalım el birliğiyle. Umarım uydururlar. Uydurmazlar. Şu anda var ince diyor. Beni de yatırdım. Caner kardeş, bir dakikaya daha yatmadı belki. Yalnız nasıl bir faul var ya, ben anlamadım. Kim kime faul yapıyor? Bence bir faul yok. Faul varsa yani Raya Arsenal'li oyuncuya faul yapıyor. Hiçbir şey yok bence. Benlik bir şey değil yani. Çok temiz bir gol. Yani şu gol faul nedeniyle iptal olursa yazık olur. Çünkü Raya topa vurduktan sonra Raya hiçbir müdahale yok. Yani potansiyel faul diyorlar ama şu anda

0: Checking goal diyorlar. Potansiyel bir faul incelemesi yapılıyor ama faul kim yapmış olabilir kısmı bilmiyorum. Yani şu görüntü aldatır. Sanki kaleci kaleciye faul yapmış gibi bir görüntü var. Evet, VAR'a gidecek şimdi hakem incelemeye. Umarım iptal etmez. Yazık olur. West Ham'ın golü. Yani şu görüntüye göre yok ya. Kaleciye kimse dokunmuyor ya. Yani şurada kaleciye hiçbir müdahale yok. Ha, özür diliyorum. Bir dakika. Hemen yorumumu düzelteceğim. Tamam. Potansiyel. Bu pozisyon faul. Tamam. Düzeltiyorum. Çünkü ben kaleciye odaklandım ama aslında West Ham'lı başka bir oyuncu Raya topa çıkarken kolunu uzatıyor ve Raya'nın yükselmesini engelliyor. O yüzden de potansiyel bir faul. Biz başka yere bakıyoruz. Raya'nın boğazına doğru elini atıyor böyle. Orada eli hiç çekmemiş. Tanrı'nın eli gibi bir şey yani. Çekmiyor elini. İlginç. Evet, şu anda VAR'la konuşuyor Kavanağ. Bakalım. Bence gol verilirse haksızlık olur. Bence. Ama acaba orada başka şeyler de var mı? Penaltı vesaire bir şeyler de verilebilir. Çünkü West Ham'la oyuncu yerde el yok pozisyonda ama faul var. Evet, şu anda çekilin dedi. Kavanağ kararını verecek. Golü iptal edecek. Şu anda açıklıyor. Kararını anlatacak. Tüm stadyuma anlatıyor. Ve gol iptal olacak diyor. Gol iptal. Evet, şu anda İngilizler, daha doğrusu West Ham'lar itiraz ediyor. Arsenal'ler seviniyor. Evet, düzelttim ben de yorumumu. Çünkü ısrarla hani o pozisyonu göremedim ben. Evet, Raya'nın çıkmasını engelliyor. Raya'nın kolundan tutuyor burada. West Ham'lı oyuncu doğru karar. Bu pozisyon gol olsa haksızlık olurdu. Büyük bir haksızlık olurdu. Evet, biz de hep doğruları konuşmaya çalıştık. Olmasaydıydı ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi beni uyutsalar Ağustos'a kadar, sonra bir uyansam ki Beşiktaş Lukman'ı, Salah ve Sherlock'u almış. Sertan Eroğlu şu anda rüya görüyor herhalde. Biz bir yarışa gidelim, devam edelim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Beyaz bayrak kaldırıldı. Beyaz bayrak indirildi. Koşu başladı. 5 numaralı Early Burning 3 boy kaybetti. Yine 10 numaralı, 8 numaralı Canindo'da 1 boy gecikmeli başladı koşuya. 9 numaralı Rüzgar Uğur ilk metrelerde liderliği alan isim. İkincide 2 numaralı Bestalia girerken iç kulvarda 7 numaralı Cesur Ali önlerde. En dışta Early Burning mücadeleye katılan isim ki şimdi 5 numaralı Early Burning 9 numaralı Rüzgar Uğur'u yakaladı. Öne geçti. Yarım boy kadar da fark yaptı. 1500 geçilirken 5 numaralı Early Burning önde. 9 numaralı Rüzgar Uğur takipte. 2 boy kadar gerilerinde dışta 8 numaralı Canindo. İçeride 2 numaralı Bestalia. 2,5 boy gerilerinde 7 numaralı Cesur Ali var. İçeride 3 numaralı Çağan'ım. Dışta 10 numaralı Charming Star. Daha sonra 1 numaralı We Are The Star. Mücadeleye katılmaya çalışıyor. 2 boy kadar gerisinde bu safkanın 6 numaralı After You. Ve safkanlar son bine doğru ilerliyor. 5 numaralı Early Burning önde. 2 boy gerisinde dışta 9 numaralı Rüzgar Uğur takipte. 2 boy geride orta kulvarda 8 numaralı Canindo. İçeride 2 numaralı Bestalia var. Daha sonra dış kulvardan mücadeleye After You katılmaya çalışıyor. Ve safkanlar bu şekilde son 800'ü geçiyor değerli izleyenler. 5 numaralı Early Burning önde. Fark 1,5 boy. 9 numaralı Rüzgar Uğur ve hemen iç kulvarında 8 numaralı Canindo. Mücadeleye katılan isimler en dışta 7 numaralı Cesur Ali. İçeride 2 numaralı Bestalia. Daha sonra 1 numaralı We Are The Star ve daha sonra dış kulvarda Deme var. Son 600'ü de önde geçiyor 5 numaralı Early Burning. 2 boy gerisinde 8 numaralı Canindo. Dışta 3 numaralı Çağan'ım. 3'üncülüğe hamle yaptı. Daha sonra içeride 6 numaralı After You, dışarıda Cesur Ali var. 5 numaralı Early Burning.

0: Burning Leader, dışındaki 8 numaralı Canindo onu yakalamaya çalışıyor. Dışlarından 3 numaralı Çağan'ım, en dışta Cesur Ali'nin gayretleri de var. İçeriden de mücadeleye katılmaya çalışan After You var. Son 400'de içeride 6 numaralı After You geldi. Liderliği aldı ortada Canindo. Dışarıdan 7 numaralı Cesur Ali Early Burning'de mücadelede kalmaya çalışıyor. Cesur Ali 7 numaralı Cesur Ali 6 numaralı After You'yu yakaladı. İki safkan baş başa, dışarıda 7 numaralı Cesur Ali öne geçiyor. Son metreler 7 numaralı Cesur Ali yarım boy önde. 6 numaralı After You'nun önünde 7 numaralı Cesur Ali kazanıyor. 6 numaralı After You ikinci, 1 numaralı We Are The Star üçüncü, 5 numaralı Early Burning dördüncü, 3 numaralı Çağan'ın beşinci oldu. 7 numaralı Cesur Ali Mehmet Kıyak'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Reklam. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
5: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Evet, devam ediyoruz. Arsenal 1-0 kazandı deplasmanda ve puan farkını korudu. Son iki haftaya artık şampiyonluk umutlarını daha da artırdı diyelim. Roma'ya bir gol attıracaktık. Bakalım başarabilecek miyiz? Birbirlik, beraberlik devam ediyor. Heidenheim kehanetim geldi. 4 orandan sabah önermiştim size. Köln deplasmanında kazanır ve evine döner dedik ve kazandı. Yani evet, sevgili Sertan Sergen Hoca'dan beklenir. Yani Salah bende yok diyebilir. Ona bir şey diyemem yani. Şimdi derse de saygı duymak zorunda kalırım. Olabilir Sherlock bende yok, Salah bende yok diyebilir. Hiç belli olmaz. Sergen Hoca'nın bu tarz şeyleri var yani işte. Bazı oyuncular hakkında tespitleri var. Uğur Bey kaleci eliyle oynuyor demişti. Tabii onu düzelttik zaten. Biz de kaleci eliyle oynamıyor da kalecili Raya'nın boğazına doğru bir engelleme vardı. Engelleme de bir faul zaten. Yani topa çıkarken kornerden gelen topu almaya çıkarken bir şekilde havaya yükselmesini engelliyor o kol nedeniyle. Evet sevgili Murat, var oynamış ama kuponu yatmış. Arsenal zedeler bayağı var yani gerçekten. Arsenal maçına var oynamak büyük bir gaflet ve delalet gerçekten. Çünkü yemiyorlar. Atmıyorlar da yemiyorlar da, atınca da yemiyorlar. Böyle bir özel durumları var. Bugün de attılar ve yemediler. Hemen şöyle bir bakıyorum. Arsenal pişmanlıktır. Milan pişmanlıktır. Neyse, Arsenal yine de şampiyonluğu hak etti bu sene. Ne olursa olsun bence yine hak etti yani. Buraya kadar getirmesi bile büyük bir başarı. Artık son iki haftaya girdik. Muhtemelen buradan vermezler. Kalan maçları Burnley içeride. Deplasman Palace. Deplasmanı hani Palace ne kadar zorluk çıkarabilir? Çok emin değilim. Geçmiş yıllardaki Palace olsaydı belki biraz daha acaba olabilir mi diye düşünüyordum. Düşünürdüm daha doğrusu ama şu anda çok olmaz diye düşünüyorum. Bence. Bilmiyorum ama ben öyle.

öyle düşünüyorum. Bu arada Palace ve Arsenal arasında da yine böyle bir rekabet var ama yani Arsenal kazanır deplasmanda. Haftaya iki takım da kazanır. Son maçta hata yapmazlarsa şampiyonluğu artık tüm kozlar Arsenal'in elinde. Bana sorarsanız buradan da kaybetmez diye düşünüyorum. Evet, bu puanla beraber Arsenal puanını 79'a yükseltti değil mi? Yanlış. Evet, 79 ve City'nin geçen hafta içinde ya da Everton deplasmanında ikramı sonrasında bir maç eksik biliyorsunuz. Kazansa 77 edecek. Bu ikramı geri çevirmedi Arsenal. Aslında kendisi ikramda bulunmuştu. Ama sonrasında City de dedi ki ya yok biz olmayalım bu sene siz olun. Biliyorsunuz önce Bournemouth'a sonra City'ye deplasmanda kaybetmişti Arsenal. Bu ikramlar sonrasında City geldi ama olmadı. Caner Bey, Barcelona maçında toplam 32 korner mi? Kaç kornere? 30, 32 oran mı var anlamadım. Bir dakika bakalım. Sevgili Murat, sevgili Burak Bey. Bir bakayım şimdi kaç? Toplam 32 korner olmaz herhalde ya. Yanlış olmaz. Bir dakika bakıyorum. Pardon, touch, evet. Ben de diyorum ki nasıl ya? Ya şimdi genelde hani o maçlarda çok fazla taca falan girmemek lazım. Touch daha çok durağan maçlarda bakmak lazım. Hani oyunun topun oyunda kalma süreleri çok uzun, çok fazla faul olmuyor. Çok gel gitti maçlar oynanıyor. Hal böyleyken gidip de o mücadeleye taç atışı oynamak bence doğru maç değil. Daha durağan maç olabilir. Mesela taç atışı oynayacaksanız oran nedir? Barem nedir? Bilmiyorum ama bakabiliriz. Milan Atalanta maçı olabilir. Daha durağan bir maç olabilir. Fransa Ligi'nde işte Monaco Lille maçı olabilir. Fena değil. Yine durağan geçebilir o mücadelede. Bakıyorum başka neresi var. Evet, çok da fazla taç atışı opsiyonu yok. Bugün tabii çok fazla mücadele kalmadı. Sadece ne kaldı? Sadece Fransa Ligi var. Bir de El Clasico var. Bunları konuşuruz zaten. Evet, İsviçre'de bugün ilginç maçlar vardı. Neden ilginç? Hemen sizlere söyleyeyim. Sion Thun'u 2-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak liderliğe yükseldi. Normal sezonu şampiyon tamamlayan Thun, daha doğrusu zirvede tamamlayan Thun, şampiyonlar grubuna şu ana kadar 3'te 0 yaparak başladı. 1 gol atıp 6 gol yedi ve 0 puanla şu anda son sırada gözüküyor. Lugano yine bugün kendi sahasında yanlış hatırlamıyorsam Sengalen'e 2-1 mağlup oldu. Sengalen de ikinci sıraya Lugano ile beraber 6 puana ulaştı. Young Boys Basel'le mücadele etti ve Basel'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Onlar da ilk galibiyetlerini almayı başardılar. Yani belki de buranın en hani normal sezonda en dezavantajlı takımıydı bana sorarsanız Sion. Ama şu anda 52 puanla bitirmişti ama şu anda 9 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı ve Tun'un avantajı da her geçen hafta biraz daha azalmaya başladı. Bilmiyorum neler olacak ama yani çok da sağlıklı bir puan hesabı yok orada. Neden yok? Onu söyleyeyim size. Hani bir istatistik firması bakıyorum başka türlü yazıyor. Bir başkası başka yazıyor ama neyse biz yine başka bir yerden bir bakalım. Yani hala Tun'un avantajı devam ediyor gibi gözüküyor. Ama bence değil. Bakacağım şimdi. Başka bir yerden daha bakıyorum. Doğrusunu sizlere söylemek için ama. Evet bakalım.
Hala.

aynı noktanın puan durumunu veriyorlar. İlginç. Evet, bu doğru değil. Bu puan durumu neden değil? Çünkü bu değil. Şöyle bakıyorum. Lugano 57 puanla bitirmişti. 66 gösteriyor. 63 gösteriyor. Şu anda Sengalen 60 puanla bitirmiş. 66 tabii böyle değil aslında. Şampiyona grubunun direkt puanı var. Birazdan başka bir yerden daha bakarım. Sion ilginç şekilde çok iddialı bir şekilde geliyor. Bakalım Tun bundan sonraki haftalar neler yapacak? Ben de merak ediyorum. Ama 3'te 0'la başladılar. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ben de kendi adıma. Avusturya'da bugün hatırlarsanız sabah yine söyledim. Yüksek orandı bu arada. LASK Sturm pardon Salzburg'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve puanla 36'ya yükseltti. Liderliğe yükseldi sevgili dinleyiciler. Sturm Graz 2. sırada 34 puanla, Salzburg 3. sırada 29 puanla ve Avusturya Viyen Rapid mücadelesi vardı. Onlar da deplasmanda Rapid Viyen'i 2-0 mağlup ettiler. Viyen derbisi ve 29 puanla 4. sırayı yükseldi. Avusturya Viyen'de onlar da sevdiğim takımlardan birisi Rapid'le beraber. Hartberg'de kendi sahasında Sturm Graz'a 4-2 mağlup olmayı başardılar. Onları da ayrıca tebrik etmek lazım. Buraya da bir bakalım. Buradaki puan durumuna bakalım. Burada da şu anda LASK lider gözüküyor. Ama dediğim gibi ya bunun neresi doğru neresi yanlış kısmına bakıyorum ben de ama anlamaya çalışıyorum. Yani normalde puanlar ikiye bölünüyor falan böyle bir durum var. Mesela şampiyona grubu şu anda bakıyorum. Canlı olarak bakalım. İşte LASK evet 36 puanla lider gözüküyor. Normal sezonu Sturm Graz 38 puanla lider tamamlamıştı. Değil mi? Evet çok ilginç değil mi? 22 maç sonunda Sturm Graz 38, Salzburg 37, LASK 37, Avusturya Viyen 36, Rapid Viyen 33, Hartberg 33. Böyle saçma sapan bir şey olmuş. Puanlar çok yakın. 1.6 gibi bir puan ortalamasıyla lider bitirmiş. Evet, şampiyona grubunda da şu anda LASK lider gözüküyor. Ve eğer böyle devam ederlerse Sturm Graz ve LASK arasında şampiyonluk yarışı devam edecek öyle gözüküyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Evet bak demiş ki Caner Bey kahvaltıyı güzel yapıyorsun. Tabii ki kahvaltı güzeldir. Güzel olmalı. Yani şöyle kahvaltı zaten yolda eriyor. Yani Beylikdüzü'nden Sarıyer'e gelene kadar kahvaltı yediğiniz yemekler zaten bir şekilde hani acıkmış oluyorsunuz. Neredeyse 2-2,5 saat önce çıkınca ya da 2 saat önce çıkınca evden en az 2 saat bu arada yürüme yolum da var. Haliyle 2 saatten daha erken oluyor. Yani bugün mesela 10'a geliyordu ya da 10 gibi çıktım bilmiyorum. 12 gibi burada oldum. Tam böyle 12'de burada oldum. 2 saat falan geçiyor. Yediğiniz kahvaltı ne olursa olsun güzel de olsa böyle dolu dolu kahvaltı yeseniz zaten 2 saatte mideniz baya bir eritiyor. Sabah güzel tahminlerde bulundum. Hani bunu övünmek için söylemiyorum ama özellikle Heidenheim galibiyetini söylemiştim. Nask'ın kazanmasını beklediğimi özellikle ısrarla söylemiştim. Bu sene Lask'ı destekliyoruz dedik. Nitekim oldu. Arsenal kazanır ve var diyen bir dinleyicimiz sevgili Murat Bey olmamış. Evet oynamışsın karşılıklı gol var ve Lask kazanır ama yazık olmuş. Arsenal mücadelesi biraz yazık olmuş bence. Devam ediyorum. Bu arada Çek Cumhuriyeti'nde dün gördünüz mü? Gören var mı? İlginç bir görüntü vardı. Neden ilginç? Hemen söyleyeyim size. Şampiyonluk turunda dün biliyorsunuz Sparta Prag, Slavia Prag mücadelesi vardı. Ya da tam tersi. Hani bu iki takımın mücadelesi vardı. Küçük kardeşlerin maçı vardı biliyorsunuz. Ya da büyük kardeş, küçük kardeş maçı vardı. Slavia Prag mücadelede 3-2 öndeydi. Yani avantajlı

0: Yarı 2,5 maç sonu 4,5 gol üstü olur demiş bu mücadelede. Umarım senin dediğin gibi olur sevgili Sertan, bol gol izleriz. Şimdi ben bu maç için şöyle bir, bilmiyorum aklına yatan var mı ama tekrar o maçı önce bir açalım. Bir iki dakikam var reklama gitmeden sonra. Bu maçı sizlere anlatmak istiyorum çünkü kendim de takip edeceğim. Hani bugün başka bir şey izlemem herhalde bu dakikadan sonra. Mesajlarınızı okuruz, bir de bunlara bakarız. Şimdi sevgili dinleyiciler, şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir takım geriden gelip kazanır, geçelim. Bu arada müthiş bahisler var. Nerede var? Tabii ki başaran iddiada müthiş değerlendirmeler, analizler var bu maçlarla alakalı. Mutlaka yerinizi alın başaran iddiada. Bunu bir söyleyeyim. İddia.com'a giriyorsunuz. 300-314 bayi koduyla üye oluyorsunuz. Sonrasında da başaran iddia Instagram adresine veya 0531-618 1631 0531 618 1631 başarın iddia kurumsal WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Sizi gruba alıyorlar. Ücretsiz olarak paylaşıyorlar. Öncelikle 0 30 arasında gol olur. Ben bunu bir önereyim. İkincisi her iki takım da en az 2 gol atar. Yani her takımın herhangi bir yarıda olabilir, fark etmez. En az 2 gol atar. Bence güzel bir oran. Çok da güzel. 3'e yakın bir oranı var. Gayet güzel. Yine bol korner olmasını bekliyorum. Şöyle yapalım. 4 gol, 9 korner ve 5 kart olur. 2.79. Bu da gayet güzel. Hakem var monitörüne gidebilir. 2.90. Bu arada ne kadar çok bahis önerdim değil mi? Ama bunlar gelme ihtimali olan bu seçeneklere bence yönelim. Barcelona'ya beraberlik yetiyor şampiyon olmak için. İnşallah yeneriz Real'i ve şampiyon oluruz Antalya'dan sevgili Serkan Bey. Yani Barcelona beraberliği oynayacak bir takım değil. Zaten bağlasan durmaz bir genç takımla oynuyorlar. Hele karşıda Real Madrid varsa aman Allah'ım. O zaman tabii başka bir seviye. Bugün de eksik yakalamışken böyle bir 4-5 tane atsalar hiç fena olmaz. Bence. Yakışır. Yakışır Real Madrid'e. İlk 20 dakikada gol olur diyorum. Son kararım. Gayet güzel bir oranı var. Hemen size söyleyeyim. Yani ilk 20 dakika içinde bir gol olur. Son 2 haftada Bayern Münih önerdim. 21'de oldu 2 maçta da. Ama bugün ilk 20'de olur bence. Maçın başına Real Madrid risk alacaktır. 1.86 oran var şu anda. İddia.com'da değerlendirebilirsiniz. Diyelim Atalanta'nın Milan karşısında deplasmanda 1-0 öne geçtiğini söyleyelim. Sonra başka ne söyleyelim? Başka maç var mı? İkinci lig yükselme playoff grubunda Muğlaspor Elazığspor 0'dan 0 olur dedik. 0'dan 0 bitmiş. Uzatmalarda penaltı atışlarında şimdi birazdan anlayacağız. Mücadele 120 dakika geride kaldı. AVS Porto karşısında, şampiyon Porto karşısında 3-1 önde. Onlar ligden düştüler ama giderken bir şampiyon Porto'yu yendik. Apoleti ile alt lige düşecekler. Bu da önemli bir motivasyon. Yani biz düştük ama bakın Porto'yu da içeride yendik. 3-1 skor. Diyelim birazdan El Clasico ile karşınızda olacağım. Şimdi kısa bir araya gidiyorum ama siz mesaj yazın. 0538 052 1487 sizce El Clasico dünyanın en büyük rekabeti bugünkü maç kaç kaç biter? Hadi bakalım doğru skoru kim tahmin edecek? Yazın bakalım.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan

0: News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adam

0: yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
8: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
9: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
10: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
8: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
9: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
8: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
9: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
0: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Hattrick. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
11: Devam ediyoruz. Evet, Brest, Paris-Brest maçı da başladı. Bu pas atan vizyonsuz futbolcu kim? Paris Saint Germain'de bilmiyorum. Evet, hakem kamerasıyla şu anda yazı turu atıyor Vinicius ve Pedri. Çok güzel bu arada. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. Bir Pedri'ye dönüyor, bir Vinicius'a. O kalemi, bu kalemi, top mu falan diye soruyor. Ve bunu gördük. Hakemin de işi zor. El Clasico başlıyor. Esport ekranlarında mücadele. Levent abi en az 4-0 demiş. İlginç, El Clasico'ya bir tane skor tahmini gelmiş. Vallahi. Dünyanın en büyük derbilerinden birisi. Demek ki bugün memleketçe yurt dışından dinleyen herkes herhalde bu maça kilitlendi. Kimse radyo dinlemiyor. Herkes TV başında, öyle gözüküyor. Olsun, neyse, biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Dinleyip de mesaj yazmadıysanız bu size yazar, bana yazmaz diyelim. Peki. Evet, Paris mücadelesini bir tarafta izliyorum. Bir tarafta Hansi Flick'ti. Barcelona'mızı takip edeceğiz. Bakalım. Bir Barcelona taraftar en kısa sürede de Barcelona forması artık İspanya'ya giden arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan isteyelim. Ya da artık yapacak bir şey yok. Burada üretilen Barcelona forması alacağız. Malum. Var yani. Evet. Evet, başlamadı maç. Bakıyorum, Fransa Ligi'nde tüm maçlar başladı. O maçlara da bir taraftan bakıyorum. Neler olacak hep beraber göreceğiz. Gol olan maç var mı? 5 dakika geride kalırken yok henüz. Gol olan maç yok Fransa Ligi'nde. Bekliyoruz. İyi yayınlar. Yalo

0: Kova Kartalları'ndan Salih. Şu anda yoldayım. Barça. Ne demiş? 5-2 mi? 5-2 skor demiş. Oo. Yalova Kartalları derken Beşiktaşlılardan mı? Bu arada Yalova'ya gelmiştim, oradaki bir şey var, lokali var Beşiktaş'ın. Hatta orada bir mücadele izlemiştim. Kimin maçıydı bilmiyorum ama yani Beşiktaş'ın maçını izlemiştim de kimdi bilmiyorum. Çok güzel bir yaşam merkezi yapmışlardı Yalova merkezde. Buradan da Yalova'ya selamlar, sevgiler Yalova'daki dostlara. Dinliyoruz. 4-1 Barcelona kazanır demiş bir dinleyicimiz. Hadi ilk yarıda 2 gol gelsin de Ferhat Bey. Başka da hiçbir şey istemiyorum ama Real Madrid iyi başladı. Yani iyi başladı derken birkaç pas yaptı. Yani o kadar da yapsınlar artık, değil mi? Ben Barcelona'yı tutuyorum demiş ama Real Madrid bitti demeden bitmez Mustafa Bey. Çok iddialı bir söylem. Bakalım. Valla bu maçlar, bu maç dünyanın en büyük rekabeti. Bir kere çok ciddi bir ilgi var, estetik var, görsellik var, mücadele var. Rekabeti en üst düzey ama futbol kuralları içinde yapmaya çalışan iki takım. Tabii daha çok Barcelona, estetik tarafı biraz Barcelona'ya yazıyor biliyorsunuz. Real Madrid daha sonuç odaklı bir kulüp. Her zaman da böyle oldu. Ama Barcelona sonuçlardan ziyade güzel oyuna da bakan bir kulüp. Kültürü biraz bu şekilde. Bu arada evet, bir korner bekledik ama olmadım. İyi yayınlar. Ben Uğur demiş. Galatasaray bu kadar kötüyken bile şampiyon olabilirdi. Olabildi pardon. Üstelik en yakın rakibine de birçok kez lider olabilme ve öne geçme fırsatı verdi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sevgili Uğur Bey, yani bunu neye bağlayacağım? Bir kere kriz anlarını iyi yönetemedi büyük takımlarımız. Birazdan reklam arasından sonra Trabzonspor'u yakından takip eden sevgili Nihat Erence ile konuşacağız. Nihat abiyle. Bir kere bu fırsat anlarını iyi yönetemedi takımlarımız. Gerek sportif açıdan gerek idari açıdan bence de transfer döneminde ihtiyacı olan oyuncuları alamadı. Hem Trabzonspor bu arada Madrid öne geçmek üzere, hayır geçemedi. Hem transfer anlamında hem işte kriz anlarında o krizden güçlenerek çıkamadı Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de. Galatasaray buraları çok daha iyi yönetiyor. Yani kabul etmek lazım. Zaten iyi bir kadrosu var. Ve bu kadroyu iyi yönetti Okan Hoca. Bu sene diğer senelere göre belki taraftarını oyun anlamında çok mutlu edemese de bence bir kazanma alışkanlığı var. Bu da bir şekilde biz bu maçı kazanırız. Yani dün bile gördünüz. Tamam, şimdi penaltı penaltı değil diyebilirsiniz. İşte çok kolay penaltı çalındı falan, birçok şey denilebilir. Ama nihayetinde oralarda olmak lazım. Yani bir şekilde rakip ceza sahasında da giriyor olmanız lazım. Maç kazanmak için rakibi baskı altına almanız gerekir. Gerek sağ içi performans olarak gerek taraftar olarak fark etmez ama bir şekilde baskı altına. Galatasaray bunu yıllardır iyi yapıyor. Haliyle buradan da sonuç almaya çıkardı. Bence iyi bir hocası var. Yıldızları iyi yöneten bir hocası var. Yani işte bakınız diğer büyük takımlarda hani başka problemler yaşandı. Şimdi isim vermeyeyim, bir hedefte göstermeyeyim ama iletişim önemli günümüzde. Okan Hoca'nın maçlardan sonra hani böyle lütfen açıklamalar, lütfen gibi açıklamalar yapmaları bile, hani hassas açıklama yapması bence önemli. Her oyuncuya dokunmaya çalışıyoruz. Her oyuncu oynamaya çalışıyor. Her oyuncuya zaman, süre vermeye çalışıyoruz. Oynamadıkları zaman mutsuz oluyorlar gibi açıklamaları aslında oyuncuları da bir şekilde göz ardı etmediğini, her oyuncuya forma şansı vermek istediğini, yani vermese de en azından bunu sözlü olarak söylüyor. Her oyuncum benim için değerli diyor. Bunu görüyoruz mesela. Son iki maçta örneğin bakınız Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği neredeyse yapılmadı. Mesela yani şimdi neresinden bakacaksınız? Trabzonspor kadrosu zaten kısıttı. Fatih Hoca elinden geleni yaptı ama yeterli. Bu arada Barcelona gole gidiyor. Atamadılar. Yani şöyle bir pozisyonda neden pas verirsin? Kimdi bu pası veren? İnanılır gibi değil ya. Kendi sahasından çıkıyor. en yakın rakibiyle arasında çok ciddi bir fark var. Rashford'a gol attırmaya çalıştı. Niye niye? Kendin at yani. Kaleye vurma açım var. Vurabilirdin de. Ama kaleye vuramadı. Evet, Nice Auxerre karşısında 1-0 öne geçti. Fransa'da ilk gol Nice maçından geldi. Barcelona bastırıyor. Bakalım. İhtiyacı da yok ama mutlaka ilk yarıda golü bulmak. İlk 20 dakikada gol olur. Bekliyorum bakalım. Bekleyip göreceğiz. Yani sevgili Uğur Bey, Galatasaray bence diğer takımlara göre daha organize. Hem sportif açıdan hem az önce bahsettiğim gibi transfer açısından yıllardır aynı kadroyu korumaya çalışıyorlar. Öyle ya da böyle korumaya çalışıyorlar. Üzerine ekleme yapmaya çalışıyorlar. İyi bir kadrosu var. İyi bir hocası var. İstikrarlı bir hocası var. 4 yıldır aynı teknik direktörle çalışıyorlar. Önemli, değerli olduğunu düşünüyorum. Dinleyicimiz demiş ki Galatasaray kullanıyor. İsminizi bağışlar mısınız rica etsem? Demiş ki Samsunspor maçında son dakikada penaltı mesela Samsunspor'a verilmedi. Seneye Beşiktaş maçında kırmızı verilmiyorsan asist yapıyor. Şu anda yoldayım. Aklıma gelenler. Ya işte şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi her takıma mutlaka hata yapılıyor. Beşiktaş'ı biraz dışarıda bırakıyorum. Genelde Beşiktaş'ın lehine değil aleyhine hakemler. Gördüğüm kadarıyla ve bunu Beşiktaş yönetimi de değerlendirdi. Bize daha çok hata yapılıyor vesaire. Trabzonspor'u da yine biraz kenarda bırakıyorum ama diğer takımlara hatalar yapılıyor. Ya bu kabul edilebilir bir şey ama bu hakemler herkes hata yapıyor. Yani bunu sadece hakemler özelinde değerlendirmek belki çok doğru olmayabilir. Siz saha içinde güçlüyseniz saha dışında da güçlü. Türkiye'de biraz böyle bir durum var ya. Saha dışında da mutlaka güçlü olmanız gerekiyor. Hani diyorlar ya işte yumruğu masaya vurmanız gerekiyor. Biraz öyle bir görüntü var maalesef yıllardır. Bunu görüyoruz. Şampiyon olan takımlar mutlaka daha fazla konuşan takımlar oluyor. İşte bakıyorsunuz 10 maç üst üste kazanıyor bir takım. Takımımız önemli değil. İsmi cismi. Hangi takım olduğu önemli değil. Bakıyorsunuz en fazla hakemlerden şikayet eden onlar. Şimdi otomatik olarak soruyorsunuz. Ya ben de bu işi yapıyorum. Yıllardır keyifle de yapıyorum. Tamam, güzel, hoş da hani kullanmasanız ne olacak? Hani siz 10 maçtır kazanan bir durumdasınız. Hani kazanmasanız diyeceğim ki ya tamam doğru haklısınız. Hakemler size puan kaybettiriyor. Kazanıyorsunuz hakem. Kaybediyorsunuz hakem. Yani bunu büyük takımların genelde çoğusu yapıyor. Sevgili Salih Bey, Yalova'ya selamlar tekrar. Özür diliyorum benim hatam. Görmediğim isminizi. Şunu söylüyorum. Her takım bir şekilde her takım lehine aleyhine fauller yapılıyor. Fauller diyorum ya. Hatalar yapılıyor. Bizde de çok yapılıyor. Yani bizim ülkemizdeki hakemler de çok faul yapıyor. Mesela bir kere standartları yok. Neredeyse hiç yok. Aynı hakem bir maçta penaltı veriyor. Başka bir maçta daha ağır bir pozisyonda VAR'da görev yapıyor aynı hakem. Ama bakıyorsunuz mesela çağırmıyor. Çok ilginç. Yani daha hafifine saha içindeyken penaltı veren hakem akan oyunda başka bir hafta, başka bir takımın maçında VAR hakemi oluyor. Oo, Rashford Bey bir gol attı. İnanılır gibi değil. Vay vay vay vay. Barcelona'nın golü diyoruz ve bu golü dedikten sonra da hemen yücele bakıyorum. Reklam arasına gidiyoruz. Bugün Bordo Mavi günü yani Barcelona günü. Rashford ve Barcelona 1-0 önde. Araya gidelim, sonra bağlantımız olacak.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında.

0: Interpres. Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi'nden kıymetli abim sevgili Nihat Erince var. Nihat abi merhabalar.
6: Merhabalar, iyi geceler olsun.
5: Nasılsın, iyi misin?
6: Vallahi şükür diyelim. Yani hani daha düz koşulara başlamadım ama.
5: Öyle mi?
6: Tabii. Yavaş yavaş inşallah ayın 14'ünden sonra biraz daha böyle yavaş yavaş hani şu anda yürüteşte yürümeye çalışıyorum.
5: Evet.
6: Yürüyorum diyeyim, öyle diyeyim.
5: İnşallah iyi olacaksın.
6: Yani iyi olacağız gibi geliyor. Çünkü bu kadar sıkıntıyı iyi olmak için çektik. Sen de biliyorsun, sağ olasın. Her fırsatta da söylüyorum. Biz seninle kan kardeşiz biliyorsun.
5: Ne demek abi. Yine olsa yani, yine gidip veririm abi. Hiç problem değil. Valla seviniyorum iyi olmana. Ama yeni sezona bomba gibi gireceksin artık.
6: Ya
5: düz koşular başladıysa.
6: Evet, takım da fena gitmiyor. İnşallah bakalım. Beşiktaş galibiyeti. Şimdi
5: evet,
6: devamlı
5: ne diyorsun? Dün konuşamadık ama önemli evet. Bir galibiyet.
6: Yani senin merak ettiğin şeyler varsa oradan da başlayabiliriz.
5: Ya öncelikle hani hoca ciddi bir rotasyon yaptı kupa maçı öncesi ama yine de deplasmanda tabii kazanması hani özgüven açısından önemli. Oyunculara güveni açısından önemli. Hani Fatih Hoca bunu bu sezon birçok kez yaptı. Yeni sezonda da bir de kimle devam edecek etmeyecek belki bunları da görmek açısından önemli. Yine Salih'in performansı bence fena değildi. Genel bir değerlendirme yaparsan üzerine konuşuruz zaten.
6: Ya şöyle, aslında ben bugün yine senin gibi çok sevdiğim bir dostumla, gazeteci, televizyoncu dostumla sohbet ederken şöyle bir şey dedim. 2018 senesinde Trabzonspor'a transfer yasağı gelmişti. Evet. Hatırlarsın. O sezon Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, hatta zaman zaman Serkan Hasan. Ya bir anda ilk 11'de 4 ya da 5 tane altyapıdan gelen oyuncu vardı. Yani içimiz kıpır kıpır olmuştu. Ben Beşiktaş maçının özellikle son bölümünde, şimdi baktım kalede Ahmet Doğan, hemen stoperde Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Onur Alpçakıroğlu. Yani bunları gördükçe inan ki o günler aklıma geldi. Çok da hoşuma gitti. İnşallah bunun devamı olur, devamlılığı olur. Yani bizim aslında biliyorsun Trabzonspor'un en büyük böyle kazancı bence altyapı olmalı. İşte yıllardır hep konuşuyoruz. İnşallah bu sezon, yani Fatih Tekke özellikle yeni sezon hazırlıkları yapılırken tahmin ediyorum altyapıdan gene 7-8 tane oyuncuyu alacak. Ama bu sezon oynatmalı diye düşünüyorum. Daha fazla şans vermeli diye düşünüyorum. Çünkü kulvar da fazla olacak sevgili Caner.
5: Evet.
6: Yani şu anda Trabzonspor bu sezon kupayı kazanabilirse UEFA Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılacak. Yani bir maç oynayıp lig aşamasına katılma ihtimali çok yüksek. Bu da şu demek, 8 tane maç, 8 tane Avrupa'nın 2 numaralı kupasında önemli takımları Trabzon'a getireceğiz.

0: önemli takımlara Trabzonspor deplasmana gidecek. Ya bu çok güzel yani, heyecanı güzel, yaşanacak atmosfer çok güzel. Yani o anlamda özellikle çarşamba günü Gençler Birliği ile Ankara'da oynanacak maç, bence bu maçı çok açıdan Trabzonspor'un geleceğini etkileyebilecek bir maç. Yani çok da fazla, şimdi ona bakıyorum. Beşiktaş maçında dedin ya, çok ciddi bir rotasyon vardı işte. Evet. Bonacci oturdu kenarda, Felipe oturdu, Polcarelli kenarda oturdu. Yani önemli silahları varken Fatih Tekke daha böyle kullanmadığı oyuncuları Beşiktaş karşısında şans verdi. İyi de oldu. En azından onları da görmüş oldu. Onlar böyle bir maçta, özellikle ben yani sezon başından beri çok kez de eleştirdik Fatih Hoca'yı Bışarı konusunda, ama bilmiyorum tabii katılır mısın bana, ben çok beğendim. Yani oynadıkça daha iyi olabileceğini gösteriyor. Top kullanma meziyeti yüksek ve şey yapmıyor, yani yan pas geri pas değil, tam tersi dikine, o bizim çok sevdiğimiz tarzda oyun oynamaya çalışıyor. Bir de onun yanında Olay da aynı şekilde oynayınca, hani orta sahadaki o sezon başından beri en çok sıkıntı çektiğimiz, Muçi geldikten sonra biraz orada aksiyon fazla olmaya başlamıştı, ama yani Beşiktaş maçında özellikle Olay'ın, Bışarı'nın bu tarz oyun oynamasını çok değerli buldum. Umarım tabii ki yeni sezon Olay'ın transfer olma ihtimali yüksek, giderse onun yerine mutlaka yine bir oyuncu alınacak, ama onu gördük ki Bışarı sezon başı kampını da yerse gelecek sezon Trabzonspor'un önemli oyuncularından bir tanesi olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, dün dediğin gibi aslında birçok farklı oyuncu, yani genç oyuncu oynamasına rağmen yine de Trabzonspor kazanmayı başardı. Bu arada yani bir ekleme yapayım. 8 grupta, bir de playoff'tan başlayacağı için eğer kupayı kazanırsa 10 maç oynamış olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması artı ön eleme 10 maç oynamış olacak. Bu da 5 takımın hani Trabzon'a gelmesi demek, bir Avrupa takımı. Ciddi bir belki gelir demek, değil mi?
0: Ya şey sevgili Cener, sen de Trabzon şehrini, Trabzon kentini çok iyi tanıyan, bilen birisin.
1: Evet.
0: Ya orada heyecan şöyle, özellikle evet lig maçlarında belki bazı şeyleri hani görebiliyoruz, ama Avrupa olduğu zaman bambaşka oluyor. Şehrin havası değişiyor. İnsanların o maçlardaki yani daha heyecanı 2 kata 3 kata çıkıyor. O yüzden Avrupa çok değerli. Biz geçen sene yani Trabzonspor Avrupa'da olmaması aslında şöyle değerlendirdik. Dedik ki yeni bir takım, yeni bir oluşum. Avrupa'da olsaydı belki daha fazla yıpranacaktı, ama o bir kar olarak görelim diyoruz. Ama gelecek sezon biraz da böyle alternatifler de artarsa, tahmin ediyorum işte transfer döneminde de seninle sıkça bir araya geleceğiz, konuşacağız onları da. Yani bol rotasyonlu bir takım. Bence gelecek sezon çok keyifli bir Trabzonspor'u izlemeye hazır olalım diyelim.
1: Bu arada İspanya'da Bordo Mavi Rüzgarı esiyor. Barcelona 2-0 yaptı. Hani sen belki bilmiyorum Madrid'i destekliyor olabilirsin, ama benim bugün kalbim Bordo Mavi'den yana, Barcelona'dan yana 2-0'a getirdi 20 dakika itibariyle.
0: Ya şöyle, Real Madrid inanılmaz bir çalkantılı dönem geçirdi. Yani düşünsene, idmanda oyuncular birbirlerini dövüyorlar.
1: Evet.
0: Tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Yani artık belli ki orada çok şey, ayarlar çok bozulmuş. Muhtemelen önümüzdeki yıl yeni bir yapılanma olacak. Yeni bir teknik direktör olacak. Yani bu yıl Real Madrid adına bence, hani bazen denir ya bazı takımlar için kabus sezon diye. Tahmin ediyorum yani yani düşünebiliyor musun? Real Madrid gibi bir takım 20 dakikada Barcelona'dan 2 gol yiyor. Yani çok böyle alışık olduğumuz bir durum değil. Ama Barcelona'da bu sene La Liga'yı çok iyi domine ediyor. Çok başarılı bir sezon geçiriyor. Yani onların zaten hatırlarsın işte bundan 2 sezon önce 19 takımımızda İsviçre'de maçları vardı. Orada yani ne kadar bu işi temelden yukarıya o kadar böyle birbirlerine zincir halkaları birbirine öyle bir geçmiş ki. Yani hiç böyle boşluk bile yok. Altyapıdan hangi oyuncular yukarıya çıkacak, altyapı nasıl olacak, yukarıya mutlaka ve mutlaka altyapıdan en az 4-5 tane oyuncu mutlaka alınacak. Yani orada bunu şey gibi bir anayasa maddesi gibi yapmışlar Barcelona'da. Doğal olarak böyle bir yapılanmayla da her sezon başarılı oluyorlar. Yani belki bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde pek istedikleri sonuçları alamadılar ama şu var ki gelecek sezon belli oldu ki yine Barcelona özellikle Şampiyonlar Ligi'nde öne çıkan, iyi sonuçlar alan birçok maçta hem futboluyla hem yapılanmasıyla dikkatleri üzerine çeken takım olacak diye düşünüyorum. Ama Real Madrid'i hakikaten zor günler bekliyor. Ama onların da parası çok.
1: Evet.
0: Yani istedikleri kadar transfer yapabiliyorlar. Bu önemli yani. Muhtemelen iyi bir hoca mutlaka getirecekler takımın başına. Çok transferler yapacaklar. Yani onlar da böyle bir politika izliyorlar.
1: Abi Mbappe'nin gitmesi için imza kampanyası falan başlatmışlar ya.
0: Yani
1: inanılır gibi değil ya.
0: Ama normal şimdi Real Madrid yalnız şeyde değil. Sevgili Caner, yani dünyanın her noktasında Real Madrid'li var.
1: Evet.
0: Bugün Türkiye'de de hani sporla ilgilenen, işte futbolu seven insanlara oturun konuşun. Mutlaka Real Madrid'i destekleyen, onun formasını sırtında taşıyan, halı saha maçlarına git. İşte diyelim ki 7-14 kişi oynuyor. Mutlaka bir bakarsın ki 3 tane 4 tane Real Madrid forması vardır yani.
1: Tabii, sırtına
0: geçirmiş. Değil mi? Yani doğru. Öyle bir özelliği olan bir kulüp. O anlamda mutlaka onlar toparlanırlar. Dediğim gibi paraları çok. Her şeyi yapma ve yani her transferi rahatlıkla o bütçeye sahip bir kulüp olduğu için onların çok fazla yani gelip geçici olur onlar için.
1: Doğru. Peki abi şimdi dün 2-1'lik galibiyet. Bu sene bu arada hani son şöyle bakıyorum Galatasaray'ı yendi değil mi? Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş'ı yendi Fatih Hoca. Derbilerde de hani kadrodan bağımsız olarak söylüyorum. Belki geçmiş maçlarda yaptığı bazı hataları yapmadı. Daha iyi bir taktisyen görüntüsü ortaya koydu. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Dün de hani hiç de böyle deplasmanda oynuyormuş gibi bir görüntüsü yoktu.
0: Ya şöyle Fatih Hoca'nın aslında bir takıma kazandırdığı bana göre en önemli şey özgüven olayı.
1: Evet.
0: Yani oyunculara o konuda müthiş güveniyor. Müthiş onları motive ediyor. Ki zaman zaman belki izleme şansın oluyor mu bilmiyorum. Maç şeylerini veriyorlar. Maç önü konuşmalarını falan veriyorlar.
1: Evet.
0: Çok değerli aslında. Yani mesela çoğu zaman bazen Türkçe konuşuyor. Çoğu zaman da İngilizce anlatıyor oyunculara. Yani o tür şeyleri de yapıyor zaman zaman. İletişimi o anlamda oyuncularla iletişimi çok iyi. İşte zaman zaman bazı oyuncularla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle işte kayıplar oldu. Danilo Çıkan bunların başında geliyor. İşte Olay ve belki biraz daha üzerine dursaydı daha yararlı olurdu. Trabzonspor'a kazandırılabilirdi ama onları da ne diyelim işte bazen bazı şeylerde uymuyor, olmuyor. Yani onlar da kendi yolunda artık bundan sonra kendi yollarını çizecekler. Ben sadece Olayigbe konusunda biraz takılmıştım. Ben Olayigbe'nin Trabzonspor'da yani özellikle gelecek sezon çok daha iyi işler yapacağına inanıyordum ama tabii devre arasında Konya'ya verildi. Büyük ihtimalle de Konyaspor opsiyonu kullanacak ve yeni sezondan itibaren Konya'da olacak. Ki biliyorsun Konya'da da önemli işler yaptı. Hatırla, değil mi? Bizim maçta da çok iyi oynadı bize karşı. Yine
1: Beşiktaş'a karşı iyi oynadı.
0: Beşiktaş maçında hatta şeyle sevgili Vedat'la yayındaydık. Tam maçı izliyorduk o arada. Dedim Olegbe girdi. Eyvah Beşiktaş dedim hatta öyle bir espri yaptım. Hakikaten eyvah oldu. İki tane depar attı. Bir tane sivri penaltı oldu. İşte zaten o penaltı da Beşiktaş'ın sonunu hazırladı. Öyle değil mi? Tırnak içinde söyleyelim bunu. Yani o anlamda bir tek yani giden oyuncular içinde üzüldüğüm yani Mendy'ye bile üzülmedim hakikaten. O çok gitmek istiyordu. Kalmak istemiyordu. Ama Olay Güven'in gitmesine üzüldüm. Artık bundan sonra tabii ki bizim scout ekibi ciddi çalışmaları var. İyi

0: oyuncular tespit ediyorlar. Tahmin ediyorum yani yeni sezonda da bu oyunculardan birkaç tanesini takıma kazandıracaklar ki işte bir tane yeni 17 yaşında U19 milli takımında da oynuyor. Thierry Karadeniz isminde genç bir oyuncu. Kanat oynuyor. Yani belki gelecek sezonun flaş isimlerinden bir tanesi olacak.
1: Malinovski yine anlaştı Trabzonspor diye yazıldı ama bu haber doğru diye düşünüyorum.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Onunla ilgili de hatta ben çok sevdiğim bir yönetici arkadaşımla sohbet ederken dedim ki biz yani özellikle yabancı oyuncularda yaş kriterini 29 olarak, 30 bile değil, 29 olarak belirlemiştik. Ne oldu da dedim 32 yaşındaki bir oyuncuyu seneye işte geldiğinde 33 olacak yani. Hoca çok istedi dedi. Bir de sürekli özellikle o özellikle yani oyun kurucu, hani lider oyuncu deriz ya, öyle tabir ederiz sevgili Caner. Şeyde son Marekamşik'ten sonra yani 2022'den sonra orada o sıkıntıyı çok çekti Trabzonspor. Yani o özellikle bir oyuncu olmadı. Takımı derleyecek, toparlayacak. Modu düştüğü zaman genç oyuncuları daha motive edecek. Böyle bir oyuncu eksikliği vardı. Bu eksikliği kapatacak kapasitede bir oyuncu.
1: Duran topları iyi kullanıyor.
0: Bravo, bravo. Yani o da önemli bir şey. Yani işte dediğim gibi yani hoca da çok istediğine göre umarız resmi olarak da tabii takıma katıldığında Trabzonspor'a faydası fazla olsun diye düşünüyorum. Yani.
1: Peki Muçi'nin opsiyonu kullanılacak mı? Yani Malinovski mesela gelirse ki benzer pozisyonlarda oynuyorlar. Hatta Malinovski daha belki hani ikisi de 8-10 oynayabilir. Ne diyorsun, hani o konuda bir şey var mı? Bir gelişme var mı? Hani yazılıp çiziliyor ama bir de senden dinleyelim abi.
0: Şöyle diyelim, oradaki net olayı söyleyeyim sana. Trabzonspor Muçi'yi yani takımda bırakmak istiyor. Muçi de kalmak istiyor. Ama oradaki sıkıntı şu. Opsiyon 8 milyon euroya yakın bir opsiyon var.
1: Evet.
0: Şu anda o para Trabzonspor'a biraz fazla geldi. Yani Trabzonspor'un kafasından geçen rakam ki Muçi'nin Beşiktaş'ta bir yıllık şeyi kaldı, kontratı kaldı. Yani bir yıllık kalan bir oyuncuya 8 milyon euro vermeyelim diyorlar. 5 milyon euro, 5,5 milyon euro, o arada bir rakam telaffuz ediliyor. Yani Beşiktaş buna evet derse hemen Muçin yani normal opsiyonu kullanılacak ama yine Beşiktaş kanadından da bugün birkaç kişiyle konuştum. Çok böyle şey değiller yani, o konuya sıcak bakmıyorlar. Hatta büyük ihtimalle Sergen Hoca ile de yolları ayıracakları için bir Muçi'yi gelecek sezon değerlendirebiliriz diyorlar. Hani tok satıcı ifadesi kullanırız ya, evet. Bazen şu anda Beşiktaş o modda bence. Tok satıcı modunda tahmin ediyorum. Yani eğer ki böyle işte 5-5.5'a evet derlerse Trabzonspor hemen o opsiyonu kullanmak istiyor. Hatta bugün şunu da söyleyeyim, ondan sonra 20'sine kadar da süre uzatıldı. Normal 10'unda bitiyordu. 10 Mayıs'ta opsiyon bitiyordu. 10 günlük daha bir süre uzatıldı. Yani 20'sine kadar Muçi'nin opsiyonu devam edecek. 20'sine kadar da Trabzonspor kesin kararını verecek.
1: Yani bence eğer Malinovski alınsa bile, hani o haber gerçek bile olsa ya da işte hani açıklansa, resmi olarak açıklansa bile Trabzonspor'un bence Muçi'ye ihtiyacı var. Yani öyle bir oyuncuya da ihtiyacı var. Bir de alternatifli bir kadro, yani kupayı aldığı zaman, almasa da bu arada fark etmez, Trabzonspor 3. sırada yine Avrupa'ya katılacak. Alternatifli bir kadro kurması gerekiyor. Avrupa Lig, gördük Galatasaray'ın ne kadar zorlandığını. Hani bu kadar alternatifli bir kadroya rağmen Trabzonspor'un da böyle bir alternatifli kadro kurması gerekiyor abi.
0: Aynen doğru. Şöyle hani bak, ne dedin, Avrupa Lig ve bir de Türkiye Kupası olacak.
1: Türkiye Kupası var.
0: Tabii 3 tane 3 kulvarda mücadele edeceksin. Evet tamam, altyapıdan oyuncuları da kazandırdın. O zaman yani Fatih Tekke'nin eli daha güçlü olacak. Daha kolay, özellikle çünkü gelecek sezon artık yani şehrin beklentisi bundan sonraki süreçte şampiyonluk. İşin bir de o taraf, Real tarafı da o. Hani bu sezon çünkü çok böyle şanslar, fırsatlar geldi ama işte zaman zaman kadronun

0: böyle çok dar olması, kısıtlı olması, kulübeden yeterli desteğin gelmemesi, hep bunlar etken oldu. Zaman zaman da Fatih Hoca'nın bazı yanlışları oldu. Onlar da etkili oldu ama sonuçta bu sezon ligde böyle bir tablo oldu. Gelecek sezon beklenti şampiyonluk. Yani ne olursa olsun Trabzonspor taraftarı evet Avrupa'da takımı görmek istiyor ama ligde de yine yukarıya, zirveye oynayan bir takım istiyor. Hatta şampiyonluğu istiyor. 4 sezon oldu sevgili Caner.
1: Tabii.
0: Yani ya öyle bir sezon, iki sezon, üç sezon değil. Bu sezon 4. sezon. Yani gelecek sezon beklenti mutlaka yani takımın yeniden bir daha şampiyonluk yaşaması. Çünkü öyle uzun yıllar böyle şampiyonluk hasretinin çok uzun şekilde sürmesini kimse istemiyor. Bu anlamda dediğin gibi alternatif bir kadro her zaman hem Trabzonspor için daha iyi olacak hem de yani bugün zaman zaman sevgili başkan da diyor işte kombine alınmıyor diyor. İşte biletlere yeterince ilgi olmuyor diyor. Forma alınmıyor diyor ama ben şunu söyleyeyim. Yani iyi transferler yapılır. İşte Trabzonspor Türkiye Kupası'nda bu sezon kazanırsa ben gelecek sezon yani hemen her iç saha maçın çok oynayacaksın. Yani bu sezonki gibi sadece işte kupada sayılı maç, ligde 19 tane maç oynuyorsun kendi sahanızda. Ama gelecek sezon öyle değil. Yani hele ki gruplara kalırsanız of of of. Yani bak ne dedin sen, çok basit bir şekilde 10 tane maç oldu. Bunun 5 tanesi içeride olacak. Yani 10 tane Avrupa maçı oynayacaksın.
1: Tabii.
0: Hele bir de üst turlara falan gittiğini düşün. O zaman daha başka bir tablo olacak. Yani o anlamda her zaman alternatif bir kadro bence çok değerli. Muhtemelen yani biraz tabii çok ucube transferler olmaz diye düşünüyorum ben Trabzonspor'da. Ayrılacak oyuncu sayısı da bir hayli fazla. İşte Visca'nın zaten şeyi bitiyor, sözleşmesi bitiyor. Vakame'nin sözleşmesi bitiyor. Muhammed Cam için işte onu da buradan ilk defa söyleyeyim. Rize Spor'a düşünüyorlar. Rize Spor'a verip oradan Mithat Balay'ı ve Mithat Balay'ı almak istiyorlar ki Samet de oradan gelebilir. Samet Akaydın da
1: evet, yani bir alternatif olur.
0: Evet yani alternatiften öte bence Samet iyi bir Samet her zaman ilk 11 oynar. Yani önemli bir oyuncu. Milli takımın 2026 Dünya Kupası kadrosunda olacak bir Samet olacak. Orada da ayrı bir değer katacak kendi kariyerine. O anlamda işte dediğim gibi bazı şeyleri planlamaları düzgün yaparsa Trabzonspor gelecek sezon bence çok keyifli, çok böyle izlerken işte Trabzonspor dediğimiz bir takım olabilir yani.
1: Nihat abi çok merak ediyorum. Şimdi bu sene çıkış yapan oyuncular var. Olay onlardan birisi. Folcarelli benim çok beğendiğim bir oyuncu. Bence hani büyük takımlarda olabilir. Avrupa'dan da talep olabilir. Augusto her şeye rağmen yine de çok ciddi bir skor katkısında bulundu. Hani sağ içi belki performansları hep 7.5 değil ama en azından skor katkısında bulunan bir oyuncu. Şu andaki mevcut kadroda hani Trabzonspor bu kadroyu koruyabilir mi? Örneğin işte Galatasaray'ın hani yazılanlara göre söylüyorum. Devre arasında Olay'a ilgisi var mı? Ben mesela hep şunu savunuyorum. Katılır mısın? Trabzonspor satmamalı kardeşim. Üç büyük takıma. Mümkünse. Çok ciddi paralar gelmiyorsa yani. Böyle çok böyle 35, 40 milyon, 25 milyon euro bandında bir teklif gelmiyorsa en azından lokaldeki rakiplerini güçlendirmemeli. Düşüncem var. Katılır mısın buna?
0: Ya zaten senin düşüncenin aynısı, taraftar da aynı şekilde düşünüyor. Yani rakibinizi niye güçlendiriyorsunuz diyor. Uğurcan Çakır transferine işte aslında taraftarın tepki göstermesinin ana nedeni oydu.
1: Evet.
0: Yani siz size şampiyonluk kazandıran bir milli takım kalecisini şampiyonluk yarışı yaptığınız Galatasaray'a verdiniz. Evet tamam çok iyi rakam verildi. 30 küsur milyonluk rakamlardan söz ediliyor. Önemli bir katkı sağladı. Tamam bunların hepsine eyvallah ama bir de işin diğer tarafı var. Yani belki Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'un kalesinde olsa, Galatasaray'ın kalesinde bir başka kaleci olsa belki de Trabzonspor birçok maçı daha kolay çevirecekti. Daha kolay kazanma ihtimali olacaktı. Yani bunlar da varsayımlar. Ama olur muydu? Olurdu tabii ki. Niye olmasın? İşte o anlamda senin dediğine %100 katılıyorum. Eğer ki siz yani yarışma içinde olduğunuz işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, yani evet değeri, hani şu ifadeyi hep kullanırız ya, futbolcu değerini bulursa satılsın. Ama bence bu oyuncuları, Olay'ı, Felipe'ye bu arada çok ciddi teklifler var. Benfica'nın ciddi ilgisi var yani. Hatta Benfica'dan hem Abola gazetesinin hem Rekord'un ana sayfasında 3-4 gün arka arkaya manşet yapıldı Felipe Augusto. Bugün de Rusya'da yine Spartak Moskova'nın Trabzonspor kulübüne oyuncuyla ilgileniyoruz, görüşmek istiyoruz. Şartlarını bize bildirin, ilgi kağıdı diye ifade ederiz ya. Evet. Böyle bir ilgi kağıdı gösterdi. Yani Felipe Augusto da transferin, yaz transfer döneminin çok konuşulacak isimlerinden bir tanesi. Şimdi böyle yurt dışına verirseniz eyvallah. Nasıl şeyi verdin? Basit Mendy'yi verdin seviyeye. Yine Olay'ı da ver. İşte nereleri istiyor? İtalya'dan isteyenleri var. Almanya'dan isteyenleri var. Yani buralara verin. Bence hem kulübün bence imajı da çok önemli. Yani oraya futbolcu vermek demek sizin herhangi bir genç oyuncuyu takıma alırken, işte bak biz şu oyuncuyu, Charlotte olayını nasıl hep veriyorduk. Geldi Crystal Palace'tan, bitmiş tükenmiş bir Charlotte. Bir sezonda öyle bir ivme yakaladı ki, gol kralı oldu, müthiş oynadı ve çok iyi bir paraya gitti. Trabzonspor'da bu paranın yarısını Trabzonspor aldı. Kiralık olarak kadrosuna katmasına rağmen. Çok önemli bir şey. Yani bugün de mesela Ulay için söyleyelim, Felipe için söyleyelim. Belki Vivu'ya da çok ciddi teklifler var. Yani bunları gönderirken Avrupa takımları seçilirse bence Trabzonspor'un işte biraz önce söylediğim nedenlerden birazcık daha geleceği açısından da çok önemli olacak.
1: Hayır, tabii çok önemli abi. Mesela oyuncu kiralarken bile sana verebilirler. Yani bak bu takım performans yükselten bir takım. Aldığı oyuncuları iyi değerlendiriyor. Sürekli başka takımlara, yani sonuçta bir oyuncu niye burada değerlenip başka bir ülkeye gidiyor? Demek ki performans yükseliyor. Performansı yükseliyor.
0: Bravo. Yani o örnekte çok. Öyle bir tane iki tane de değil. Çok örnekleri var. İşte mesela Cornelius gelmişti Trabzonspor'a. Yani vasat bir Cornelius şampiyonluk yaşattı Trabzonspor'a.
1: Evet.
0: Yani o da çok değerli. O anlamda mesela şöyle hep Olay örneğini de veriyorum. Yine Felipe'yi de Pina'yı da örnek olarak veriyorum. Ya Pina milli takıma hiç çağrılmamış bir oyuncuydu. Şu anda 2026 Yeşilburun Adaları takımının banko sağ beki. Yani Dünya Kupası'nda onu da izleyeceğiz. Olay'ı hiç kimse tanımıyordu, öyle değil mi?
1: Tabii, Fransa'dan tabii, geldi. Tabii hiç kimse tanımıyordu.
0: Kimsenin tanımadığı, bilmediği bir oyuncuydu. Şimdi bakıyorsun bu kimsenin tanımadığı, bilmediği oyuncu şu anda Fil Dişi sahillerinin değil mi? Banko orta sahasında oynayan bir oyuncu.
1: Ya Avrupa'nın da takip ettiği bir oyuncu oldu.
0: Bravo. Demek ki şu var. Siz yani Trabzonspor'a gelen bir oyuncu, aynen biraz önceki ifaden çok güzeldi. Performans yükselten bir kulüp Trabzonspor.
1: Evet.
0: Trabzon şehri, Trabzon kenti oyuncuları, yani sıradan oyuncuları bile rahatlıkla yıldız yapabilecek kapasitede bir genel bir yapıya sahip.
1: Yani abi, Muçi'ye de bak, bak Muçi'nin de performansı yükseldi.
0: Bravo. Beşiktaş'ta biliyorsun.
1: Tabii.
0: Unutulmuş. Hatta Sergen Yalçın'ın ne yapacağım ben bunu, oyuncuyu istemem böyle birini, tembel oyuncu diyordu. Geldi, eğer o sakat, ben yine söylüyorum, Muçi son 4-5 hafta sakatlanmamış olsa, inanın ki hani Trabzonspor'un üst üste kaybettiği yani 4 maçta 9 puan var ya,
1: evet, evet.
0: 9 puanı kaybetmezdi diye düşünüyorum yani.
1: Evet, şampiyonluk yarışında çok daha iddialı olabilirdi. Peki Onana ile alakalı bir tasarruf olacak mı? Ya, o da çok önemli.

0: almışlar, kurtardı aslında. Ama sene sonunda hani yine tekrar kiralık modelinde bir şey olabilir mi, yoksa ne
1: Ya
0: diyorsun?
1: o konuda da başkanın
0: Yani
1: aslında
0: hiç duyumun var mı?
1: şöyle söyleyeyim. Başkanın net ifadesi var. Yani sevgili Ertuğrul Doğan'ın kullandığı net ifade şu. Biz Onan'ın kalması için, ki çok iyi para veriliyor sevgili Caner. 5 milyon euroya yakın maaş verildi bu sezon Onana'ya. Yani müthiş bir para. Trabzonspor'da kimse o parayı almıyor. En fazla alan Savic'ti. 3,5 milyon euro alıyordu. Onana 5 milyon euroya yakın para aldı bu sezon Trabzonspor'dan. Şimdi orada sevgili Ertuğrul Doğan'ın kullandığı ifade şu. Onana kalmak istemiyor dedi. Yani Avrupa'da kariyerini sürdürmek istiyor dedi. Biz de dedi saygı duyuyoruz bu isteğine dedi. Yani aslında orada kullandığı ifade bu. Ha, şimdi belki şu da var. Evet, böyle bir karar almış olabilir ama zaman içinde biliyorsunuz. Yani daha sezonun bitmesine, işte liglere bir hafta, kupaya, gene daha ayın 22'sinde final var. Eğer Trabzonspor Gençler Birliği'ni geçerse 22'sinde final oynayacak. Yani ay sonuna kadar oyuncuların hepsi takımda olacaklar. Lig ne kadar erken biterse bitsin, takımda olacaklar. Onana da o takımda birlikte olacak. O yüzden hani bazen yani, evet tamam kalmıyor oyuncu dediğiniz oyuncu da bir bak yani Avrupa'dan bir baktı, istediği teklifler gelmedi. Trabzonspor'da, Trabzon'da şehirde seviliyor. Gittiği her yerde çok özel ilgi gösteriliyor. Yani böyle bir ilgiyi bence dünyanın hiçbir yerinde göremez diye düşünüyorum.
0: Evet, ben de kalmasını isterim. Onan'ın bence lider bir oyuncu. Umarım da kalır, ama artık giderse de mutlaka Trabzonspor yerini doldurur artık, yerli yabancı. Bir de önümüzdeki sene biliyorsun 10 artı 4 var. Yerli havuzu da çok önemli takımlar için, özellikle büyük takımlar için. Çünkü ligde bir şekilde hani bunun sıkıntısını yaşayacaklar. Kaliteli yerli oyuncularınızın olması gerekiyor. Bu konuda da herhalde Trabzonspor yine genç oyunculara yatırım yapabilir. Öyle düşünüyorum.
1: Yani biraz gurbetçi şu anda yani Avrupa'nın birçok ülkesinde gurbetçi bakılıyor. Yani genç gurbetçiler, işte 18'de 22-23 yaş arasında gurbetçi oyuncular bakılıyor. Yani umarım oradan da 2-3 tane böyle flash isimler çıkarsa çok önemli. Yani o gelecek oyuncuları bir anlamda da şöyle düşüneceğiz. Sadece Trabzonspor için değil, milli takım için de bir kazanç olacak yani. Belki adı sanı duyulmayan bir oyuncuyu alacağız işte. Bir bakmışın işte oynamış 5-6 maç. 5-6 maç sonra bir anda A milli takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi olabilir. Olmaz diye bir şey yok. O anlamda yani gurbetçileri seçerken de bence bu ana tema üzerinden gidiliyor. Yani biraz önce sen çok güzel dedin. Yani Trabzonspor özellikle değersiz, yani tırnak içinde söylüyoruz bunu tabii, ya da değeri azalmış oyuncuları çok kolay parlatabilecek bir kulüp. Kent olarak da buna çok müsait. O yüzden hani gurbetçi oyuncuların da böyle bir hani yapılanma içinde tercih edecekleri kulüplerin başında Trabzonspor gelir diye düşünüyorum.
0: Evet, Almanya'da var şu anda çıkışta olan oyuncular var. Bugün Hollanda'da vardı. Başardı herhalde ismi. Başar Önal'dı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Ama var, yani çok değerli genç oyuncular var. Hem milli takımımızda da yavaş yavaş alt milli takımlarda oynuyorlar, ama Trabzonspor biraz da hani kentin özel yapısından dolayı daha düzenli bir yaşamı gerektiriyor. Belki daha fazla disiplin altına alıyor oyuncuları, zaman kısıt anlamında söylüyorum. Bu da belki oyuncuların performansının yükselmesindeki temel sebeplerden birisi. Pina'da mesela onlara dahil, yani ligin en iyi beklerinden birisi hakikaten.
1: Ya şöyle, aynen dediğin gibi düzenli bir yaşam var. Bir de öyle hani sıkılmıyorlar da. Hani eskiden çok şikayet edilirdi ya, işte geliyorlar hemen ilk fırsatta, izin verildiğinde bir gün, 2 gün teknik ekipten izin isteyip İstanbul'a kaçıyorlardı. Şimdi o tür şey yok. Yani gelenler son derece mutlu. Zaman zaman şehirde kalıyorlar. Zaman zaman çok güzel, biliyorsun sen de Trabzon'un gezilecek, görülecek o kadar güzel yerleri var ki.
0: Evet.
1: Yani o zamanı bulduğunda onları dolaşabiliyorlar. Yakın yerler var. İşte mesela Gürcistan'a gitme ihtimalleri yüksek oluyor ki ben bu sezon yine bir ya da iki tane

0: Çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık.
1: İyi geceler diliyorum. Kolay gelsin.
0: Evet, hattımızda sevgili Nihat Erence vardı. Karadeniz Gazetesi'nden genel yayın yönetmeni, kıymetli bir abimiz, üstadımız. Trabzonspor enine boyuna konuştuk. Trabzonspor'un tabii şampiyonluk yarışında olması, zirveye yakın olması önemli. Hem Anadolu'nun en güçlü takımlarından birisi, şampiyon takımlarından birisi, sayısız şampiyonlukları olan takımlardan bir tanesi. Hem de Trabzonspor'un bir şekilde zirveye yakın olması, hem sadece Trabzon'da değil, aslında Türkiye'nin her yerinde, belki dünyanın her yerinde taraftarı var. Türkiye'nin her yerinde de Trabzonspor taraftarının maçlara gösterdiği ilgi, alaka, o rekabetin içinde olması dediğim gibi değerli ve önemli. Aydın abi demiş ki Paris umarım Şampiyonlar Ligi şampiyon olamaz. Yani inanılır gibi değil ya. Ben de ilk kere iki gol bekliyordum ama olmadı. Dediğiniz gibi birçok konuya katılıyorum ama şu da var. 8 tane Avrupa maçı oynayıp sonrasında İstanbul dışına çok çıkmadı Galatasaray. Burada da kura çekildi işte. Hani Galatasaray denk gelmesi Galatasaray'ın şansıydı. Bu sene en azından öyle bir kura çekildi. Beşiktaş oynadığı maçların çoğusunu net basmanda oynamıştı. Dinleyicimiz demiş ki neyin adalet demiş. Hak edilmişliği oluyor. En çok bağıran kazanıyorsa demiş. Siz bence yanlış izliyorsunuz. Galatasaray'a verilmeyen kart sayısı 62. Yani ben istatistik tutmuyorum bu anlamda. Verilen verilmeyen siz öyle bakabilirsiniz. Ondan sonra bu kartları görmeyen oyuncular bütün maçlarda oynuyor. Siz de iyiysen kazanırsın diyorsun. İlginç. Yani bilmiyorum nasıl dinlediğinizi anlamadım ama benim söylediklerimi farklı algıladınız ya da söylediklerimi kendinize göre yorumlamışsınız. Geçiyorum. Peki, mesajlara bakıyorum. Bu arada Barcelona 2-0 önde. Takılmayayım şimdi. Sizin fikriniz. Hadi siz öyle değerlendirin. Ben böyle değerlendirdim. Kusursuz demedim. Galatasaray'ın da mutlaka kusurları var. Mutlaka Galatasaray maçlarında hakemler birden çok kez hata yapmışlardır. Ama herkes yapıyorlar bu hataları. Onu söylüyorum. Yani ben hakem de değilim. Ben de zaten bu standartsızlıktan şikayet ediyorum. Farkındaysanız. Belli ki ilk kez dinliyorsunuz. Eğer dinlemediyseniz de daha önceki konuşmalarımda zaten mutlaka denk gelmişsinizdir. Gelmediyseniz de bundan sonra denk gelirsiniz. Sevinirim. Ben zaten bu standartsızlıktan bahsediyorum işte. Söylüyorum ya isim vermeden. A stadında kart gösteren hakem aynı ya da göstermeyen hakem B stadında aynı pozisyonda kart gösteriyor mesela. Faul vermeyen hakem faul veriyor. Bundan bahsediyorum. Peki El Clasico 2-0 Barcelona'nın üstünlüğüyle ilk yarı sona erdi ama sayısız gol kaçırdılar. Real Madrid de kaçırdı hakkını yemeyeyim. Yani maç 2-2 ya da 4-2 falan bitebilirdi Barcelona lehine. Biz de araya gideceğiz. Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar buradayız.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
8: Haftan olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
9: İşte

0: pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
1: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
2: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
0: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
2: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
0: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
3: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
4: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet ne demiş? Sormadık ya unuttuk. Evet doğru bir pilot takım soracaktı. Fransa Ligi ilk yarıda Paris Brest maçında özellikle Paris'e yazıklar olsun. Fena goller kaçırdılar. Toulouse 1-0 önde Lyon karşısında. Auxerre-Nice maçı 1-1. Lorient deplasmanda Metz karşısında 1-0 önde. Strasbourg'da Angers karşısında 1-0 önde. Diğer maçlar ilk yarısı 0-0 sona erdi. İtalya'da Atalanta Milan karşısında 3-0 önde. Ne demiştik? Şu Milan'a güvenmemek lazım. Nitekim Milan, Milan'dır her zamanki gibi. Yine devam ediyor. Ankara'dan selamlar. Eve geldiğimde seni açtım. Barcelona maçı ilk 20 dakika gol atar dedin. İddiadan 1.86 orandan oynadım. Teşekkürler. İyi yayınlar. Demiş Adil Kolçak. Adil abi sevgiler, saygılar abi. Teşekkürler. Yani öyle bir maçtı. Tabii biz yanına Paris'i ekledik. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz kendilerine. Yine her zamanki gibi yapacaklarını yaptılar. Bizim bahsi yatırdılar. Halbuki ne gerek var değil mi? Oyna tek maç olsun bitsin gitsin. Hem kazanmış oluyorsun güzel oluyor. Ama olmadı. Evet. Hemen şöyle bir. Sevgili şimdi. Bir mesaj yollamış. Ona da selamlarımı sevgilerimi ileteyim. Anneler gününü. Tebrik ediyorum kıymetli eşimin. İyi ki var. Onu çok sevdiğimi tekrar söyleyeyim. Çocuklarımın annesi. İyi ki de hayatımda ve ömrüm boyunca da hayatımda kalsın. Sevgili İnce Aydaş. Buradan kıymetli eşime de selamlarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Sağ olsun beni düşünmüş. Bir durum paylaşmış. Güzel bir durum paylaşmış. Sensiz olmaz demiş. Tabii ki onsuz da olmaz. Çok teşekkür ediyorum eşime, kıymetlime, yoldaşıma, can yoldaşıma. Evet devam edelim. Hemen ciddiyete bürünelim ve devam edelim. Barcelona maçının ikinci yarısını bekliyorum. Nasıl bir mücadele

olacak? Ben de merak ediyorum. Birazdan göreceğiz. İlk yarıda 2 gol. Sayısız gol fırsatı Barcelona ve Paris adına. Yani iki takım da pozisyonlara girdi. Ve güzel bir ilk yarı izledik. İkinci yarıda da benzer bir oyun izleriz diye tahmin ediyorum. Bakalım maç 2-0 mı bitecek? Ben ikinci yarıda 2 gol daha bekliyorum Barcelona mücadelesinde. Öyle düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. İkinci yarı başlasın. Gerçekten bu maç inanılmaz güzel bir seviye. Az önce de yamalı gösterdi gollerden sonra. Rashford biraz yetenekli olsa, biraz özür diyorum, tırnak içinde söylüyorum. Birazcık futbol aklı yüksek olsa aslında maç 3-4-5 olabilirdi. Yani öyle paslar attı ki gol muhteşem ama hani golün haricinde kaçan oyunculara verdiği paslar, zaman zaman orta girişimleri yaptığı ortalar hakikaten çok kötüydü. Yani o yüzden zaten Rashford'a sürekli eleştiriyorum. Kendini hiç geliştirmiyor maalesef. Evet, yani bazı noktalarda dediğim gibi yani çok önemli vuruşlar işte ilk goldeki şey nedir o golün güzelliği hakikaten muhteşemdi. Ama işte başka şeyler de yapamıyor. Rashford ara pası vesaire baktığın zaman daha fazlası olmalı mı Rashford'da? Olmalı idi. Ama olmuyor işte. Yapacak bir şey yok. Bakalım ikinci yarıda Real Madrid'de bir değişiklik olacak mı? Merakla bekliyorum. Arbeloa zor günler yaşıyor. Real Madrid çok zor günler, anlar yaşıyor. Yani bir Real Madrid'de olmadığım için çok umurumda değil. Daha güzel, o kadar güzel günlerin hatırına biraz da onlar uğraşsınlar. İşte teknik direktördür, oyunculardır, kadro dışlarıdır, nedir artık bilmiyorum ama onlar biraz uğraşsınlar. Yalnız Camp Nou gerçekten muhteşem bir stadyum. Yenilenmiş, yeni haliyle. Bakalım üstü tamamen kapanır, açılır olacak diye düşünüyorum. İnşaatını izlemiştim çünkü. Öyle hatırlıyorum yani. İnanılmaz yeni Camp Nou. Muhteşem olacak gerçekten. Yakışır da. Barcelona'ya yıllardır bu stadı bekliyorlar. Kaç bin kişi olacak? 105 bin kişi. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. 105 bin kişi. Düşünsenize. Yani maç günü gelirlerini şöyle bir hayal edin. Ya yani biz 35 bin ortalama 40 bin kişi falan buluyoruz diyoruz ki bu. Yani 40 bin kişi koskoca 40 bin kişi falan diyoruz. Adamlar 105 bin kişiye oynayacaklar ya, inanılır gibi değil. Hakikaten inanılır gibi değil. Ve doldururlar. Biliyorsunuz kat kat yapıyorlar. Yukarı doğru bordo mavi, inanılmaz bir atmosfer oluyor Camp Nou'da. Yeni Camp Nou'da. Bilmiyorum tam kapasiteyle ne zaman, bugün mü oldu yoksa daha inşaat devam ediyor mu? Çok emin değilim ama bugün sanki tüm katlar dolu gibi. Daha üstüne çıkacaklar mı kat onu da bilmiyorum ama bugün şu ana kadar ki gördüğüm kadarıyla full. Yani oradaki atmosfer de çok farklı olur. İnşallah bir gün yolumuz düşer. Barcelona hem müzesini gezeriz hem oradan formalar alırız. Messi'yi izlemek nasip olmadı ama Yamal'a herhalde yetişiriz ya. Yani. Devam ederse bir gün İspanya'ya gider ve izleriz. Evet, Paris maçı da başlıyor. Fransa'da da maçlar başlıyor. O maçları da yine sizlere aktarıyor olacağım. Tabii Fransa'da yani hem alt taraflar üst taraf Paris şampiyon olacak. Yani şu yedek kadrosuyla bile ya halı saha maçı gibi bir maç oynadılar. Neredeyse rakip kaleye böyle ablukaya aldılar. Gerçi kalelerinde de ciddi pozisyonlar verdiler ama yine de daha iyi oynadılar yani, kabul etmek lazım. Brest'e göre. Brest'in bu kadar kapanması bana ilginç geldi. Yani daha açık oynayabilirlerdi. Çünkü hani ligde çok böyle
Alt tarafta, üst tarafta çok işleri yok ama çok fazla kapandılar. Zaman zaman pozisyona girdiler, çıktılar, atamadılar vesaire ama çıktıkları oldu. Evet, Muğlaspor Elazığspor mücadelesinde Muğlaspor penaltılarda playoff'u kazandı sevgili dinleyiciler. Onun bilgisini vereyim. Gördüğüm kadarıyla Muğlaspor kazanmış. 0'dan 0 sabah önermiştim. Yanıltmadılar beni. Evet. El Clasico'nun ikinci yarısı başlıyor. Birazdan biz de o mücadeleyi takip edeceğiz. En azından yayın saatim bitene kadar takip edeceğim. Sonra da yolda izleyeceğim. Real Madrid'de oyuncu değişikliği var mı? Tabii ciddi eksiklikler var Real Madrid'de, onu söyleyeyim. İşte Mbappe oynamıyor. Arda yok. Valverde yaşadığı, Tchouaméni'yle yaşadığı kriz sonrasında yok. Sanırım üst kat yok, en üstü yok gibi gözüküyor stadın, değil mi? Camp Nou'da yanlış mı görüyorum yoksa çatıyı mı görüyorum? Çok emin olamadım. Ama yok gözüküyor. Ya da ben görmüyorum. Evet, ikinci yarı başladı. Barcelona 2-0 ilk yarıyı önde kapattı Real Madrid karşısında. Güzel bir mücadele izledik ilk yarıda. Daha etkili olan takım, daha fazla net pozisyonlara giren takım Barcelona gibi görüntü vardı ama Real Madrid'in de Gonzalo ile kaçırdığı çok net bir fırsat vardı. Savunma arkasına atılan bir pozisyon vardı. Kaleci karşı karşıya golü atsa maç farklı bir seviyeye gelebilirdi. Yani farklı bir şey olabilir. Çünkü 2-1 olacaktı. Momentumu Real Madrid kendi lehine çevirebilirdi. Özellikle geçiş hücumları yapıyor Real Madrid. Gördüğüm kadarıyla etkili hızlı hücumlar gerçekleştiriyor. Şimdi Rashford da geliyor. Barcelona sağ tarafta ceza sahasına bir orta. Evet, Courtois rahat bir şekilde kontrol etti. Yine Rashford'un kötü bir pası. Yani Rashford iyi bir oyuncu. Tabii dediğim gibi çok da güzel bir gol attı. Hani kabul etmek lazım ama bence Barcelona'nın oyuncusu değil ya. Yani şu sistemin oyuncusu değil. Bir kere Barcelona çok hızlı top oynayan, futbol oynayan bir takım. Bir de yıllardır birbirini tanıyan birçok oyuncu var. Evet. Dışarıdan da transferler yapıyorlar. Doğru. İyi oyuncular da alıyorlar. Ama bunun yerine hani o hızlı oyunu benimseyecek. Yani Rashford bir bakıyor mesela, az önce güzel bir pas geldi. Bir kontratak pozisyonuydu. Önce bir düşündü, taşındı. Sonrasında Garcia geldi oradan ama Garcia'ya yine kötü bir pas, kötü bir servis. Sonrasında iyi bir orta gelmedi Garcia'dan ve top da Courtois'da kaldı. Yani o finalleri çok yapamıyor. Attığı golden bağımsız olarak bunu özellikle söylüyorum. Yani tam olmuyor ya, yani Rashford'da bir problem var, yani olmuyor. Bana tam böyle hani bazen çok iyi, mesela şimdi çok güzel bir atak gerçekleştirdi. Ceza sahasına bir orta, Courtois'a iki hamlede uzaklaştırdı. Bir anda aldı, hızlandı mesela. İşte biraz denge problemi var ya. Yani bazen çok hızlı oynuyor, bazen işte yavaş oynuyor. Çok öngöremiyorsunuz. Ama Barcelona gerçekten çok hızlı oynuyor. Onu kabul etmek lazım. Evet, bu arada Barcelona 3'ü kaçırdı. Ferran Torres'te. Fermin'le kaçırdı 3'ü. 3 olsa acaba 4'e 5'e gider mi? Bilmiyorum. Bu arada kolay bir pozisyonda Fermin. Daha doğrusu iyi bir vuruş yapamamış Fermin. Courtois az kalsın yiyordu bu golü. Yani Courtois ayarında, klasında bir oyuncuya, kaleciye çok da yakışmadı. Top kornere gitti ama ilginç. Kontrol edebilirmiş pozisyonda. Tutabilirmiş yani, onu söyleyeyim. Evet, şimdi köşe vuruşu kullanıyor Rashford. Bir de her topun başına geçiyor böyle bir beyefendimiz. Sürekli bir ben atayım durumda. Gerçi Barcelona'da duran topları genelde Rafinha kullanıyor ama o da olmadığı için ilginç. Bak, hocanın tercihleri çok ilginç. Rafinha yedek, Lewandowski yedek, değil mi? Ya Rafinha'nın özellikle yedek olması çok kabul edilebilir bir şey değil ama yedek.
Şeye bakacağım, ilk yarıda kaç faul oldu? Evet.

Barcelona 9. Real Madrid 6 faul yapmış ilk kere itibariyle. Baya bir sert mücadele olmuş. Evet, Barcelona Rashford da gelmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Dakikalar 48. Hani ikinci yarı başlayalı 3 dakika oldu. Sanki 35 dakikadır bir maç izliyormuşuz gibi böyle. Barcelona'nın dominasyonu var. Üst üste atakları var. Real Madrid'i çok sahasından çıkarmıyor. Sene sonunda Madrid'in işi zor. Öyle gözüküyor. Kim gelir bilmiyorum ama çok iyi bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor. Real Madrid'in sanki büyü bozuldu gibi. Yani işte Mbappé'dir, Vinicius'tur. Hani birilerinden fedakarlık yapmaları gerekiyor ya da hani şu kadroyu adam edecek, tırnak içinde söylüyorum, çalıştıracak, onları disiplin altına alacak bir hocayla mutlaka anlaşmaları gerekiyor. Arbeloa falan olmaz. Arbeloa öyle hiç olmaz. Bellingham Bey, Arnold Bey değil mi? Hani bayağı bey var orada çünkü. Yani tırnak içinde söylüyorum, bayağı böyle rütbeli abi var. Herkes kendine oynuyor. Kendisinin en iyi olduğunu düşünüyor. Hal böyleyken bir şeyler yapmaları gerekiyor. Evet, bu arada bir sarı kart çıktı. Kimden çıktı? Evet, ortalık karıştı tabii. Vinicius yine her zaman olduğu gibi ortalığı bir karıştırmak istedi. Nitekim karıştırdı. Şu anda tüm oyuncular birbirine girdi. Yani Vinicius'un olduğu yerde bir kavga oluyor. Genelde hayırdayken Asensio faul yaptı. Faul yaptıktan sonra ısrarla 20 metre topu sürüp topu ağlara gönderdi. Hakem de tabii hani bizim ülkede verilmiyor düdükten sonra, biliyorsunuz bazen verilmiyor. Hakemler görmüyor ama hakem de koşarak sarı kartına gitti. Sonrasında büyük bir arbede yaşandı ama bu arbede de hakem bakalım kaç sarı kart çıkaracak. Evet. Asensio gördü. Başka kimler var? Acaba Olmo. Olmo da sarı kart gördü. Evet. Asensio ve Dani Olmo sarı kart gördü. Burada herhalde en karlı çıkan Asensio oldu. Hem ortalığı karıştırdı, hem Olmo'ya sarı kart gösterdi. Olmo da aslında çok sakin bir oyuncu ama iyi, öyle ya da böyle bir şekilde sarı kartlar görünüyor. Ne demiş? Burak Bey bana bir Celal diyor, bir Caner diyor, bir Görkem diyor. Bakalım yakında Ercan olacağım. Mesela kim yazmış? Aykut Bey. O da Görkem demiş bana. Görkem Bey yanıt verecek. Yarın saat 10.30'da kendisi yayında olacak sevgili Aykut Bey ve sorunuzu yanıtlayacak. Bana yazmadığınız için ben üzerime alınmadım diyelim ve devam edelim. Şimdi Real Madrid gol için yükleniyor. Yerde kaldı Gonzalo. Ama bir şey yok ya, yani şu pozisyondan bir penaltı çıkmaz. Penaltı bekledi ama ne var yani, Barcelona'da oyuncunun rüzgarı falan mı? Yani yine bir tartışma bu arada. Sağlık ya da başka bir şey mi oldu bilmiyorum. Şu anda yine tüm oyuncular aynı noktaya koştu. Umarım ciddi bir şey yoktur. Bir dakika. Evet, şu anda tekrar izliyor Arbeloa. Biz görebilecek miyiz acaba tekrarı? Bir bakalım. Yok. Yani Bellingham yerde kaldı. Korktum ya, bir şey oldu. Dirsek atıldı bana diyor. Yani Allah aşkına ya. Şu pozisyonda penaltı mı bekliyorsun Bellingham? Ne yapsın yani Garcia? Koluyla yani yanında gezdirmek zorunda ya şu kolu ya. Bir şekilde kullanırsınız ya. Burada bir şey yok. Bellingham biraz kolay bir faul istemiş. Antalya'dan Aslan Bey ne demiş? Bu sezonki oynanan futbol, mücadele, rekabet sizin içinize sindi mi?

Ya niye bana bağlıyorsunuz ya? Yani sizin içinize sinmediyse sinmedi ya. Ne diyeyim şimdi? Bana, benim üzerimden okumayın. Hadi sporu zaten biliyoruz. TRT sporu biliyoruz. Evet. Evet, sonuç. Radyo spor, TRT spor, işte A spor vesaire ne demiş diyor. Ne demiş? Bir dakika bakalım. Evet. Dinleyicimiz her yere girmiş maşallah. Maşallah girmedi, bir yer kalmamış. Yani şöyle, sizin içinize sinmeyebilir. Bunu zaten sürekli her yıl, hani hangi takım şampiyon olduysa kimsenin içine sinmiyor. Böyle bir durum var ya. Yani bizim ülkemizde böyle bir durum var. Sevgili Aslan Bey, sizin içinize sinmeyebilir. Kimin içine sinip sinmediğini bilmiyorum ama bizim ülkemizde kim başarırsa seneye başka bir takım şampiyon olsun, yine aynı şeyleri konuşacağız. Konuşuyorsunuz yani, hiç konuşmuyoruz falan demeyin. Yani siz başka yerlere, siyasete vesaire de girmişsiniz. Tabii oraları ben okumayayım. Maalesef hani bizim ülkemizde başarıyı küçümseme, başarıyı, hani bir takım başarılı oluyorsa belki siz genelleme yapmışsınız ama mutlaka bir kulp takıyoruz yani, işte öyle oldu, böyle oldu. Bu arada bu Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğuyla alakalı değil. Başka bir şey de olabilir, fark etmez. Bireysel bir spor da olabilir. İşte voleybol da olabilir, basketbol da olabilir. Barcelona 3. golü atamadı. Evet, gözüm orada, atsınlar artık. Ama Ferran Torres bugün sanki bir Real Madrid'de gibi oynuyor. Sürekli kaçırmaya devam ediyor. Hani bir Rafinha ya da Lewandowski gelse iyi olacak. Artı 6'ya gidecek maç. 2-0'da takıldı kaldım. Şunu söylüyorum. Tabii ki ne düşündüğünüz sizi ilgilendirir. Ben saygı duyuyorum fikirlerinizi ama genel konjonktürde şu. Hani başarıyı küçümseme, başarıyı sıradanlaştırma, başarı yı mutlaka bir sebebe bağlama ve onu hani aslında başarılı olamazdı. İşte sarı kartlar gösterilmediği için bu oyuncular oynadı ve başarılı oldu. Gösterilseydi ben de ondan şikayet ediyorum ya mesela. Bunu şikayet demiyorum. Bunu bir problem olarak gördüğüm zaman bunu söyleyen siz ya da sizin gibi düşünen dostlarımız, dinleyicilerimiz dönüp diyor ki ya neden sürekli hakemleri konuşuyorsun? Çünkü o sarı kartları vermeyen hakemler. Ben değilim mesela. Ben zaten bu durumdan rahatsızım, söylüyorum ya. Daha iyi, herkes işini daha iyi yapsın. Bu bir iş. Bu bir profesyonellik. Benim bir ayda kazandığım belki ücreti ya da sizin bir ayda kazandığınız ücreti bir maç sonunda kazanıyorsunuz ya da kazanıyorlar. Üzerine gördüğünü çalamayan, çalmayan bazen hakemler oluyor. İşte ama bundan rahatsız oluyorum ama ben bu rahatsızlığı dile getirdiğim zaman burada 20 tane laf yiyorum. Vay efendim, neden hakemleri konuşuyorsunuz? Neden işte sürekli hakemlerle alakalı yorum yapıyorsunuz? Sıkılmadınız mı? Yorulmadınız mı? İsim vermiyorum yani. Sadece ben demiyorum zaten. Federasyon başkanı söylüyor. Sayın Başkan dedi ki VAR'da yapılan bir hatayı kabul etmiyorum. Bu sene bütün sezon VAR'ı konuştuk. Değil mi? Yani buraları bence buralara bakarsanız daha iyi olur. Ya da konuşanlar olduğu zaman konuşanlara tepki göstermezseniz belki düşünceleriniz daha net bir şekilde ifade edilir. Bak demiş ki abi sana işim düştü. Lyon ve Paris'e el atmak lazım. Yapamıyorum. Bugün Paris'te bir türlü yıldızımız barışmadı. Normalde severim Paris'i, en azından oynadığı oyun vesaire ama bugün Lyon ve Paris'e bir şeyler oldu. Luis Enrique baktı olmuyor. Şu anda tüm tuşlara basmaya başladı. Kvara, Dembele, işte Désiré Doué, herkes oyun almaya başladı. Tabii bizim kuponumuzu yaktı artık bu dakikadan sonra, olsa olur. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani özetle sevgili Aslan Bey, değil mi Aslan Bey'di? Maalesef ülkemizde böyle bir konjonktür var. Branş fark etmeksizin bir yerde başarılı oluyorsanız sizi mutlaka aşağı doğru çekmeye çalışan bir tayfa var genel
Veya bir problemi dile getirirseniz, o problemi getirdiğiniz problemi dile getirdiğiniz problemi bir şekilde savunan bir kitle de var mesela. İşte örnek veriyorum, yabancı hakem gelsin dediğim zaman, "Vay efendim, ne olmuş bu ülkede? Binlerce hakem var, genç var." Anladık. Problem yok. Var ama işte milli takımı eleştiriyoruz. "Vay efendim, Montella çok başarılı." Mesela işte neden algı yapıyorsunuz Okan Hoca üzerinde? Ya tamam, yani bakın, milli takımımızın hocası yabancı, demek ki oluyor ya, yani yabancı hakem de olabilir mesela. Yani Montella Hoca da başarılı ve milli takımımızın başında, demek ki yabancı hakem olur, yabancı teknik direktör olur. Değil mi? Oluyor yani. Ama işte hemen buraya getiriyoruz. Ya işte işleyen bir düzene çomak sokmaya çalışıyorsunuz. Aslında bunu bilinçli olarak yapıyorsunuz diyorsunuz. Siz demiyorsunuz, bir başkası diyor maalesef. Ya ben 7 yıldır bu algıyı kendi adımı kırmaya ya da bu düşünceleri kırmaya çalışıyorum ama yok yani, tabii ki hiç kimse kendi evinin önünü süpürmüyor. Herkes "ben haklıyım" diyor. Adalet değil, ayrıcalık istiyor. O yüzden sizin düşüncenizden bağımsız olarak söylüyorum. Bu böyle olduğu sürece de bu ülkede futbol gelişmez de, merak etmeyin. Başarılı olanlar da takdir edilmez. A takım, B takım, C takım önemli değil. Bir Göztepe takımı var mesela. Bir şeyler başarmaya çalışıyor, iyi veya kötü. Başakşehir bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi şampiyon oldu. Ya ben şeyi çok iyi hatırlıyorum ya. Trabzonspor şampiyon oldu. Ya işte Trabzonspor şampiyon olamazdı. Fenerbahçe ile Galatasaray inanılmaz kötüydü. Sonuç? Bursaspor şampiyon oldu. Tamam da Bursaspor ne yaptı da şampiyon oldu? Ya 3 büyüğü içeride dışarıda yemiş. Daha ne yapsın mesela? Hadi Anadolu takımları Bursaspor şampiyonluğa giderken, hani sizin deyiminizde, İstanbul takımlarına göre daha rahat geçti Bursaspor'un maçları. Diyelim ki. Değil ama hadi diyelim ki. Tamam, 3 büyük İstanbul'da yenmiş, kendi evinde yenmiş. Onlar da mı Bursa'nın şampiyon olmasını istediler mesela? Gibi. Neyse, devam edelim. Evet, biz El Clasico'ya geçelim. Güzel bir mücadele. Özellikle bu şu anda Real Madrid bayağı bastırmaya başladı. Bakalım bir gol bulabilecek mi Real Madrid? Bulursa işler biraz daha farklı bir noktaya gidebilir diye düşünüyorum. Dakikalarda 61'i gösteriyor. Barcelona geçiş deniyor. Real Madrid biraz daha gelmeye başladı. Kart sayısı olacak gibi gözüküyor. Bence Barcelona golü bulacak. Milan golü buldu. Yazıklar olsun. TGS 2-3 gol dedik ya. 3-1 oldu mücadele. Evet, Atalanta kendine yakışmayacak şekilde bugün 3 gol buldu deplasmanda. Ama Milan'dan da golü yemeyi başardı. Özer Nice maçı 2-1'e geldi. Özer önde götürüyor mücadeleyi. Peki bakalım. Evet, El Clasico 2-0 devam ediyor. Real Madrid gol buldu ama offside'den geldiği gol geldiği için iptal oldu. Bellingham'ın golü. Evet, Bellingham sinirlendi ama bir daha bakalım, bir şey var mı? Offside olmama gibi bir ihtimal olabilir mi? Yok. Bayağı bir offside'miş. Bellingham. Yani bir metre falan önde. Bu arada evet, Rafinha oyuna dahil oluyor ve Frenkie de Jong oyuna dahil olacak. Barcelona'da. Onlar da biraz daha özellikle orta sahayı ve kanatları biraz daha güçlendirmeye çalışıyor. Rashford oyundan alınacak. Geç bile kaldı bence hoca. Bana sorarsanız geç bile kaldı. Daha erken. Milan'ın golü iptal. Hadi bakalım, TGS 2-3 golde bitirebilecek miyiz bu mücadeleyi? Evet, Rashford oyundan alındı ve Rafinha oyuna dahil oldu. Dediğim gibi geç bile kaldı. Hoca daha fazlası lüks olur Rashford'a. Hem lüks olur hem işkence olur, tırnak içinde söyleyeyim. Çünkü yani yeterli bu performans. Golünü attı, takımını öne geçirdi. Güzel. Görevini yaptı. Yeterli. Top tutamıyor ve

önde yapacağı hatalar daha sonra Barcelona'ya dönebilir. Orta sahada Frenkie de Jong da güçlendirdi. Bence daha fazla pas yapacaktır. Bu da daha etkili ataklar yapmalarına neden olabilir. Evet, Fransa çok ilginç. Çok golsüz maçlar izliyoruz. Oo, bu arada çok net kaçırdı. Kim kaçırdı? Barcelona karşısında Real Madrid Vinicius da çok net bir fırsattan yararlanamadı. Kaleci Garcia'nın üzerinden aşırmak istedi ama son anda parmaklarının ucuyla dokundu Garcia ve sonrasında dokunduğu topta önünde kaldı. Yani çok büyük bir kısmet. Gol olmaması imkansıza yakın bir pozisyon ama şansına önünde kaldı pozisyonda. Yani Real Madrid golü bulabilir. Bulursa dönebilir. Barcelona biraz maç bitmiş gibi oynuyor. Yok, ben üzerime alınmadım. Sevgili Aslan Bey, merak etmeyin. Sadece genel bir değerlendirme yapmışsınız. Ben de okunabilen kısımlarını okumak istedim. Evet. Yani aslında işte benzer şeyler söylüyoruz. Ben de benzer şeyler söylüyorum. Ki bunu da sordum mesela. Az önce konuğum vardı, sordum mesela. Benzer bir soru sordum. Ama işte konjüktür biraz bu maalesef. Bunun değişmesi için ama yine söylüyorum. Yani rakip takım taraftarlarının ne düşündüğünden ziyade sizin ne düşündüğünüz de önemli. Mesela çevremde de var tabii ki. Örneğin işte bir pozisyon oluyor. Yani kendi takımına yapılsa böyle bir, verirse böyle bir penaltı ya da kendi takımı oynarsa, rakibe böyle penaltı verse kesinlikle penaltı demeyeceği pozisyona bakıyorsunuz, bir derbi oluyor. Abi bu penaltı değilse ben futbol konuşmam diyorum mesela. Yani futboldan anlıyor, eski futbolcu vesaire bakıyorsun. Çünkü kimse yoğurdum ekşi demiyor ki, herkes kendisine istiyor. Bana verildiyse tamam, olabilir hakem hata yapmış olabilir. Ama bana verilmediyse, yani rakibe verildiyse, kardeşim sürekli benim maçlardayken hata yapılıyor oluyor. Şimdi hani bazen biz de arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz var, soruyoruz. Bazen bazı şeyleri soruyoruz. Herkes kendine yapılınca problem yok ama kendinin aleyhine yapıldığı zaman hemen anında ya hakemi suçluyor, ya işte yapı var deniliyor, ya federasyon art niyeti deniliyor. Bu değişmez. Bizim ülkede değişmez. Ya yani benim umudum yok. Hani umudu olan varsa da bence bir kere daha düşünsün. Çünkü yok. Ya bakıyorsun işte, yani bu biraz da işte belki verilen kararlar, hakem yönetimleri vardır. İşte ne bileyim, vardır. Oradaki standartsızlık önemli. Çok önemli. Hadi Barcelona atın şu golü ya. Üçü atın da artık şu maçı bitirin. Biz de dükkanı kapatıp evimize gidelim artık. Yeter gerçekten yani. Kaç dakika oldu? 67. Yani bir gol yerse bence Real Madrid bir şekilde gelebilir. Ki yaklaşıyordu ama yani şu Ferran'ı da bir değiştirin artık. Yani şu Ferran, hani Barcelona'da 20-25 gol attı ama az önce 4'e 2 pozisyonda çalım atmaya kalktı ya. İnanılır gibi değil ya, bir tırnak içinde söylüyorum ama büyük bir akıl tutulması yani. Sağına bıraksa maç farklı bir hale alacak. 3-0 olacak. Belki başka bir seviyeye gidecek maç ama pas vermedi. Evet, dakikalarda 69'u gösteriyor ve mücadelede 2-0 önde Barcelona. Bu maç bir de alt bitiyormuş. Hakikaten yani herhalde ne bileyim yani, bütün dünyada herkes yani biz ilk yarı 1.5 gol üstü önerdik. Kendi adıma söylüyorum. Başka da bir şey öneremedim. Yani var falan olur mu olmaz mı bilemiyorum ama ben en azından önermedim. Ben tabii yattım Paris maçından ama şunu söylüyorum. Yani bu maç VAR ve üst olarak herhalde bütün dünya, iddia oynayanlar için söylüyorum, böyle bir değerlendirme yapmıştır.

0: Ya da üst oynamıştır en kötü yani. Üst seçeneği aktif olmuştur herkes için. Ama dakikada 70 oldu. Yani böyle kaçırmaya devam ettikleri sürece üst bahsi falan hepsi yalan olacak. Öyle gözüküyor. Bakalım, merak ediyorum ben de. Ve inanılmaz bir trafik var. İstanbul'da gerçekten şu anda trafiğe girmek büyük bir felaket. İnanılmaz bir trafik var. İstanbul her yeri, hava biraz güzel diye herkes sokaklarda, hadi gidin evinize artık yani, yeter yani, saat 12 oldu, yarın iş günü değil mi, pazartesi, bizim de bir evimiz var, şimdi buradan çıkacağız, 2 saat yol gideceğiz vesaire. Bugün havanın da dediğim gibi güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular sokaklara akın etmiş. Velhasıl saat 12'ye geliyor. Mesela şu anda Hacı Osman Beylikdüzü yaptığım zaman 1 saati geçkin bir geçen ya da geçiyor. Süre bilmiyorum nasıl olacak. Evet, baya bir zaman oluyor. Evet, Real Madrid'de Camavinga oynanıldı ve bir oyuncu değişikliği oldu. Kim girdi göremedim. Genç oyuncu oyuna dahil oldu. Real Madrid yine de eksik kadrosuna rağmen gelmeye çalışıyor. Barcelona biraz daha rölantide bir oyun oynuyor ki maçı kazandığı anda şampiyon zaten. Haliyle kazanmaya da yakın gözüküyor. Yalnız mesela bazı pozisyonlar var, gerçekten görüyorum. Yani yerde kalacakları pozisyon var mesela, kalmıyor yerde oyuncu. Kalsa sarı kart gösterir ama kalmıyor mesela. Bizde olsa yerde kalır. Kalırken şöyle büyük bir çığlık atar. Çığlık attıktan sonra da bir 6-7 takla atar. Ortalık bir kızışır ama mesela Barcelona'da oyuncular atmıyor kendini az önce. Sanırım Tchouaméni ya da Bellingham arkadan bir müdahalede bulundu ki o oyuncu baya bir sprintli bir koşudaydı. Ama düşmedi mesela. Düşseydi %99 sarı kart, belki de ikinci sarı karttan oyundan attıracaktı. Bizde olsaydı kesin, evet, Bellingham sarı karttaydı. O zaman Bellingham'a karşı oynarken mutlaka bir hani böyle bir pozisyon yakalayıp bir kendimizi yere atalım, hakemi etkileyebiliriz diye düşünen oyuncular mutlaka olacaktı. İşte burada olmuyor. O yüzden de bunlar bu maçları 1,5 milyar, 2 milyar insan izliyor. Biz de lokal derbilerle kalıyoruz. Abi bu kuponuma bir bakar mısın? Savaş Bey demiş. Bakalım nerede kaldınız? Toulouse Lyon maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var. Barcelona maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Vinicius'e o zaman maçtan sonra bir mesaj gönderin. Hocam bu gol kaçar mı diye. Az önce kaçırdığı gol. Yani inanılmaz bir gol kaçırdı. Şaka gibi. Barcelona maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Lyon, evet, burayı bekliyorsunuz anlıyorum. Bakalım. Umarım olur. Umarım olur. Evet, biz de birazdan yavaş yavaş artık yayını sonlandıracağız. Barcelona 2-0 önde. Skorları bir bakalım. Sonra gidelim artık yavaş yavaş. Barcelona 2-0 önde, Real Madrid karşısında dakikalar 74'ü gösteriyor. Milan'ın golü geçersizdi ama sonrasında geçerli bir gol çıkardılar Milan'a. Ve Milan 3-1 geride. Toulouse Lyon karşısında 2-1 önde üst olmuş maç. Rennes Paris karşısında 2-1 önde. Auxerre Nice karşısında 2-1 önde. Monaco 0, Lille 1. Yazıklar olsun Monaco. Metz 0, Lorient 1. Angers 1, Strasbourg 1, Le Havre 0, Marsilya 1 ve günün tek golsüz maçı bana denk geldi. Paris, özür dilerim. Paris Brest maçında dakika 77 ve gol yok. Şaka gibi gerçekten yani, şaka gibi. Hani birisi şaka yapsa abi yapma falan derim yani. Yok ya, bu kadar da olmaz yani. Paris'in maçında gol nasıl olmaz falan derim. Paris şu ana kadar gol atmayı başaramadı. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Aşağıda neler oluyor? Auxerre 31 puana çıkıyor. Nice 31 puanda kalacak. Eğer maçlar böyle biterse Auxerre önde çünkü. Paris Saint-Germain yine puanını 71'e yükseltecek ve Değil mi? 31-32 olacak. Evet, doğru. 4 puanlık bir farkla yine liderliğini devam ettirecek. Son 2 haftaya böyle bir avantajla girmiş olacak. Bu da önemli diye düşünüyorum. Peki bakıyorum başka ne var? Evet, Milan ikinci golü attı. Şimdi 3-3 yapmasınlar. Başka ne var? Monaco 54'te kalıyor. Rennes 59'a, Lyon 60'ta kalıyor. Lille bu galibiyetle beraber 61 puana çıkacak. Eğer Monaco gol atmayı başaramasa yazıklar olsun Monaco'ya. Gerçekten iyi bir kadrosu var. Şu Lille'i kaybediyorsa yazıklar olsun. Yani Golovin var. Balogun var. Adingra var yine. Teyze ne bileyim yani iyi bir kadrosu var. Lille nasıl yeniliyor gerçekten inanılır gibi değil. Peki artık yavaş yavaş gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesaj yollayan herkese, yollamayan herkese de teşekkür ederim. Bugün mesajlar azdı biraz her zamankinden. Belli ki güzel havayı fırsat bilen dinleyicilerimiz birazcık gezmelere, tozmalara gitmişler diyelim. Caner Bey iyi yayınlar. Akşamlar şehirler arası yola gidiyorum. Şu anda tek başımayım demiş. Mesajınız gitti. Evet, o yüzden yalan oldu. Ben artık gidiyorum. Sevgili Aslan Bey, yarın saat 20.30'da tekrar Radyo Spor frekanslarında olacağım. Yücel'e de çok teşekkür ederim. Tekrar çıkmadan tüm annelerimizin yaşayan, vefat eden tüm annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki hayatımızdalar, iyi ki hayatımıza çok güzel dokunuşlar yapıyorlar. Varlıkları bizler için çok çok önemli ve değerli. Sadece bir gün değil, her gün annelerimizin kıymetini bilelim. Uzakta yaşıyorsak mutlaka arayalım, bir hatır soralım. Dünyada karşılıksız bir baba olarak, gerçekten anne baba karşılıksız seviyor. Her şeyin mutlaka hayatta bir karşılığı vardır. İnsanlar eğer bir ikili ilişki yaşıyorsanız genelde öyle görür insanlar. Hani ben karşılıksız seviyorum diyene de çok inanmayın. Mutlaka bir karşılığı vardır. Ama anne baba bu sevgiyi tamamen bizlere karşılıksız olarak gösteriyor. Biz de bir baba olarak bunu zaten evlatlarımıza vermeye çalışıyoruz. Tüm annelerimizin anneler gününü tekrar en içten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerime de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sevgili Yücel'e de çok teşekkürler. Ne demiş? Ben de size teşekkür ederim demiş. Yolculukta sizleri dinledim. Çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sürçülisan olduysa affola. Herkese, ailesiyle beraber mutlu bir hafta temenni ediyorum. Hoşça kalın.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.